0: Sevgili sürücüler, güvenli bir sürüş için kendinize değil, trafik kurallarına güvenin.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Emniyet kemerini bağlamak, can güvenliğini sağlamaktır.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Sevgili sürücüler, iyi sürücü sabırlı olan sürücüdür.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Sevgili sürücüler, aracınızı kullanırken telefona değil, trafik kurallarına kulak verin.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik. Haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 28 Eylül Pazartesi. Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantının gündeminde fon krizi soruşturması, terörsüz Türkiye süreci ve dış politikadaki gelişmeler gibi başlıklar oldu. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan şunları söyledi.
2: Sermaye piyasalarının doğası gereği son derece dikkatli hareket ediyoruz. Kapatılan fonların tasfiye süreciyle ilgili çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Gerek fonlar, gerek hisse senetleri üzerinden oynanan, çevirip haksız kazanç elde edenler hakkında gerekli soruşturmalar yapılıyor. Fonlar vasıtasıyla piyasa bozucu eylemlere giriştiği tespit edilenler hukuk önünde bunun hesabını verecektir. Tabii burada bir diğer kritik husus, benzer bir sorunun tekrar yaşanmasının önüne geçilmesidir. Bununla ilgili çalışmaları da yapıyoruz. Sermaye piyasalarımızın işleyişini çok daha sağlıklı hale getirecek idari ve hukuki düzenlemeleri İnşallah süratle hayata geçireceğiz.
0: Haftanın özeti.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin 3 günlük Bolu kampında kapalı toplantılarda söz alan bazı milletvekilleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için onursal genel başkan yakıştırmasında bulundu. Fon soruşturması kapsamında Destek Faktoring AŞ ve Özata Denizcilik şirketleriyle bağlantısı bulunduğu belirlenen kişilerin de olduğu 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 9'u gözaltına alındı. Biri ise aranıyor. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu, toplumsal bütünleşmeyi pekiştirecek adımları görüşmek üzere Beştepe'de bir araya geldi. Kanunun uygulanmasına yönelik faaliyetlerin de ele alındığı toplantıda kurumlar arası özgüdümün önemine vurgu yapıldı. AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, fon soruşturmasıyla ilgili kimin bebesi, kimin oğlu, kimin çocuğu olursa olsun hiçbir ayrım yok. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu işe el attı dedi. Yeni Parti Melik Gazi, Koca Sinan ve Talas teşkilatlarında yapılan ön seçimlerin ardından ilçe başkanları belli oldu. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, restorasyon işlemleri tamamlanan tarihi Gönhan'ı kapalı çarşı esnafı ile birlikte gezerek yaptığı açıklamada, restorasyonunu büyük bir titizlikle tamamlayacağımız tarihi kapalı çarşı esnafımızla birlikte gezerek istişarelerde bulunduk dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 29 Eylül Salı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son günlerde sermaye piyasasında yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere Beştepe'de ekonomi kurmaylarıyla bir araya geldi. Adalet Bakanı Akın Gürley'in avukatı Abdullah Adır, Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık hakkında Bakan Gürlek ve eşine yönelik iddiaların

0: ilişkin karar resmi gazetede yayımlandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, okul saldırılarının ardından internet ortamındaki provokatif paylaşımlara yönelik geniş çaplı bir çalışma başlattı. Saldırgan ve provokatif paylaşımlar yaptığı tespit edilen 3810 kişi gözaltına alındı. Türkiye'de bir ilk olarak hizmet verecek Kayseri Şehir Hastanesi Halk Kütüphanesi açılış töreni sonrası konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Coşkun Yılmaz şunları söyledi.
1: İlk defa bir şehir hastanesinde bir kütüphane açılıyor. Doğrusu bu Kayseri'ye yakıştı. Çünkü Kayseri parayla ve ticaretle anılan bir şehir. Halbuki şehrin tarihine baktığımızda çok büyük alimlerin Davud el-Kayseri ilk Osmanlı medrese kurucusu başta olmak üzere büyük alimlerinle anılan bir şehir. Fakat kitabın ve kütüphanenin Türkiye yüzyılı içerisinde hastanelere kadar yaygınlaşması asıl gelişmenin ve temel kalkınmanın müjdecisi ve habercisi. Yol, su, elektrik bunlar kalkınmanın maddi göstergesi ama asıl manevi ve kalıcı göstergesi ilimle, kitapla, kültürle oluyor. Şunun altını çizmek isterim ki bir tarihçi olarak son 20 yılda Türkiye'de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kütüphanecilik alanında yapılan hem yapılaşma, hem mekan güzelliği, hem sosyal imkanlar dünyada benzerine rastlanmayacak kadar ileri düzeyde.
2: Haftanın özeti.
0: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Ağustos ayı ihracat verileriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, yılın ilk 8 ayındaki performansımız 2026 yılı sonunda 4 milyar doları bir miktar aşacağımıza yönelik beklentimizi güçlendiriyor dedi.
2: Haftanın özeti.
0: 1 Ekim Perşembe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönem 5. yasama yılı açılış programında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi.
3: Fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan sorunun da üstesinden başarıyla geliyoruz. Sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adaleti gözeterek kimsenin hakkını kimseye yedirmeden bu meseleyi süratle çözüyor. Bu konunun iktisadi güvenliğimize ve toplumsal barışımıza yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine inşallah fırsat vermeyeceğiz.
2: Haftanın özeti.
0: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yürütülen fon soruşturmasıyla ilgili olarak kurumlarımız sorunlu fonlarla ilgili çalışmalarını koordinasyon içinde titizlikle sürdürüyor dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecini akamete uğratmak isteyenlerin tahriklerine karşı sağduyumuzu koruyacağız. Milletimizin ümidini hedef alan aceleci hükümlerden ısrarla ve dikkatle kaçacağız dedi. Kayseri 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında bilgiler veren Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin güvenliğini sağlamak, milletimizin huzurunu korumak ve devletimizin bekasının muhafazası amacıyla her türlü risk ve tehdit unsurlarına karşı yürüttüğü faaliyetlerini azim ve kararlılıkla sürdürmektedir. Bu kapsamda son bir yıl içinde bir PKK'lı terörist daha teslim olmuştur dedi. 12. Bölge Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın, eczanelerin koruyucu sağlık hizmetlerindeki rolünü ön plana çıkarmak için grip aşısının eczanelerde yapılması gerektiğini belirterek şunları söyledi.
4: Sağlık Bakanlığımıza da tabii ki taleplerimiz var. Bunun altyapısı hazırlandığı vakit tüm Türkiye genelinde 30 binin üzerinde eczanemizde bu hizmeti vermeye hazır olduğumuzu ve mesleki gerekliliğimizin de bu yönde evrilmesi gerektiğini tekrardan sizler aracılığıyla ifade edelim. Aşıyla alakalı geçtiğimiz yıllarda çok fazla sıkıntı yaşıyorduk tedarikle alakalı ama halen tam anlamıyla tüm vatandaşlarımızı kapsayacak şekilde grip aşısı maalesef ülkemize getirilmedi.
2: Haftanın özeti.
0: 2 Ekim Cuma, Fon Koordinasyon Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin taslak üzerinde çalışılmış ve nihai halin verilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli talimatlar iletilmiştir denildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Gürcistan Eğitim, Bilim ve Gençlik Bakanı Türkiye ile Gürcistan arasında eğitim alanında işbirliğini öngören anlaşmayı imzaladı. Kocasinan Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü, kırsal mahallelerde bulunan

0: mezarları baştan aşağı yeniliyor. Mezarların toplumun geçmişiyle bağ kurduğu özel mekanlar olduğunu ifade eden Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
1: Belediye olarak imkanlar ölçüsünde her türlü altyapıları ile ilgili, yapılması gereken belediyecilik faaliyetleri ile ilgili, kırsalın kendi özelinde yapılacak çalışmaların hepsinde harfiyen takip ediyoruz, yerine getiriyoruz.
2: Haftanın özeti.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk Grubu Başkanı Fatih Dönmez, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi Ekonomi ve Kalkınma Politikası Komisyonu'nun 67. toplantısı için gittiği Bulgaristan'da temaslarda bulundu. Haftanın öne çıkan gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
3: Trafik kazaları çiğnenmiş kuralların intikamıdır.
4: Sağlık Rehberi.
5: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Haftanın sağlık gelişmelerini aktarmaya devam ediyoruz. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde kanser, kaçınılmaz bir hastalık gibi görünse de riski azaltmaya yardımcı olan birçok faktör bulunuyor. Kanser riskini düşürmek denilince akla ilk olarak sigara ve alkol kullanımından uzak durmak ve düzenli egzersiz gibi yaşam tarzı alışkanlıkları geliyor. Türkiye'de 2008 ile 2025 döneminde kadınlarda tütün ve tütün ürünlerinin kullanım oranı %15,2'den %20,6'ya yükseldi. Erkeklerde ise bu oran %47,9'dan %46'ya geriledi. Küresel bir araştırmaya göre yüksek ekran süresinin çocuklar üzerindeki etkisi, ebeveyn davranışları ve erken doğuma kadar, hatta kimi durumlarda bu etkenlerden daha belirleyici bir rol oynuyor. Güney Koreli bilim insanlarının geliştirdiği yeni yapay zeka modeli, bireylerin yaşını retina görüntülerinden yaklaşık 2,5 yıllık bir hata payıyla tespit etmeyi başardı. Yeni bir araştırma, yalnızlık ve sosyal izolasyon yaşayan kişilerin hastalıklardan uzak geçirecekleri birkaç yılı kaybedebileceğini gösteriyor. En büyük farkın ruh sağlığında ortaya çıktığı ve bazı katılımcılarda bu sürenin yaklaşık 6 yıla ulaştığı kaydedildi. Veriler, erkeklerin yalnızlıktan kadınlara oranla daha fazla etkilendiğini ortaya koyuyor. Avrupa Önleyici Kardiyoloji Dergisi'nde yayımlanan güncel bir çalışma, sürekli devam eden stresin kalpte yapısal değişiklikler yaratarak sağlığı daha büyük bir riske atabileceğini gösteriyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre yürütülen işitme tarama programları kapsamında son 2 yılda 1.756.000 bebeğe tarama yapıldı. 24.000 bebek ise ileri tanı merkezlerine sevk edildi. Eş zamanlı olarak 81 ilde ilkokul 1. sınıf öğrencilerine uygulanan okul çağı çocuklarda işitme tarama programı çerçevesinde son 2 yılda 2.129.000 çocuk taramadan geçirildi ve 118.000 çocuk kulak burun boğaz hekimlerine yönlendirildi. 91.8 Radyo Radar'da haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
4: Sağlık Rehberi.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik. Haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 28 Eylül Pazartesi. Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantının gündeminde fon krizi soruşturması, terörsüz Türkiye süreci ve dış politikadaki gelişmeler gibi başlıklar oldu. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan şunları söyledi.
2: Sermaye piyasalarının doğası gereği son derece dikkatli hareket ediyoruz. Kapatılan fonların tasfiye süreciyle ilgili çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Gerek fonlar, gerek hisse senetleri üzerinden oynanan, çevirip haksız kazanç elde edenler hakkında gerekli soruşturmalar yapılıyor. Fonlar vasıtasıyla piyasa bozucu eylemlere giriştiği tespit edilenler hukuk önünde bunun hesabını verecektir. Tabii burada bir diğer kritik husus, benzer bir sorunun tekrar yaşanmasının önüne geçilmesidir. Bununla ilgili çalışmaları da yapıyoruz. Sermaye piyasalarımızın işleyişini çok daha sağlıklı hale getirecek idari ve hukuki düzenlemeleri İnşallah süratle hayata geçireceğiz.
0: Haftanın özeti.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin 3 günlük Bolu kampında kapalı toplantılarda söz alan bazı milletvekilleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için onursal genel başkan yakıştırmasında bulundu. Fon soruşturması kapsamında Destek Faktoring AŞ ve Özata Denizcilik şirketleriyle bağlantısı bulunduğu belirlenen kişilerin de olduğu 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 9'u gözaltına alındı. Biri ise aranıyor. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu, toplumsal bütünleşmeyi pekiştirecek adımları görüşmek üzere Beştepe'de bir araya geldi. Kanunun uygulanmasına yönelik faaliyetlerin de ele alındığı toplantıda kurumlar arası özgüdümün önemine vurgu yapıldı. AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, fon soruşturması ile ilgili kimin bebesi, kimin oğlu, kimin çocuğu olursa olsun hiçbir ayrım yok. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu işe el attı dedi. Yeni Parti Melik Gazi, Koca Sinan ve Talas teşkilatlarında yapılan ön seçimlerin ardından ilçe başkanları belli oldu. Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, restorasyon işlemleri tamamlanan tarihi Gönhan'ı kapalı çarşı esnafı ile birlikte gezerek yaptığı açıklamada, restorasyonunu büyük bir titizlikle tamamlayacağımız tarihi kapalı çarşı esnafımızla birlikte gezerek istişarelerde bulunduk dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 29 Eylül Salı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son günlerde sermaye piyasasında yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere Beştepe'de ekonomi kurmaylarıyla bir araya geldi. Adalet Bakanı Akın Gürley'in avukatı Abdullah Adır, Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık hakkında Bakan Gürlek ve eşine yönelik iddiaları nedeniyle hukuki süreç başlatıldığını açıkladı. Anayasa Mahkemesi, yeni partinin isim ve rumuzunun hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden terkinine karar verilmesi adına yapılan başvuruda partiye savunması için bir ay süre verilmesini kararlaştırdı. Koca Sinan Belediyesi tarafından yapılması planlanan Yeni Sinan Kütüphanesi'nin inşaatının sonuna geldiğini ifade eden Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, bir kütüphane daha binlerce hayali açılan kapı olacak dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 30 Eylül Çarşamba. Anayasa Mahkemesi, Türk Medeni Hukukunda süresiz yoksulluk nafakası düzenlemesini anayasaya aykırı buldu. Mahkemenin boşanma sonrası yoksulluk nafakasının süresiz talep edilmesine imkan veren hükmün iptaline ilişkin karar resmi gazetede yayımlandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, okul saldırılarının ardından internet ortamındaki provokatif paylaşımlara yönelik geniş çaplı bir çalışma başlattı. Saldırgan ve provokatif paylaşımlar yaptığı tespit edilen 3810 kişi gözaltına alındı. Türkiye'de bir ilk olarak hizmet verecek Kayseri Şehir Hastanesi Halk Kütüphanesi açılış töreni sonrası konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Coşkun Yılmaz şunları söyledi.
3: İlk defa bir şehir hastanesinde bir kütüphane açılıyor. Doğrusu bu Kayseri'ye yakıştı. Çünkü Kayseri parayla ve ticaretle anılan bir şehir. Halbuki şehrin tarihine baktığımızda çok büyük alimlerin, Davud el Kayseri, Osmanlı medrese kurucusu başta olmak üzere büyük alimlerinle anılan bir şehir. Fakat kitabın ve kütüphanenin Türkiye yüzyılı içerisinde hastanelere kadar yaygınlaşması asıl gelişmenin ve temel kalkınmanın müjdecisi ve habercisi. Yol, su, elektrik, bunlar kalkınmanın maddi göstergesi ama asıl manevi ve kalıcı göstergesi ilimle, kitapla, kültürle oluyor. Şunun altını çizmek isterim ki bir tarihçi olarak son 20 yılda Türkiye'de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kütüphanecilik alanında yapılan hem yapılaşma, hem mekan güzelliği, hem sosyal imkanlar dünyada benzerine rastlanmayacak kadar ileri düzeyde.
0: Haftanın özeti.
1: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Ağustos ayı ihracat verileriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, yılın ilk 8 ayındaki performansımız 2026 yılı sonunda 4 milyar doları bir miktar aşacağımıza yönelik beklentimizi güçlendiriyor dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 1 Ekim Perşembe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönem 5. yasama yılı açılış programında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi.
2: Fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan sorunun da üstesinden başarıyla geliyoruz. Sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adaleti gözeterek kimsenin hakkını kimseye yedirmeden bu meseleyi süratle çözüyor. Bu konunun iktisadi güvenliğimize ve toplumsal barışımıza yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine inşallah fırsat vermeyeceğiz.
0: Haftanın özeti.
1: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yürütülen fon soruşturmasıyla ilgili olarak kurumlarımız sorunlu fonlarla ilgili çalışmalarını koordinasyon içinde titizlikle sürdürüyor dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecini akamete uğratmak isteyenlerin tahriklerine karşı sağduyumuzu koruyacağız. Milletimizin ümidini hedef alan aceleci hükümlerden ısrarla ve dikkatle kaçacağız dedi. Kayseri 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında bilgiler veren Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğ Amiral Zeki Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin güvenliğini sağlamak, milletimizin huzurunu korumak ve devletimizin bekasının muhafazası amacıyla her türlü risk ve tehdit unsurlarına karşı yürüttüğü faaliyetlerini azim ve kararlılıkla sürdürmektedir. Bu kapsamda son bir yıl içinde bir PKK'lı terörist daha teslim olmuştur dedi. 12. Bölge Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın, eczanelerin koruyucu sağlık hizmetlerindeki rolünü ön plana çıkarmak için grip aşısının eczanelerde yapılması gerektiğini belirterek şunları söyledi.
4: Sağlık Bakanlığımıza da tabii ki taleplerimiz var. Bunun altyapısı hazırlandığı vakit tüm Türkiye genelinde 30 binin üzerinde eczanemizde bu hizmeti vermeye hazır olduğumuzu ve mesleki gerekliliğimizin de bu yönde evrilmesi gerektiğini tekrardan sizler aracılığıyla ifade edelim. Aşıyla alakalı geçtiğimiz yıllarda çok fazla sıkıntı yaşıyorduk tedarikle alakalı ama halen tam anlamıyla tüm vatandaşlarımızı kapsayacak şekilde grip aşısı maalesef ülkemize getirilmedi.
0: Haftanın özeti.
1: 2 Ekim Cuma, Fon Koordinasyon Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin taslak üzerinde çalışılmış ve nihai halin verilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli talimatlar iletilmiştir denildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Gürcistan Eğitim, Bilim ve Gençlik Bakanı Türkiye ile Gürcistan arasında eğitim alanında işbirliğini öngören anlaşmayı imzaladı. Kocasinan Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü, kırsal mahallelerde bulunan mezarları baştan aşağı yeniliyor. Mezarların toplumun geçmişiyle bağ kurduğu özel mekanlar olduğunu ifade eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
5: Belediye olarak imkanlar ölçüsünde her türlü altyapıları ile ilgili, yapılması gereken belediyecilik faaliyetleri ile ilgili, kırsalın kendi özelinde yapılacak çalışmaların hepsinde harfiyen takip ediyoruz, yerine getiriyoruz.
0: Haftanın özeti.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk Grubu Başkanı Fatih Dönmez, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi Ekonomi ve Kalkınma Politikası Komisyonu'nun 67. toplantısı için gittiği Bulgaristan'da temaslarda bulundu. Haftanın öne çıkan gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik. Haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 28 Eylül Pazartesi. Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantının gündeminde fon krizi soruşturması, terörsüz Türkiye süreci ve dış politikadaki gelişmeler gibi başlıklar oldu. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan şunları söyledi.
2: Sermaye piyasalarının doğası gereği son derece dikkatli hareket ediyoruz. Kapatılan fonların tasfiye süreciyle ilgili çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Gerek fonlar, gerek hisse senetleri üzerinden oynanan, çevirip haksız kazanç elde edenler hakkında gerekli soruşturmalar yapılıyor. Fonlar vasıtasıyla piyasa bozucu eylemlere giriştiği tespit edilenler hukuk önünde bunun hesabını verecektir. Tabii burada bir diğer kritik husus, benzer bir sorunun tekrar yaşanmasının önüne geçilmesidir. Bununla ilgili çalışmaları da yapıyoruz. Sermaye piyasalarımızın işleyişini çok daha sağlıklı hale getirecek idari ve hukuki düzenlemeleri inşallah süratle hayata geçireceğiz.
0: Haftanın özeti.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin 3 günlük Bolu kampında kapalı toplantılarda söz alan bazı milletvekilleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için onursal genel başkan yakıştırmasında bulundu. Fon soruşturması kapsamında Destek Faktoring AŞ ve Özata Denizcilik şirketleriyle bağlantısı bulunduğu belirlenen kişilerin de olduğu 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 9'u gözaltına alındı, biri ise aranıyor. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu, toplumsal bütünleşmeyi pekiştirecek adımları görüşmek üzere Beştepe'de bir araya geldi. Kanunun uygulanmasına yönelik faaliyetlerin de ele alındığı toplantıda kurumlar arası özgüdümün önemine vurgu yapıldı. AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, fon soruşturması ile ilgili kimin bebesi, kimin oğlu, kimin çocuğu olursa olsun hiçbir ayrım yok. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu işe el attı dedi. Yeni Parti Melik Gazi, Koca Sinan ve Talas teşkilatlarında yapılan ön seçimlerin ardından ilçe başkanları belli oldu. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, restorasyon işlemleri tamamlanan tarihi Gönhan'ı kapalı çarşı esnafı ile birlikte gezerek yaptığı açıklamada, restorasyonunu büyük bir titizlikle tamamlayacağımız tarihi kapalı çarşı esnafımızla birlikte gezerek istişarelerde bulunduk dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 29 Eylül Salı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son günlerde sermaye piyasasında yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere Beştepe'de ekonomi kurmaylarıyla bir araya geldi. Adalet Bakanı Akın Gürley'in avukatı Abdullah Adır, Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık hakkında Bakan Gürlek ve eşine yönelik iddiaları nedeniyle hukuki süreç başlatıldığını açıkladı. Anayasa Mahkemesi, yeni partinin isim ve rumuzunun hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden terkinine karar verilmesi adına yapılan başvuruda partiye savunması için bir ay süre verilmesini kararlaştırdı. Koca Sinan Belediyesi tarafından yapılması planlanan Yeni Sinan Kütüphanesi'nin inşaatının sonuna geldiğini ifade eden Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, bir kütüphane daha binlerce hayale açılan kapı olacak dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 30 Eylül Çarşamba. Anayasa Mahkemesi, Türk Medeni Hukukunda süresiz yoksulluk nafakası düzenlemesini anayasaya aykırı buldu. Mahkemenin boşanma sonrası yoksulluk nafakasının süresiz talep edilmesine imkan veren hükmün iptaline ilişkin karar resmi gazetede yayımlandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, okul saldırılarının ardından internet ortamındaki provokatif paylaşımlara yönelik geniş çaplı bir çalışma başlattı. Saldırgan ve provokatif paylaşımlar yaptığı tespit edilen 3810 kişi gözaltına alındı. Türkiye'de bir ilk olarak hizmet verecek Kayseri Şehir Hastanesi Halk Kütüphanesi açılış töreni sonrası konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Coşkun Yılmaz şunları söyledi.
3: İlk defa bir şehir hastanesinde bir kütüphane açılıyor. Doğrusu bu Kayseri'ye yakıştı. Çünkü Kayseri parayla ve ticaretle anılan bir şehir. Halbuki şehrin tarihine baktığımızda çok büyük alimlerin, Davud el-Kayseri, ilk Osmanlı medrese kurucusu başta olmak üzere büyük alimlerinle anılan bir şehir. Fakat kitabın ve kütüphanenin Türkiye yüzyılı içerisinde hastanelere kadar yaygınlaşması asıl gelişmenin ve temel kalkınmanın müjdecisi ve habercisi. Yol, su, elektrik, bunlar kalkınmanın maddi göstergesi ama asıl manevi ve kalıcı göstergesi ilimle, kitapla, kültürle oluyor. Şunun altını çizmek isterim ki bir tarihçi olarak son 20 yılda Türkiye'de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kütüphanecilik alanında yapılan hem yapılaşma, hem mekan güzelliği, hem sosyal imkanlar dünyada benzerine rastlanmayacak kadar ileri düzeyde.
0: Haftanın özeti.
1: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Ağustos ayı ihracat verileriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, yılın ilk 8 ayındaki performansımız 2026 yılı sonunda 4 milyar doları bir miktar aşacağımıza yönelik beklentimizi güçlendiriyor dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 1 Ekim Perşembe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönem 5. yasama yılı açılış programında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi.
2: Fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan sorunun da üstesinden başarıyla geliyoruz. Sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adaleti gözeterek kimsenin hakkını kimseye yedirmeden

0: Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin güvenliğini sağlamak, milletimizin huzurunu korumak ve devletimizin bekasının muhafazası amacıyla her türlü risk ve tehdit unsurlarına karşı yürüttüğü faaliyetlerini azim ve kararlılıkla sürdürmektedir. Bu kapsamda son bir yıl içinde bir PKK'lı terörist daha teslim olmuştur, dedi. 12. Bölge Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın, eczanelerin koruyucu sağlık hizmetlerindeki rolünü ön plana çıkarmak için grip aşısının eczanelerde yapılması gerektiğini belirterek şunları söyledi.
1: Sağlık Bakanlığımıza da tabii ki taleplerimiz var. Bunun altyapısı hazırlandığı vakit tüm Türkiye genelinde 30 binin üzerinde eczanemizde bu hizmeti vermeye hazır olduğumuzu ve mesleki gerekliliğimizin de bu yönde evrilmesi gerektiğini tekrardan sizler aracılığıyla ifade edelim. Aşıyla alakalı geçtiğimiz yıllarda çok fazla sıkıntı yaşıyorduk tedarikle alakalı, ama halen tam anlamıyla tüm vatandaşlarımızı kapsayacak şekilde grip aşısı maalesef ülkemize getirilmedi.
2: Haftanın özeti.
0: 2 Ekim Cuma, Fon Koordinasyon Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada sermaye piyasası kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin taslak üzerinde çalışılmış ve nihai halin verilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli talimatlar iletilmiştir denildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Gürcistan Eğitim, Bilim ve Gençlik Bakanı Türkiye ile Gürcistan arasında eğitim alanında işbirliğini öngören anlaşmayı imzaladı. Kocasinan Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü, kırsal mahallelerde bulunan mezarları baştan aşağı yeniliyor. Mezarların toplumun geçmişiyle bağ kurduğu özel mekanlar olduğunu ifade eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
3: Belediye olarak imkanlar ölçüsünde her türlü altyapıları ile ilgili, yapılması gereken belediyecilik faaliyetleri ile ilgili, kırsalın kendi özelinde yapılacak çalışmaların hepsini de harfiyen takip ediyoruz, yerine getiriyoruz.
2: Haftanın özeti.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk Grubu Başkanı Fatih Dönmez, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi Ekonomi ve Kalkınma Politikası Komisyonu'nun 67. toplantısı için gittiği Bulgaristan'da temaslarda bulundu. Haftanın öne çıkan gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.

0: Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la Dönüş başlıyor.
1: ...91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Sanatçılarımızı ağırladığımız programımızda bugün de Yaşar ile karşınızda olacağız.

Babası Mustafa Erdal Adanalı, annesi Mukaddes Leyla Tarsuslu olduğundan kendini Çukurovalı olarak tanımlayan sanatçı, 5 Nisan 1970'te Adana'da doğdu. İlkokulu Adana İsmet İnönü, ortaokul ve lise eğitimini şimdilerde kapanmış olan Adana Yeni Kolej Lisesi'nde tamamladı. Müzikle ilk tanışması, Yeni Kolej 1. sınıfta okul orkestrasına girmesiyle başlayan Yaşar, ilk kez 24 Kasım 1985'te Öğretmenler Günü'nde sahne aldı. 1987 yılında Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesini kazanarak İstanbul'a geldi ve okuduğu süre boyunca başta Modahan Bar olmak üzere çeşitli mekanlarda sahne almaya başladı.

Sanatçının şiirle ciddi olarak ilgilenmeye başlaması bu dönemde, yani barlarda sahne aldığı zamanlara rastladı. Aynı zamanda o dönemin yazında kurduğu küçük bir grupla, tatil aylarında Mersin sahillerindeki yazlık sitelerde küçük çaplı konserler veren sanatçı, Marmara Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi'nde uluslararası finans dalında yüksek lisans yaptı.

12 Eylül 1996'da Divane isimli ilk klibini yayınlayan sanatçı, 26 Eylül 1996'da da albümünü çıkardı. Divane albümü, yakaladığı yüksek satış grafiğinden ötürü altın plakla ödüllendirildi. Bunun hemen ardından 1997 yılında Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde en iyi çıkış yapan erkek sanatçısı ödülünü de aldı. 1998 yılının Ekim ayında Esirinim adlı ikinci albümünü çıkaran Yaşar, bu albümde makamsal öğeler içeren Kuşlar adlı hit şarkısıyla dinleyici kitlesini genişletti. 2001 Ekim ayında Masal adlı üçüncü albümünü çıkararak kendi tanımıyla üçlemesini tamamladı. 2002 Temmuz ayında Masal Konserleri adı altında bir Türkiye turnesi gerçekleştirdi.

Arkasında bıraktığı 3 albüm, sayısız ödül ve konserlerden aldığı güçle sadece yorumculuğunu ortaya koyduğu ve bir ara albüm olarak adlandırdığı Sevdiğim Şarkılar adlı albümünü 2003 yılının Ocak ayında çıkaran Yaşar, kendi şarkılarından oluşan bir albümle Mayıs 2005'te Hatırla adı albümüyle müziğe geri döndü. Yaklaşık 1,5 yıl sonra ise Aralık 2006 yılında Sevda Sinemalarda adlı albümünü çıkardı. En beğenilen şarkılarından oluşan ve tamamen dinleyicilerin oylarıyla belirlenen akustik Best Of albümü Demi'de 2008 yılının Kasım ayında dinleyicilerinin beğenisine sundu.

Sanatçının yeni şarkılardan oluşan Eski Yazlar albümü 2010 yılında Seyhan Müzik etiketiyle çıktı. Bu albümde Yaşar, önceki albümlerinde olduğu gibi Alper Arundar ve Ömer Bayramoğlu ile çalışırken düzenlemeler Sarp Özdemiroğlu'na emanet edildi. Devam eden yıllarda 3 sene boyunca çeşitli proje albümlerde ve saygı albümlerinde yer alan Yaşar'ın Cadde albümü 15 Kasım 2013'te müzik marketlerdeki yerini aldı. Yaşar ve Alper Arundar şarkılarından oluşan albüm dijitalde, Titinet ve iTunes gibi sitelerde ilk haftasında birinciliğe yükseldi ve çıkış şarkısı Anlatamıyorum YouTube'da 3 haftada 500 bin izlenmeye ulaştı.

Sanatçının son albümü Şehir Yalnızlığı 2017 yılında Seyhan Müzik etiketiyle yayımlandı. Çoğunlukla Murat Güneş bestelerinden oluşan albüm çok büyük bir başarı kazandı. Albümün 2020 yılında plak baskısı yapıldı ve Yaşar'ın ilk plağı böylece basılmış oldu. 2021 yılında 25. sanat yılında Divane ve Esirinim albümlerinin plak baskısı çıktı. Yaşar, kendi albümlerinin yanı sıra 40'ı aşkın albümde besteci, söz yazarı ya da yorumcu olarak yer aldı ve birkaç dizi ve filmde oyunculuk denemeleri yaptı.

2021 yılında yeniden Deniz Özçelik'te çalışarak iki single'la dinleyicilerin karşısına çıkan sanatçı, 2022'de bu şarkıların akustik versiyonlarını yayınladı. En son 90'lı yıllarda Demet Sağroğlu'ndan dinlediğimiz İhanet Ettim parçasının akustik cover'ını dijital platformlarda sunmasının ardından Kasım ayının sonlarında Barbaros Büyük Akkan'la Var mı teklisini dijital platformlarda yayınladı. Yaşar'ın 11. albümü olan Deniz şarkılarında 11 şarkı ve 2 yeni versiyon bulunmaktadır.

0: 91.8 Radyo Radar'da sanatçılarımızı ağırladığımız programımızda bugün de Yaşar'ı ağırladık. Bir sonraki programımızda bir başka sanatçıyla karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.
1: Düşersin, yorulursun, beni koyup gitme.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik. Haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 28 Eylül Pazartesi. Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantının gündeminde fon krizi soruşturması, terörsüz Türkiye süreci ve dış politikadaki gelişmeler gibi başlıklar oldu. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan şunları söyledi.
2: Sermaye piyasalarının doğası gereği son derece dikkatli hareket ediyoruz. Kapatılan fonların tasfiye süreciyle ilgili çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Gerek fonlar, gerek hisse senetleri üzerinden oynanan, çevirip haksız kazanç elde edenler hakkında gerekli soruşturmalar yapılıyor. Fonlar vasıtasıyla piyasa bozucu eylemlere giriştiği tespit edilenler hukuk önünde bunun hesabını verecektir. Tabii burada bir diğer kritik husus, benzer bir sorunun tekrar yaşanmasının önüne geçilmesidir. Bununla ilgili çalışmaları da yapıyoruz. Sermaye piyasalarımızın işleyişini çok daha sağlıklı hale getirecek idari ve hukuki düzenlemeleri İnşallah süratle hayata geçireceğiz.
0: Haftanın özeti.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin 3 günlük Bolu kampında kapalı toplantılarda söz alan bazı milletvekilleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için onursal genel başkan yakıştırmasında bulundu. Fon soruşturması kapsamında Destek Faktoring AŞ ve Özata Denizcilik şirketleriyle bağlantısı bulunduğu belirlenen kişilerin de olduğu 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 9'u gözaltına alındı. Biri ise aranıyor. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu, toplumsal bütünleşmeyi pekiştirecek adımları görüşmek üzere Beştepe'de bir araya geldi. Kanunun uygulanmasına yönelik faaliyetlerin de ele alındığı toplantıda kurumlar arası özgüdümün önemine vurgu yapıldı. AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, fon soruşturmasıyla ilgili kimin bebesi, kimin oğlu, kimin çocuğu olursa olsun hiçbir ayrım yok. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu işe el attı dedi. Yeni Parti Melik Gazi, Koca Sinan ve Talas teşkilatlarında yapılan ön seçimlerin ardından ilçe başkanları belli oldu. Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, restorasyon işlemleri tamamlanan tarihi Gönhan'ı kapalı çarşı esnafı ile birlikte gezerek yaptığı açıklamada, restorasyonunu büyük bir titizlikle tamamlayacağımız tarihi kapalı çarşı esnafımızla birlikte gezerek istişarelerde bulunduk dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 29 Eylül Salı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son günlerde sermaye piyasasında yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere Beştepe'de ekonomi kurmaylarıyla bir araya geldi. Adalet Bakanı Akın Gürley'in avukatı Abdullah Adır, Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık hakkında Bakan Gürlek ve eşine yönelik iddiaları nedeniyle hukuki süreç başlatıldığını açıkladı. Anayasa Mahkemesi, yeni partinin isim ve rumuzunun hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden terkinine karar verilmesi adına yapılan başvuruda partiye savunması için bir ay süre verilmesini kararlaştırdı. Koca Sinan Belediyesi tarafından yapılması planlanan Yeni Sinan Kütüphanesi'nin inşaatının sonuna geldiğini ifade eden Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, bir kütüphane daha binlerce hayale açılan kapı olacak dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 30 Eylül Çarşamba. Anayasa Mahkemesi, Türk Medeni Hukukunda süresiz yoksulluk nafakası düzenlemesini anayasaya aykırı buldu. Mahkemenin boşanma sonrası yoksulluk nafakasının süresiz talep edilmesine imkan veren hükmün iptaline ilişkin karar resmi gazetede yayımlandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, okul saldırılarının ardından internet ortamındaki provokatif paylaşımlara yönelik geniş çaplı bir çalışma başlattı. Saldırgan ve provokatif paylaşımlar yaptığı tespit edilen 3810 kişi gözaltına alındı. Türkiye'de bir ilk olarak hizmet verecek Kayseri Şehir Hastanesi Halk Kütüphanesi açılış töreni sonrası konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Coşkun Yılmaz şunları söyledi.
3: İlk defa bir şehir hastanesinde bir kütüphane açılıyor. Doğrusu bu Kayseri'ye yakıştı. Çünkü Kayseri parayla ve ticaretle anılan bir şehir. Halbuki şehrin tarihine baktığımızda çok büyük alimlerin, Davud el-Kayseri ilk Osmanlı medrese kurucusu başta olmak üzere büyük alimlerinle anılan bir şehir. Fakat kitabın ve kütüphanenin Türkiye yüzyılı içerisinde hastanelere kadar yaygınlaşması asıl gelişmenin ve temel kalkınmanın müjdecisi ve habercisi. Yol, su, elektrik, bunlar kalkınmanın maddi göstergesi ama asıl manevi ve kalıcı göstergesi ilimle, kitapla, kültürle oluyor. Şunun altını çizmek isterim ki bir tarihçi olarak son 20 yılda Türkiye'de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kütüphanecilik alanında yapılan hem yapılaşma, hem mekan güzelliği, hem sosyal imkanlar dünyada benzerine rastlanmayacak kadar ileri düzeyde.
0: Haftanın özeti.
1: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Ağustos ayı ihracat verileriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, yılın ilk 8 ayındaki performansımız 2026 yılı sonunda 4 milyar doları bir miktar aşacağımıza yönelik beklentimizi güçlendiriyor dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 1 Ekim Perşembe. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. dönem 5. yasamayılı açılış programında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi.
2: Fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan sorunun da üstesinden başarıyla geliyoruz. Sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adaleti gözeterek kimsenin hakkını kimseye yedirmeden bu meseleyi süratle çözüyor. Bu konunun İktisadi güvenliğimize ve toplumsal barışımıza yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine inşallah fırsat vermeyeceğiz.
0: Haftanın özeti.
1: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yürütülen fon soruşturmasıyla ilgili olarak kurumlarımız sorunlu fonlarla ilgili çalışmalarını koordinasyon içinde titizlikle sürdürüyor dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecini akamete uğratmak isteyenlerin tahriklerine karşı sağduyumuzu koruyacağız. Milletimizin ümidini hedef alan aceleci hükümlerden ısrarla ve dikkatle kaçacağız dedi. Kayseri 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında bilgiler veren Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin güvenliğini sağlamak, milletimizin huzurunu korumak ve devletimizin bekasının muhafazası amacıyla her türlü risk ve tehdit unsurlarına karşı yürüttüğü faaliyetlerini azim ve kararlılıkla sürdürmektedir. Bu kapsamda son bir yıl içinde bir PKK'lı terörist daha teslim olmuştur dedi. 12. Bölge Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın, eczanelerin koruyucu sağlık hizmetlerindeki rolünü ön plana çıkarmak için grip aşısının eczanelerde yapılması gerektiğini belirterek şunları söyledi.
4: Sağlık Bakanlığımıza da tabii ki taleplerimiz var. Bunun altyapısı hazırlandığı vakit tüm Türkiye genelinde 30 binin üzerinde eczanemizde bu hizmeti vermeye hazır olduğumuzu ve mesleki gerekliliğimizin de bu yönde evrilmesi gerektiğini tekrardan sizler aracılığıyla ifade edelim. Aşıyla alakalı geçtiğimiz yıllarda çok fazla sıkıntı yaşıyorduk tedarikle alakalı ama halen tam anlamıyla tüm vatandaşlarımızı kapsayacak şekilde grip aşısı maalesef ülkemize getirilmedi.
0: Haftanın özeti.
1: 2 Ekim Cuma, Fon Koordinasyon Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada sermaye piyasası kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin taslak üzerinde çalışılmış ve nihai halin verilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli talimatlar iletilmiştir denildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Gürcistan Eğitim, Bilim ve Gençlik Bakanı Türkiye ile Gürcistan arasında eğitim alanında işbirliğini öngören anlaşmayı imzaladı. Kocasinan Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü, kırsal mahallelerde bulunan mezarları baştan aşağı yeniliyor. Mezarların toplumun geçmişiyle bağ kurduğu özel mekanlar olduğunu ifade eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
5: Belediye olarak imkanlar ölçüsünde her türlü altyapıları ile ilgili, yapılması gereken belediyecilik faaliyetleri ile ilgili, kırsalın kendi özelinde yapılacak çalışmaların hepsini de harfiyen takip ediyoruz, yerine getiriyoruz.
0: Haftanın özeti.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk Grubu Başkanı Fatih Dönmez, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi Ekonomi ve Kalkınma Politikası Komisyonu'nun 67. toplantısı için gittiği Bulgaristan'da temaslarda bulundu. Haftanın öne çıkan gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Şimdi reklamlar.
6: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
7: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
6: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.

0: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler. Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
1: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423
2: Yakut Mangal'da günün en lezzetli saati. Çıtır çıtır tavuk burger, sıcacık patates kızartması ve buz gibi içecekler. Üstelik saat 18'e kadar sadece 220 TL. Saatleriniz 6'yı göstermeden hemen uğrayın, bu fırsatı kaçırmayın. Afiyet olsun. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 7/24 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38. Genel içinse 0850 259 79 97.
3: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
4: Bugünün pazar yerleri: İldam Pazarı, Gün Sazak Bulvarı, Erkilet Pazarı, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Belsin Pazarı, Tınaztepe Mahallesi, Toki Pazarı, 8. Etap, Uğur Evler Pazarı, Uğur Evler Mahallesi.
3: Radyo Radar Pazar Yerleri. Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
4: Haftanın öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik. Haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 28 Eylül Pazartesi. Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantının gündeminde fon krizi soruşturması, terörsüz Türkiye süreci ve dış politikadaki gelişmeler gibi başlıklar oldu. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan şunları söyledi:
5: "Sermaye piyasalarının doğası gereği son derece dikkatli hareket ediyoruz. Kapatılan fonların tasfiye süreciyle ilgili çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Gerek fonlar, gerek hisse senetleri üzerinden oynanan, çevirip haksız kazanç elde edenler hakkında gerekli soruşturmalar yapılıyor. Fonlar vasıtasıyla piyasa bozucu eylemlere giriştiği tespit edilenler hukuk önünde bunun hesabını verecektir. Tabii burada bir diğer kritik husus, benzer bir sorunun tekrar yaşanmasının önüne geçilmesidir. Bununla ilgili çalışmaları da yapıyoruz. Sermaye piyasalarımızın işleyişini çok daha sağlıklı hale getirecek idari ve hukuki düzenlemeleri inşallah süratle hayata geçireceğiz."
3: Haftanın özeti.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'nin 3 günlük Bolu kampında kapalı toplantılarda söz alan bazı milletvekilleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için onursal genel başkan yakıştırmasında bulundu. Fon soruşturması kapsamında Destek Faktoring AŞ ve Özata Denizcilik şirketleriyle bağlantısı bulunduğu belirlenen kişilerin de olduğu 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 9'u gözaltına alındı, biri ise aranıyor. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu, toplumsal bütünleşmeyi pekiştirecek adımları görüşmek üzere Beştepe'de bir araya geldi. Kanunun uygulanmasına yönelik faaliyetlerin de ele alındığı toplantıda kurumlar arası özgüdümün önemine vurgu yapıldı. AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, fon soruşturmasıyla ilgili kimin bebesi, kimin oğlu, kimin çocuğu olursa olsun hiçbir ayrım yok, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu işe el attı dedi. Yeni Parti Melik Gazi, Koca Sinan ve Talas teşkilatlarında yapılan ön seçimlerin ardından ilçe başkanları belli oldu. Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, restorasyon işlemleri tamamlanan tarihi Gönhan'ı Kapalı Çarşı esnafı ile birlikte gezerek yaptığı açıklamada, "Restorasyonunu büyük bir titizlikle tamamlayacağımız, tarihi Kapalı Çarşı esnafımızla birlikte gezerek istişarelerde bulunduk," dedi.
3: Haftanın özeti.
4: 29 Eylül Salı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son günlerde sermaye piyasasında yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere Beştepe'de ekonomi kurmaylarıyla bir araya geldi. Adalet Bakanı Akın Gürley'in avukatı Abdullah Adır, Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık hakkında Bakan Gürlek ve eşine yönelik iddiaları nedeniyle hukuki süreç başlatıldığını açıkladı. Anayasa Mahkemesi, yeni partinin isim ve rumuzunun hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden terkinine karar verilmesi adına yapılan başvuruda partiye savunması için bir ay süre verilmesini kararlaştırdı. Koca Sinan Belediyesi tarafından yapılması planlanan Yeni Sinan Kütüphanesi'nin inşaatının sonuna geldiğini ifade eden Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, "Bir kütüphane daha binlerce hayale açılan kapı olacak," dedi.
3: Haftanın özeti.
4: 30 Eylül Çarşamba. Anayasa Mahkemesi, Türk Medeni Hukukunda süresiz yoksulluk nafakası düzenlemesini anayasaya aykırı buldu. Mahkemenin boşanma sonrası yoksulluk nafakasının süresiz talep edilmesine imkan veren hükmün iptaline ilişkin karar resmi gazetede yayımlandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, okul saldırılarının ardından internet ortamındaki provokatif paylaşımlara yönelik geniş çaplı bir çalışma başlattı. Saldırgan ve provokatif paylaşımlar yaptığı tespit edilen 3810 kişi gözaltına alındı. Türkiye'de bir ilk olarak hizmet verecek Kayseri Şehir Hastanesi Halk Kütüphanesi açılış töreni sonrası konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Coşkun Yılmaz şunları söyledi.
6: İlk defa bir şehir hastanesinde bir kütüphane açılıyor. Doğrusu bu Kayseri'ye yakıştı. Çünkü Kayseri parayla ve ticaretle anılan bir şehir. Halbuki şehrin tarihine baktığımızda çok büyük alimlerin, Davud el Kayseri, Osmanlı medrese kurucusu başta olmak üzere büyük alimlerinle anılan bir şehir. Fakat kitabın ve kütüphanenin Türkiye yüzyılı içerisinde hastanelere kadar yaygınlaşması asıl gelişmenin ve temel kalkınmanın müjdecisi ve habercisi. Yol, su, elektrik, bunlar kalkınmanın maddi göstergesi. Ama asıl manevi ve kalıcı göstergesi ilimle, kitapla, kültürle oluyor. Şunun altını çizmek isterim ki bir tarihçi olarak son 20 yılda Türkiye'de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kütüphanecilik alanında yapılan hem yapılaşma, hem mekan güzelliği, hem sosyal imkanlar dünyada benzerine rastlanmayacak kadar ileri düzeyde.
3: Haftanın özeti.
4: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Ağustos ayı ihracat verileriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, yılın ilk 8 ayındaki performansımız 2026 yılı sonunda 4 milyar doları bir miktar aşacağımıza yönelik beklentimizi güçlendiriyor, dedi.
3: Haftanın özeti.
4: 1 Ekim Perşembe. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönem 5. yasama yılı açılış programında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi.
5: Fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan sorunun da üstesinden başarıyla geliyoruz. Sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adaleti gözeterek kimsenin hakkını kimseye yedirmeden bu meseleyi süratle çözüyor. Bu konunun iktisadi güvenliğimize ve toplumsal barışımıza yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine inşallah fırsat vermeyeceğiz.
3: Haftanın özeti.
4: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yürütülen fon soruşturmasıyla ilgili olarak kurumlarımız sorunlu fonlarla ilgili çalışmalarını koordinasyon içinde titizlikle sürdürüyor, dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecini akamete uğratmak isteyenlerin tahriklerine karşı sağduyumuzu koruyacağız. Milletimizin ümidini hedef alan aceleci hükümlerden ısrarla ve dikkatle kaçacağız, dedi. Kayseri 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında bilgiler veren Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğ Amiral Zeki Aktürk, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin güvenliğini sağlamak, milletimizin huzurunu korumak ve devletimizin bekasının muhafazası amacıyla her türlü risk ve tehdit unsurlarına karşı yürüttüğü faaliyetlerini azim ve kararlılıkla sürdürmektedir. Bu kapsamda son bir yıl içinde bir PKK'lı terörist daha teslim olmuştur, dedi. 12. Bölge Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın, eczanelerin koruyucu sağlık hizmetlerindeki rolünü ön plana çıkarmak için grip aşısının eczanelerde yapılması gerektiğini belirterek şunları söyledi.
7: Sağlık Bakanlığımıza da tabii ki taleplerimiz var. Bunun altyapısı hazırlandığı vakit tüm Türkiye genelinde 30 binin üzerinde eczanemizde bu hizmeti vermeye hazır olduğumuzu ve mesleki gerekliliğimizin de bu yönde evrilmesi gerektiğini tekrardan sizler aracılığıyla ifade edelim.

0: Müdürlüğü kırsal mahallelerde bulunan mezarları baştan aşağı yeniliyor. Mezarların toplumun geçmişiyle bağ kurduğu özel mekanlar olduğunu ifade eden Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
1: Belediye olarak imkanlar ölçüsünde her türlü altyapıları ile ilgili, yapılması gereken belediyecilik faaliyetleri ile ilgili kırsalın kendi özelinde yapılacak çalışmaların hepsini de harfiyen takip ediyoruz, yerine getiriyoruz.
2: Haftanın özeti.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk Grubu Başkanı Fatih Dönmez, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi Ekonomi ve Kalkınma Politikası Komisyonu'nun 67. toplantısı için gittiği Bulgaristan'da temaslarda bulundu. Haftanın öne çıkan gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, aşırı hız sizi sevdiklerinizden çok uzaklara götürür.
2: Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Mirasın izleri.
1: Kültürel mirasları dinliyorsunuz. Ben Selen Kocaman. Dünya kültürel ve doğal mirası, insanlığın ortak hafızası ve gelecek kuşaklara bırakılan paha biçilmez hazineleridir. Bu bilinçle 16 Kasım 1972'de Paris'te kabul edilen Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme, miras alanlarının korunmasını ve evrensel değerinin tanınmasını sağlamıştır. Türkiye, sözleşmeye 14 Nisan 1982'de taraf olmuş, resmi onay süreci ve belgelerin sunulmasının ardından 16 Mart 1983'te resmen Dünya Mirası Topluluğuna katılmıştır. Bugün UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan 1248 alan, insanlık tarihinin, kültürünün ve doğal mirasının evrensel bir vitrini sunmaktadır. Türkiye'nin bu miras içindeki alanları, tarih boyunca farklı uygarlıkların izlerini, mimari dehalarını, kültürel çeşitliliğini ve doğal güzelliklerini bir araya getirerek ziyaretçilerine hem görsel hem de ruhsal bir yolculuk vaat eder. Bu programda Nemrut Dağı'ndan bahsedeceğiz. Torosların güneydoğusunda, Fırat Nehri'ne bakan yüksek dağların zirvesinde, tarihin ve mitolojinin iç içe geçtiği büyüleyici bir anıt yükselir. Nemrut Dağı, Adıyaman'ın Kahta ilçesi sınırlarında 2150 metre yüksekliğindeki bu dağ, yalnızca doğal bir güzellik değil, aynı zamanda insanlığın ortak hafızasına kazınmış eşsiz bir kültürel mirastır. M.Ö. 1. yüzyılda Komagene Krallığı hükümdarı 1. Antiyokos tarafından yaptırılan Nemrut Dağı tümülüsü, geç Helenistik dönemin en görkemli anıtlarından biri kabul edilir. Burada kralın kendi mozolesi, tanrılara adanmış dev heykeller, kabartmalar ve yazıtlar, hem bir uygarlığın ihtişamını hem de insanın ölümsüzlüğe ulaşma arzusunu anlatır. Dağın zirvesine çıkıldığında doğu ve batı teraslarında karşılayan o devasa taş figürler insanı büyüleyen bir ihtişamla sessizce gökyüzüne bakar. Tanrı Zeus'un, Apollo'nun, Herakles'in ve Tanrıça Fortuna'nın dev kireç taşı heykelleri Kral Antiyokos'un kendi heykeliyle yan yana durur. Bu yan yana geliş krallığın politik ve dini felsefesini gözler önüne serer. İnsanla Tanrı arasındaki sınırların bulanıklaştığı, hükümdarın tanrılarla eşdeğer bir konuma yükseltildiği bir inanç dünyası. Komagene Krallığı, kültürlerin kavşağında bir uygarlık olarak doğmuştu. Perslerin doğu gelenekleriyle Makedonların ve Helenlerin batı mirası burada aynı çatı altında birleşti. Nemrut Dağı'ndaki devasa heykeller ve kabartmalar bu sentezin taşlara kazınmış en canlı örnekleriydi. Bir yanda Pers kökenli güneş ve ateş kültü, öte yanda Helenistik dönemin tanrılar panteonu. İşte Nemrut, bu iki dünyanın görkemli bir kesişim noktasıdır. Heykellerin yanı sıra ortostatlar, yani stel kabartmaları, krallığın ideolojisini ve dini törenlerini anlatan eşsiz sahneler sunar. Kral Antiyokos, tanrılarla tokalaşırken tasvir edilmiştir, bu sahneler onun tanrısal meşruiyetini vurgulayan birer manifesto gibidir. Kullanılan taş işçiliği ve teknoloji, dönemin diğer yapılarıyla kıyaslandığında olağanüstü derecede ileridir. Her bir heykelin yüksekliği 8-10 metreyi bulur, baş kısımları ise zamanın yıpratıcı etkisiyle gövdelerinden ayrılmış, bugün zeminde devasa taş bloklar halinde sergilenmektedir. Ancak Nemrut'u diğer antik anıtlardan ayıran yalnızca heykellerin büyüklüğü değildir. Buradaki atmosfer adeta gökyüzüyle yeryüzünün birleştiği bir kutsal mekan duygusu yaratır. Gün doğumu ve gün batımı anlarında Nemrut'un heykelleri kızıl ve altın tonlara boyanır. Bu anlar ziyaretçiler için yalnızca görsel bir şölen değil, aynı zamanda ruhsal bir deneyimdir. Nemrut Dağı, insanın ölümsüzlük arayışının ve kültürler arası etkileşimin en görkemli simgelerinden biridir. UNESCO bu benzerliği görmüş ve Nemrut Mozolesi'ni 1987 yılında Dünya Mirası listesine dahil etmiştir. Bugün Nemrut sadece Komagene Krallığı'nın değil, tüm insanlığın ortak hazinesi olarak kabul edilmektedir. Nemrut Dağı'na çıkıldığında insan kendisini zamanın ötesinde bir yolculuğa çıkmış gibi hisseder. Sessizlik, taşlara sinmiş ihtişam ve gökyüzüne uzanan dev figürler. Hepsi tarihin bir gün sona erdiğini ama kültürün ve insanlığın bıraktığı izlerin sonsuza taşındığını anlatır. Nemrut sadece bir dağ değil, tanrıların, kralların ve insanlığın unutulmaz hikayesini taşıyan bir zirvedir. Kültürel mirasları dinlediniz. Haftaya bir diğer kültürel mirasımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Mirasın izleri.

0: Nasıl Başardım başlıyor.
1: Yapamazsın diyenler olacak, yapma diyenler olacak, ne işin var diyenler olacak. Bunlara kesinlikle kulak asmadan, inandığınız yolda hedefinize kilitlenip ben yürümenizden tarafım. İnandıktan sonra, kalbiniz temiz tuttuktan sonra yapamayacağınız hiçbir şey yok. Çünkü ben buna inanıyorum. Ben Tuğçe Sayıcı, 1997 doğumluyum, Kayseri doğumluyum. Güzellik sektörüne başladık. 2009 yılında kuaförlük bölümünden başlayıp güzelliğe geçen bir yolculuğum oldu. Daha sonrasında bunu eğitmenlikle taçlandırdık. Tabii ki buraya gelirken bayağı bir yol kat ettik. 2019 yılında bir karar vermem gerekiyordu. Yaşım çok küçüktü ve bir an önce bir mesleğim olmasını istedim ve bunu kendim seçmek istedim. Kuaförlükle başladığımda o zaman yıllarında çok fazla güzellik salonları yoktu. Kayseri'de bir tane denilebilirdi. Kuaför salonunda başlayıp güzellikle devam ettim. Yurt içinde ve yurt dışında eğitimlerimi tamamladım. Aslında gittiğim eğitimlerde şunu istedim. O izlediğim profildeki eğitmeni ben olarak hayal ettim. Tamamen bir hayal ürünü olarak başladı. Aslında imkansız gözüküyordu. Daha sonrasında eğitimlerimi tamamladım. Açıktan ön lisansımı bitirdim ve eğitmenlik koltuğuna, o hayal ettiğim koltuğa oturma fırsatını buldum. Eğitime gelen kişilerde, öğrencilerimde şunu yapmak istiyorum. Yapmak istediğim bu. Kişiler buradan çıktıktan sonra evet ben Tuğçe Sayıcı Akademisi'ne gittim. Eğitimlerimi tamamladım ve artık biliyorum. Yani yarım olan bir eğitimi ya da anlamadığı şeyleri anladım diyerek gitmelerini istemiyorum. Her şeyi detaylı bir şekilde eğitim sonunda gerçekten anladın mı diye soruyorum. Kişiler anlamadığı şeyleri çekinmeden bana sorabilmeleri lazım. Burada hem teorik hem mankenli, canlı manken üzerine eğitimler yapıyoruz. Kişilere bir meslek kazandırıyoruz. Yine aynı şekilde yıllar öncesinde kendimde gördüğüm o kızı, heyecanlı kızı şu an onlarda görüyorum aslında. O yüzden ben şu an bütün buraya gelen öğrencilerimize hem meslek öğretiyoruz hem de buradan çıktıktan sonra mesleklerini alabilmeleri için, iş bulabilmeleri için yardımcı oluyorum. Ücretsiz bir WhatsApp grubumuz var. Orada hem eğitimcileri, hem işverenleri, hem öğrencilerimizi buluşturuyoruz. İş vermek isteyenlerle iş arayan kişileri buluşturmuş oluyorum. Burada yine aynı şekilde öğrencilerin o mutluluğu, onların hayatına dokunabildiğimi görmek de beni zaten ziyadesiyle mutlu ediyor. Neden eğitmen olmayı seçtim? Çünkü gerçekten eğitim aldığımda bir hayalim vardı. Hayalim ne bir güzel güzellik uzmanı olmak, bir de bir kuaför olmaktı. Ama biliyordum ki buraya gelmek için işin mutfağına geçmem lazımdı. Yani bir eğitimi verebilmek için sadece teorik olarak onun okulunu okumam bana yetmeyeceğini biliyordum. Gerçekten de o işin mutfağına girip bütün detaylarıyla öğrenmem lazım. Öğrenmem hayatım bitti mi? Hayır, bitmedi. Çünkü maalesef bizim meslekte yenilenmeye açık. Yani sürekli yeni bir teknik çıkıyor ve ben bunları takip edip öğrencilerime aktarmak zorundayım. Hala eğitimlerim devam ediyor ve her eğitmen farklı bir şey öğreniyorum. Ben bunu zaten biliyorum deyip kenara çekilmiyorum. Çünkü her ustadan başka bir şey öğreniyoruz. Kişi zaten öğrenmeye açıksa, ben buradan ne öğrenebilirim mi düşünüyorsa emin olun başarılı olur. İşin mutfağına geçmek dediğimiz kısımda ben bunu yapmak için fazlasıyla eğitimlere katıldım ve kendimi de o koltukta görmek istedim. Tam zamanlı çalıştığım bir işletme vardı. Gerçekten beni tanımak isteyen birine ben hep bu anımı hatırlatıyorum. Ya da kendisinde özgüveni olmayan kızlarımıza hep bu örneği veriyorum. Tam zamanlı çalıştığım o işletmeden bir gün çıktım. Eve giderken gerçekten hani tabiri caizse derler ya, çantamda bir yol param var. Öyle bir konumdayken bir işletme gördüm. Gayet yeri güzel, işletmelere yakın, bankalara yakın bir yerdi. Kirası da tahmin edersiniz ki yüksek bir yerdi. Tamamen bir hayalle girdim ve imkansız olan bir şekilde o iş yerinin içerisini gezmek istedim. Tutacağından ya da bir şeye güvendiğimden değildi. Gezmek istedim. Bir hayalim vardı ve onu içeride kendimce tasarlamak istedim. Gelen kişiler, evet biliyorum, onları birazcık yordum. Geldiler, gösterdiler ve bana yıllık peşin olarak bir kira talep ettiler. Ben bu talebi yerine getiremeyeceğimi söylediğimde, aylık mı istiyorsunuz, nasıl yapalım dediklerinde, yok dedim, öyle yapmayacağız. Ben çalışacağım bir sene boyunca, bir senenin sonunda sizin kira bedelinizi ödeyeceğim. Çok komik, şu anda da kulağa çok komik geldiğini farkındayım. Ama o zaman onlar bana bu fırsatı verdiler, kabul ettiler. Son 10 yılda hiç yapmadığım işi ben orada bir senenin sonunda yaptım. Ve benim için en güzel yıllardan biri, beni tanımak isteyen birine ben hep bu anımı anlatıyorum. Çünkü çok etkilendiğim ve beni hala Tuğçe sen yaparsın, kendine güven, yapamayacağın hiçbir şey yok. Çünkü neden? Amacım önce insanları memnun etmek. şu an öğrenciler de bunu kullanmaya çalışıyor. O zaman da müşterime, evet hepimizin amacı kazanmak, hiç kimse işte asıl derdiniz o değil diyorlar ama ben buna inanmıyorum. Hepimiz eğer konfor alanından çıkıyorsak, evimizden çıkıyorsak hepimizin ortak bir amacı var. Kazancımız. Kazancımızın yanında ama ön planda ben işimi temiz yapmayı öngörüyorsam ben başarırım. Ben kendimde o cesareti gördüğüm için şu anki gelen öğrencilerime hep onu diyorum. Lütfen kendinize güvenin, cesaretli olun, atılın, yaparsınız, yapamıyorum lafı benim sihirli cümle diyorum. Onu lütfen bana söylemeyin. Çünkü herkes her şeyi yapabilir. Yeteri kadar istedikten sonra her şey olabilir. Güzellik salonumu kurduktan sonrasında zaten asıl amacım eğitimcilikti ama gerekli olan eğitimi tamamlayabilmek için önce hem işletmeyi nasıl işletilir? Çünkü eğitim vermek de sadece bir lazer atışı nasıl yapıları değil, aynı zamanda müşteriye nasıl davranılır, müşteriyle nasıl konuşulur, nasıl ağırlanılır, bunu da kendim deneyimleyip öğrencilerime aktarmam lazım. İşletmeciliği de aynı zamanda eğitimlerim içerisinde veriyorum. Yani bakın kızlar, size böyle bir müşteri geldiğinde ona böyle demeyin, ona işlem yaparken böyle yapmayın, kendini daha rahat hisseder, daha böyle olur diye yönlendirmeler yapıyorum. Güzellik salonu benim için bir basamaktı. O basamağı basmadan buraya atlamam güzel olmayacağına inandığım için önce güzellik salonu açtım. Daha sonrasında akademiyle birleştirip hem akademi hem güzellik salonu olarak iki salonla devam ettim. İki salonla da zaman olarak bana yetmediği için güzellik salonu sonlandırıp sadece akademi olarak devam ettim. Şu an geldiğimiz noktadan yılda 100'e yakın öğrenci ağırlıyoruz. Hem yurt içinden hem yurt dışından. O yurt dışına çıkan Tuğçe şimdi yurt dışından öğrenci alır oldu. Bu benim için gerçekten her şeyden çok daha değerli. Aynı bir çocuğun karnı alması gibi mutlu oluyorum. Çünkü gidip ben yurt dışında eğitimler alırken şimdi yurt dışından bana gelip eğitim alıyorlar. Bu beni çok mutlu eden bir durum. Öğrencilerime aynı zamanda öğrenme garantisi veriyorum. Yani nedir? Her öğrencinin aynı süreçlerde, aynı zamanlarda aynı mesleği anlaması mümkün değil. Bazı öğrencilerim bir ayda tamamlarken bazıları iki haftada tamamlayabiliyor. O yüzden eğitimlerde ben öğrenme garantisi veriyorum. Kişileri süre ya da saat olarak bir anlaşma yapmıyorum. Kişi ben tamam anladım Tuğçe'nin, benim belgelerimi teslim edebilirsiniz, ben artık gidebilirim dediğinde belgelendirme yapıyorum. Bu da neden? Eğitimlerde daha sonrasında kişilerden memnuniyeti duymayı seviyorum. Şu an Kayseri'de 3-4 kişiden biri mutlaka Tuğçe Sayıcı ismini ya tanıyor ya biliyor. Ve bu benim için gerçekten bir haklı gurur olarak görüyorum. Bütün öğrencilerime ve bütün kadın girişimcilere şunu söylemek istiyorum. Gerçekten bir yola girdiğinizde o yola inanın. Çevrenizde tabii ki yapamazsın diyenler olacak, yapma diyenler olacak, ne işin var diyenler olacak. Bunlara kesinlikle kulak asmadan, inandığınız yolda hedefinize kilitlenip ben yürümenizden tarafım. İnandıktan sonra, kalbiniz temiz tuttuktan sonra yapamayacağınız hiçbir şey yok. Çünkü ben buna inanıyorum.
0: Nasıl başardım sona erdi. Radarın rotası.
2: Radar'ın notasından herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftaki rotamız Kayseri'de inanç ve mimari ziyaretin buluştuğu nokta Yaman Dede Camii. Kayseri'nin tarihi dokunuşunu yansıtan hem mimarisi hem de manevi atmosferiyle dikkat çeken yapılardan biri de Yaman Dede Camii. Şehrin merkezinde Taplakaya Mahallesi'nde yer alan bu cami, tarihi güzelliğiyle hem Kayserilerin hem de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Hafta sonunu şehir içinde huzurlu bir şekilde geçirmek, sessiz bir mola vermek isteyenler için Yaman Dede Camii, sakinliği ve zarafetiyle ideal bir durak. Caminin bulunduğu yapı aslında geçmişte Surp Atvassassin Ermeni Kilisesi olarak inşa edilmişti. 19. yüzyılın sonlarına doğru yapılan bu görkemli taş yapı, Cumhuriyet döneminde restore edilerek camiye dönüştürüldü ve Yaman Dede Camii adını aldı. Adını, aslen Ermeni asıllı bir şair olan Grigor Zohrabyan'dan, yani sonradan Müslüman olup Yaman Dede adını alan kişiden alır. Mevlana'ya ve tasavvufa duyduğu derin sevgiyle tanınan Yaman Dede, Kayseri'de doğmuş, hayatının büyük bölümünü burada geçirmiştir. Onun isminin bu camiye verilmesi hem şehrin kültürel çeşitliliğini hem de inançların birleştirici gücünü simgeler. Kesme taştan inşa edilen cami, zarif mimarisiyle dikkat çeker. Özellikle taş duvarlarındaki oyma süslemeler, kemerli pencereler ve yüksek tavanlı iç mekan hem tarihi kimliğini hem de sanatsal değerini yansıtır. Geniş avlusu, yeşil çevresi ve sessiz atmosferiyle cami, ziyaretçilerine hem ibadet hem de huzur dolu bir dinlenme alanı sunar. Caminin hemen çevresinde yer alan dar sokaklar, eski Kayseri mimarisinin izlerini taşır. Günün farklı saatlerinde taş duvarları vuran ışık, caminin yüzeyinde adeta zamanın izlerini gösterir. Bugün Yaman Dede Camii sadece bir ibadethane değil, aynı zamanda Kayseri'nin çok kültürlü tarihini ve hoşgörü geleneğini yansıtan önemli bir semboldür. Taş duvarlarının ardında hem inanç hem de insan sevgisinin izlerini barındıran Yaman Dede Camii, Kayseri'nin kalbinde sessizce geçmişi ve bugünü buluşturmaya devam ediyor. Radar'ın notasında bugünkü rotamız Yaman Dede Camii'siydi. Bir sonraki rotada görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
0: Radar'ın rotası. Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
3: Haftanın öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik. Haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 28 Eylül Pazartesi. Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantının gündeminde fon krizi soruşturması, terörsüz Türkiye süreci ve dış politikadaki gelişmeler gibi başlıklar oldu. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan şunları söyledi.
4: Sermaye piyasalarının doğası gereği son derece dikkatli hareket ediyoruz. Kapatılan fonların tasfiye süreciyle ilgili çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Gerek fonlar, gerek hisse senetleri üzerinden oynanan, çevirip haksız kazanç elde edenler hakkında gerekli soruşturmalar yapılıyor. Fonlar vasıtasıyla piyasa bozucu eylemlere giriştiği tespit edilenler hukuk önünde bunun hesabını verecektir. Tabii burada bir diğer kritik husus, benzer bir sorunun tekrar yaşanmasının önüne geçilmesidir. Bununla ilgili çalışmaları da yapıyoruz. Sermaye piyasalarımızın işleyişini çok daha sağlıklı hale getirecek idari ve hukuki düzenlemeleri İnşallah süratle hayata geçireceğiz.
0: Haftanın özeti.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nin 3 günlük Bolu kampında kapalı toplantılarda söz alan bazı milletvekilleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için onursal genel başkan yakıştırmasında bulundu. Fon soruşturması kapsamında Destek Faktoring AŞ ve Özata Denizcilik şirketleriyle bağlantısı bulunduğu belirlenen kişilerin de olduğu 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 9'u gözaltına alındı. Biri ise aranıyor. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu, toplumsal bütünleşmeyi pekiştirecek adımları görüşmek üzere Beştepe'de bir araya geldi. Kanunun uygulanmasına yönelik faaliyetlerin de ele alındığı toplantıda kurumlar arası özgüdümün önemine vurgu yapıldı. AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, fon soruşturmasıyla ilgili kimin bebesi, kimin oğlu, kimin çocuğu olursa olsun hiçbir ayrım yok. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu işe el attı dedi. Yeni Parti Melik Gazi, Koca Sinan ve Talas teşkilatlarında yapılan ön seçimlerin ardından ilçe başkanları belli oldu. Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, restorasyon işlemleri tamamlanan tarihi Gönhan'ı kapalı çarşı esnafı ile birlikte gezerek yaptığı açıklamada, restorasyonunu büyük bir titizlikle tamamlayacağımız tarihi kapalı çarşı esnafımızla birlikte gezerek istişarelerde bulunduk dedi.
0: Haftanın özeti.
3: 29 Eylül Salı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son günlerde sermaye piyasasında yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere Beştepe'de ekonomi kurmaylarıyla bir araya geldi. Adalet Bakanı Akın Gürley'in avukatı Abdullah Adır, Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık hakkında Bakan Gürlek ve eşine yönelik iddiaları nedeniyle hukuki süreç başlatıldığını açıkladı. Anayasa Mahkemesi, yeni partinin isim ve rumuzunun hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden terkinine karar verilmesi adına yapılan başvuruda partiye savunması için bir ay süre verilmesini kararlaştırdı. Koca Sinan Belediyesi tarafından yapılması planlanan Yeni Sinan Kütüphanesi'nin inşaatının sonuna geldiğini ifade eden Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, bir kütüphane daha binlerce hayale açılan kapı olacak dedi.
0: Haftanın özeti.
3: 30 Eylül Çarşamba. Anayasa Mahkemesi Türk Medeni Hukukunda süresiz yoksulluk nafakası düzenlemesini anayasaya aykırı buldu. Mahkemenin boşanma sonrası yoksulluk nafakasının süresiz talep edilmesine imkan veren hükmün iptaline ilişkin karar resmi gazetede yayımlandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, okul saldırılarının ardından internet ortamındaki provokatif paylaşımlara yönelik geniş çaplı bir çalışma başlattı. Saldırgan ve provokatif paylaşımlar yaptığı tespit edilen 3810 kişi gözaltına alındı. Türkiye'de bir ilk olarak hizmet verecek Kayseri Şehir Hastanesi Halk Kütüphanesi açılış töreni sonrası konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Coşkun Yılmaz şunları söyledi.
5: İlk defa bir şehir hastanesinde bir kütüphane açılıyor. Doğrusu bu Kayseri'ye yakıştı. Çünkü Kayseri parayla ve ticaretle anılan bir şehir. Halbuki şehrin tarihine baktığımızda çok büyük alimlerin Davud el-Kayseri ilk Osmanlı medrese kurucusu başta olmak üzere büyük alimlerinle anılan bir şehir. Fakat kitabın ve kütüphanenin Türkiye yüzyılı içerisinde hastanelere kadar yaygınlaşması asıl gelişmenin ve temel kalkınmanın müjdecisi ve habercisi. Yol, su, elektrik bunlar kalkınmanın maddi göstergesi ama asıl manevi ve kalıcı göstergesi ilimle, kitapla, kültürle oluyor. Şunun altını çizmek isterim ki bir tarihçi olarak son 20 yılda Türkiye'de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kütüphanecilik alanında yapılan hem yapılaşma, hem mekan güzelliği, hem sosyal imkanlar dünyada benzerine rastlanmayacak kadar ileri düzeyde.
0: Haftanın özeti.
3: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Ağustos ayı ihracat verileriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, yılın ilk 8 ayındaki performansımız 2026 yılı sonunda 4 milyar doları bir miktar aşacağımıza yönelik beklentimizi güçlendiriyor dedi.
0: Haftanın özeti.
3: 1 Ekim Perşembe. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönem 5. yasama yılı açılış programında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi.
4: Fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan sorunun da üstesinden başarıyla geliyoruz. Sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adaleti gözeterek kimsenin hakkını kimseye yedirmeden bu meseleyi süratle çözüyor. Bu konunun iktisadi güvenliğimize ve toplumsal barışımıza yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine inşallah fırsat vermeyeceğiz.
0: Haftanın özeti.
3: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yürütülen fon soruşturmasıyla ilgili olarak kurumlarımız sorunlu fonlarla ilgili çalışmalarını koordinasyon içinde titizlikle sürdürüyor dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecini akamete uğratmak isteyenlerin tahriklerine karşı sağduyumuzu koruyacağız. Milletimizin ümidini hedef alan aceleci hükümlerden ısrarla ve dikkatle kaçacağız dedi. Kayseri 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında bilgiler veren Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin güvenliğini sağlamak, milletimizin huzurunu korumak ve devletimizin bekasının muhafazası amacıyla her türlü risk ve tehdit unsurlarına karşı yürüttüğü faaliyetlerini azim ve kararlılıkla sürdürmektedir. Bu kapsamda son bir yıl içinde bir PKK'lı terörist daha teslim olmuştur dedi. 12. Bölge Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın, eczanelerin koruyucu sağlık hizmetlerindeki rolünü ön plana çıkarmak için grip aşısının eczanelerde yapılması gerektiğini belirterek şunları söyledi.
6: Sağlık Bakanlığımıza da tabii ki taleplerimiz var. Bunun altyapısı hazırlandığı vakit tüm Türkiye genelinde 30 binin üzerinde eczanemizde bu hizmeti vermeye hazır olduğumuzu ve mesleki gerekliliğimizin de bu yönde evrilmesi gerektiğini tekrardan sizler aracılığıyla ifade edelim. Aşıyla alakalı geçtiğimiz yıllarda çok fazla sıkıntı yaşıyorduk tedarikle alakalı ama halen tam anlamıyla tüm vatandaşlarımızı kapsayacak şekilde grip aşısı maalesef ülkemize getirilmedi.
0: Haftanın özeti.
3: 2 Ekim Cuma, Fon Koordinasyon Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin taslak üzerinde çalışılmış ve nihai halin verilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli talimatlar iletilmiştir denildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Gürcistan Eğitim, Bilim ve Gençlik Bakanı Türkiye ile Gürcistan arasında eğitim alanında işbirliğini öngören anlaşmayı imzaladı. Hocasinan Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü, kırsal mahallelerde bulunan mezarları baştan aşağı yeniliyor. Mezarların toplumun geçmişiyle bağ kurduğu özel mekanlar olduğunu ifade eden Hocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
7: Belediye olarak imkanlar ölçüsünde her türlü altyapıları ile ilgili, yapılması gereken belediyecilik faaliyetleri ile ilgili, kırsalın kendi özelinde yapılacak çalışmaların hepsinde harfiyen takip ediyoruz, yerine getiriyoruz.
0: Haftanın özeti.
3: Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk Grubu Başkanı Fatih Dönmez, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi Ekonomi ve Kalkınma Politikası Komisyonu'nun 67. toplantısı için gittiği Bulgaristan'da temaslarda bulundu. Haftanın öne çıkan gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo

0: sürprizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Yakut Mangal'da lezzet ve fırsat bir arada. Tavuk dürüm paketlerde 125 TL'den, dörtlü kombo paketlerde ister köfte ister tavuk 188 TL'den başlayan fiyatlarla. Sekizli köfte dürümlerde ise kişi başı 238 TL. Onlu pakette ise kişi başı 215 TL. Üstelik gel al da tavuk döner dürüm 149 TL, köfte dürüm 195 TL'ye ve içeceklerse bizden. Yakut Mangal'a gel, lezzeti kap, fırsatı kaçırma. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 724 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38.

0: dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilokums Mall AVM'de. Profilokums Mall AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilokums Mall AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.

0: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat. Kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
2: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
3: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
4: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
3: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
5: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
6: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
7: Bugünün pazar yerleri: İldam Pazarı, Gün Sazak Bulvarı, Erkilet Pazarı, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Belsin Pazarı, Tınaztepe Mahallesi, Toki Pazarı, 8. Etap, Uğur Evler Pazarı, Uğur Evler Mahallesi.
6: Radyo Radar Pazar Yerleri. Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik. Haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 28 Eylül Pazartesi. Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantının gündeminde fon krizi soruşturması, terörsüz Türkiye süreci ve dış politikadaki gelişmeler gibi başlıklar oldu. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan şunları söyledi.
2: Sermaye piyasalarının doğası gereği son derece dikkatli hareket ediyoruz. Kapatılan fonların tasfiye süreciyle ilgili çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Gerek fonlar, gerek hisse senetleri üzerinden oynanan, çevirip haksız kazanç elde edenler hakkında gerekli soruşturmalar yapılıyor. Fonlar vasıtasıyla piyasa bozucu eylemlere giriştiği tespit edilenler hukuk önünde bunun hesabını verecektir. Tabii burada bir diğer kritik husus, benzer bir sorunun tekrar yaşanmasının önüne geçilmesidir. Bununla ilgili çalışmaları da yapıyoruz. Sermaye piyasalarımızın işleyişini çok daha sağlıklı hale getirecek idari ve hukuki düzenlemeleri İnşallah süratle hayata geçireceğiz.
0: Haftanın özeti.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin 3 günlük Bolu kampında kapalı toplantılarda söz alan bazı milletvekilleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için onursal genel başkan yakıştırmasında bulundu. Fon soruşturması kapsamında Destek Faktoring AŞ ve Özata Denizcilik şirketleriyle bağlantısı bulunduğu belirlenen kişilerin de olduğu 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 9'u gözaltına alındı. Biri ise aranıyor. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu, toplumsal bütünleşmeyi pekiştirecek adımları görüşmek üzere Beştepe'de bir araya geldi. Kanunun uygulanmasına yönelik faaliyetlerin de ele alındığı toplantıda kurumlar arası özgüdümün önemine vurgu yapıldı. AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, fon soruşturması ile ilgili kimin bebesi, kimin oğlu, kimin çocuğu olursa olsun hiçbir ayrım yok. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu işe el attı dedi. Yeni Parti Melik Gazi, Koca Sinan ve Talas teşkilatlarında yapılan ön seçimlerin ardından ilçe başkanları belli oldu. Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, restorasyon işlemleri tamamlanan tarihi Gönhan'ı kapalı çarşı esnafı ile birlikte gezerek yaptığı açıklamada, restorasyonunu büyük bir titizlikle tamamlayacağımız tarihi kapalı çarşı esnafımızla birlikte gezerek istişarelerde bulunduk dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 29 Eylül Salı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son günlerde sermaye piyasasında yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere Beştepe'de ekonomi kurmaylarıyla bir araya geldi. Adalet Bakanı Akın Gürley'in avukatı Abdullah Adır, Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık hakkında Bakan Gürlek ve eşine yönelik iddiaları nedeniyle hukuki süreç başlatıldığını açıkladı. Anayasa Mahkemesi, yeni partinin isim ve rumuzunun hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden terkinine karar verilmesi adına yapılan başvuruda partiye savunması için bir ay süre verilmesini kararlaştırdı. Koca Sinan Belediyesi tarafından yapılması planlanan Yeni Sinan Kütüphanesi'nin inşaatının sonuna geldiğini ifade eden Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, bir kütüphane daha binlerce hayali açılan kapı olacak dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 30 Eylül Çarşamba. Anayasa Mahkemesi, Türk Medeni Hukukunda süresiz yoksulluk nafakası düzenlemesini anayasaya aykırı buldu. Mahkemenin boşanma sonrası yoksulluk nafakasının süresiz talep edilmesine imkan veren hükmün iptaline ilişkin karar resmi gazetede yayımlandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, okul saldırılarının ardından internet ortamındaki provokatif paylaşımlara yönelik geniş çaplı bir çalışma başlattı. Saldırgan ve provokatif paylaşımlar yaptığı tespit edilen 3810 kişi gözaltına alındı. Türkiye'de bir ilk olarak hizmet verecek Kayseri Şehir Hastanesi Halk Kütüphanesi açılış töreni sonrası konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Coşkun Yılmaz şunları söyledi.
3: İlk defa bir şehir hastanesinde bir kütüphane açılıyor. Doğrusu bu Kayseri'ye yakıştı. Çünkü Kayseri parayla ve ticaretle anılan bir şehir. Halbuki şehrin tarihine baktığımızda çok büyük alimlerin, Davud el Kayseri, Osmanlı medrese kurucusu başta olmak üzere büyük alimlerinle anılan bir şehir. Fakat kitabın ve kütüphanenin Türkiye yüzyılı içerisinde hastanelere kadar yaygınlaşması asıl gelişmenin ve temel kalkınmanın müjdecisi ve habercisi. Yol, su, elektrik, bunlar kalkınmanın maddi göstergesi ama asıl manevi ve kalıcı göstergesi ilimle, kitapla, kültürle oluyor. Şunun altını çizmek isterim ki bir tarihçi olarak son 20 yılda Türkiye'de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kütüphanecilik alanında yapılan hem yapılaşma, hem mekan güzelliği, hem sosyal imkanlar dünyada benzerine rastlanmayacak kadar ileri düzeyde.
0: Haftanın özeti.
1: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Ağustos ayı ihracat verileriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, yılın ilk 8 ayındaki performansımız 2026 yılı sonunda 4 milyar doları bir miktar aşacağımıza yönelik beklentimizi güçlendiriyor dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 1 Ekim Perşembe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönem 5. yasama yılı açılış programında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi.
2: Fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan sorunun da üstesinden başarıyla geliyoruz. Sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adaleti gözeterek kimsenin hakkını kimseye yedirmeden bu meseleyi süratle çözüyor. Bu konunun iktisadi güvenliğimize ve toplumsal barışımıza yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine inşallah fırsat vermeyeceğiz.
0: Haftanın özeti.
1: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yürütülen fon soruşturmasıyla ilgili olarak kurumlarımız sorunlu fonlarla ilgili çalışmalarını koordinasyon içinde titizlikle sürdürüyor dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecini akamete uğratmak isteyenlerin tahriklerine karşı sağduyumuzu koruyacağız. Milletimizin ümidini hedef alan aceleci hükümlerden ısrarla ve dikkatle kaçacağız dedi. Kayseri 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında bilgiler veren Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğ Amiral Zeki Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin güvenliğini sağlamak, milletimizin huzurunu korumak ve devletimizin bekasının muhafazası amacıyla her türlü risk ve tehdit unsurlarına karşı yürüttüğü faaliyetlerini azim ve kararlılıkla sürdürmektedir. Bu kapsamda son bir yıl içinde bir PKK'lı terörist daha teslim olmuştur dedi. 12. Bölge Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın, eczanelerin koruyucu sağlık hizmetlerindeki rolünü ön plana çıkarmak için grip aşısının eczanelerde yapılması gerektiğini belirterek şunları söyledi.
4: Sağlık Bakanlığımıza da tabii ki taleplerimiz var. Bunun altyapısı hazırlandığı vakit tüm Türkiye genelinde 30 binin üzerinde eczanemizde bu hizmeti vermeye hazır olduğumuzu ve mesleki gerekliliğimizin de bu yönde evrilmesi gerektiğini tekrardan

0: Kırsal mahallelerde bulunan mezarları baştan aşağı yeniliyor. Mezarların toplumun geçmişiyle bağ kurduğu özel mekanlar olduğunu ifade eden Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
1: Belediye olarak imkanlar ölçüsünde her türlü altyapıları ile ilgili, yapılması gereken belediyecilik faaliyetleri ile ilgili, kırsalın kendi özelinde yapılacak çalışmaların hepsini de harfiyen takip ediyoruz, yerine getiriyoruz.
2: Haftanın özeti.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk Grubu Başkanı Fatih Dönmez, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi Ekonomi ve Kalkınma Politikası Komisyonu'nun 67. toplantısı için gittiği Bulgaristan'da temaslarda bulundu. Haftanın öne çıkan gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
3: Trafik kuralları sizi korkutmak için değil, korumak içindir.
2: Yayın tekrarı.
4: Radar analiz, ekonominin görünmeyen yönlerini, piyasalardaki hareketliliği ve haftanın öne çıkan gelişmelerini objektif bir bakış açısıyla ekrana taşıyor. Ekonomik göstergelerden finans piyasalarına, hükümet politikalarından yerel ve küresel gelişmelere kadar birçok başlık, finansal yönetim danışmanı Serbülent Altıparmak'ın sunumuyla her cuma saat 10'da Haber Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayında. Radar analiz başlıyor.
5: Günaydın sevgili Kayseriler ve sevgili dostlarımız. Bugün Radar Analiz programına yeniden kısa bir ara verdikten sonra birkaç gün sonra tekrar başlamış durumdayız. Bugün gündemimiz çok yoğun ve bugün de çok kıymetli benim de hocam olan Kayseri Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünde öğrenciyken hocam olarak başlayan ve okulu bitirdikten sonra da gerek dostluğumuz gerek arkadaşlığımız ve gerek bilgi paylaşımlarımızla birlikte beraber devam ettiğim Profesör Doktor Sayın Tuncay Çelik Hocam, hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk, hoş bulduk Serbülent.
5: Ne var ne yok, nasılsınız hocam?
6: Vallahi iyi demek isterdim ama yani belki kişisel olarak iyiyim ama genel olarak gündem, ülke gündemi, her şey çok iyi değil.
5: Maalesef,
6: yani,
5: maalesef.
6: Yani iyi olmayan bir şeye de sadece laf olsun diye iyi demek de doğru değil, ben demem zaten. Maalesef.
5: Şimdi laf olsun diye genellikle zaten hepimizin bir nasılsın sorusuna verdiğimiz cevap iyiyim, var, şükürler olsun, iyiyim deriz. Allah'a şükürler olsun, hepimiz inançlı insanlarız. İyiyim demekle iyi olunmuyor bazen de.
6: Olunmuyor, evet.
5: Hani evrene verilecek olan bir mesaj
6: var. Mesaj var.
5: Hani, biz de,
6: güzel mesaj olur, evet. Güzel gelsin denir ama.
5: Ama işte güzel yolladığımız mesajlar bize geri dönüşü güzel olmayabiliyor. Olmuyor. Ülkenin gündemi çok,
6: çok
5: yoğun.
6: Çok iyi.
5: Biz de bu yoğunluk üzerine acizane kendi bilgilerimizle, görgülerimizle, yaşadıklarımızla sizlerle bunları paylaşmak istiyoruz. Gündemimizde zaten ülke ekonomisi var, mevcut enflasyon yapısı var, tüccarların finansmana erişim noktasında problemler yaşamaları var. Ondan sonrasında sermaye piyasası kurulunda yaşanan gelişmeler, futbol federasyonu tarafından yapılan işte hakem komiteleri tarafından yapılan işlemler var, tutuklanmalar var. İşte Fatma Betül Sayankaya isimli vekilin kazandığı haksız kazançlar var. Var oğlu var noktası.
6: Var.
5: Bir de işte
6: saymak
5: malum, evet, yarın yapılacak olan Kayseri Ticaret Odası seçimleri var gündemimizde.
6: Sanayi Odası Ticaret Odası.
5: Evet, Sanayi Odası Ticaret Odası. Şimdi şöyle bir şey var. Gerek Sanayi Odası'nda ve gerekse Ticaret Borsası'nda aday tek. Öyle olunca gündemde olması gereken, konuşulması gereken iki adayın yarıştığı Kayseri Ticaret Odası seçimleri oluyor. Öyle olunca da biz en baştan bu Merkez Bankası'ndaki son 5 haftada yaşanan gelişmelerle birlikte dövizi baskı altında tutalım diye uğraştık ama dolar bugün 49 lirayı aştı.
6: Evet.
5: Şimdi öncelikle buradan başlayalım. Merkez Bankası'nda son 5 haftada 17 milyar dolarlık bir rezerv kaybı oluştu.
6: Evet.
5: Bunun bize bütçede vatandaşta nasıl bir etkisi oldu ya da olacak, bunu bir soralım hocam.
6: Yani şimdi şöyle

0: biz hani bölüm olarak senin de bitirdiğin bölümde sürekli anlattığımız zaten bölümün ismi Uluslararası Ticaret.
1: Evet.
0: Yani biz çok fazla ihracat geliri elde eden bir ülke değiliz. Özellikle enerjide, petrol ve doğalgazda da dışa bağlıyız. O zaman bizim neye ihtiyacımız var bu giderleri karşılamak için? Bol
1: Üretmeye.
0: miktarda dövize ihtiyacımız var. Bu nedenle bizim Merkez Bankası döviz rezervlerimizin güçlü olması lazım. Fakat Merkez Bankası rezervlerini güçlendirelim derken işte ekonomide yaşanan beklemediğimiz, aslında beklenen bizlerin fark ettiği ama yetkili kurumların görmezden geldiği ve sonra da elimizde patlayan olaylar yatırımcıların dövize kaçmasına ya da fiziki altına yönelmesine sebep oluyor. Yani tasarruflarınız bu tarafa yönelirse de bir şeyin talebi artarsa otomatikman onun değeri de artar.
1: Evet.
0: Merkez Bankası da dövizi baskı altında tutmaya devam etmek adına Merkez Bankası rezervlerini piyasaya satarak
1: Yakıyor.
0: yakıyor. Tabii
1: Yani.
0: yakıyor. Şöyle bir şey de var. Son günlerde biliyorsun bu borsada yaşanan olayla sadece bununla da ilgili değil. Türkiye'de para kazanılan örnek yasa dışı bahis,
1: Evet.
0: ondan sonra yasa dışı kumar. Buralardan da elde edilen gelirin yurt dışına Romanya, Moldova, Bulgaristan gibi ülkelere çıkışı var.
1: Aktarılması. Evet.
0: 2024 raporlarında ne kadar doğrudur bilemiyorum ama 14 milyar dolar yurt dışına para çıktığı söylendi. Yani bu rakamlar Türkiye gibi bir ülke için çok yüksek rakamlar.
1: Evet.
0: O yüzden yani insanlar artık ne yapacak? Tasarruf etmek yerine yani bir şey söyleyeceğim de bu çok acı. Pazartesi günü muhasebe finans bölümünün öğrencileriyle para banka ve sermaye piyasası dersine girdim.
1: Evet.
0: Çocuklar ben şimdi size ne anlatacağım dedim ya. Anlatacağım her şey dedim havada kaldı. Belki gelişmiş ekonomisi büyük ülkeler için geçerli anlatacaklarım ama anlatacaklarımın hiçbiri Türkiye için geçerli değil dedim yani.
1: Maalesef hocam.
0: Onlar da başlarını boyunu öne eğip haklısınız hocam dediler ama mecbur müfredatı anlatacağız.
1: Şimdi doğru bir tane. Biz bu doğrularla oynayarak bugünlere geldik. Ama son özellikle 5 yıldır, 6 yıldır işte faiz sebep enflasyon sonuç teoremi değişerek geldik bugünlere. Şimdi faizin başımızın belası olduğunu hepimiz
0: Biliyoruz.
1: gerek inancımız ve gerekse matematik ilim üzerine kurguladığımız formüllerle açıklayabiliyoruz. Faiz başımızın
0: Belası.
1: belasıdır. Fakat genelde ekonominin de bir kuralları vardır. Siz de biliyorsunuz, bizden daha iyi biliyorsunuz hocam. Biz bu genel kuralların dışına çıktığımız zaman zaten başımız belaya
0: Belaya
1: girdi.
0: gidiyor.
1: Her alanda biz liyakat diye yıllardır konuşuyoruz hocam. Burada işte 6 yıl önce, 5 yıl önce programlar yaptığımız zaman da liyakat diyorduk. İşte pandemi sonrasında başladığımız yayınlarda liyakat dedik. Bugün geldik 2026'nın sonuna doğru yine
0: Hala şey
1: liyakat
0: diyoruz.
1: diyoruz. Yine ilim, bilim, matematik diyoruz.
0: Diyorsun, evet.
1: Ama biz bunlardan uzaklaşıyoruz. Şimdi genel kabul görmüş ilkeler vardır. Biz bu ilkelerin dışına çıktıkça başımızdan bela eksik
0: Eksik
1: olmuyor.
0: olmayacak. Olmuyor da
1: Kaybımız hiç bitmiyor
0: Bitmiyor.
1: hocam.
0: Evet.
1: Evet.
0: Maalesef öyle.
1: Maalesef hocam, maalesef. Peki enflasyon düşüyor deniyor hocam.
0: Ya
1: Düşüyor mu? Yani bizim cebimize
0: enflasyon
1: yansıyan bir şey var mı?
0: hayır, enflasyon kağıt üzerinde düşer. Nasıl hesapladığınıza bağlı olarak düşer. Enflasyonu ben de düşürürüm.
1: Evet, sepete bir bakalım.
0: Evet, yani gıda enflasyonu düşmüyor Türkiye'de.
1: Evet.
0: Türkiye'nin en büyük sorunu üretimsizlik. Bakın, en büyük sorunu üretimsizlik. Üretmiyoruz biz.
1: Evet.
0: Ürettiğimiz ürünler şimdi Kayseri'ye sanayi şehri diyorlar. Ya yatak, yorgan, yastık, çelik kapı, tahta, taraba,
1: Evet.
0: mobilya. Ya bunlar artık çağımızın yani çağdaş üretim dediğimiz ya da teknolojiye dayalı üretim değil bunlar.
1: Değil tabii ki.
0: Değil tabii, değil.
1: Şimdi
0: Yani bunların
1: rakamları açıkladılar mesela 2.6 2 milyar 630 milyon dolarlık 7-8 aylık bir ihracat rakamından bahsettiler. Evet, yani hiç fena değil.
0: Fena
1: 2
0: değil
1: milyar, yani
0: tabii.
1: 2,5 milyar dolar, 3 milyar dolar ihracat çok kolay bir rakam değildir. Ama bunun altını çizdiğimiz zaman da bu rakama ulaşan üreticilerin finansmana ulaşmasında
0: Veya
1: bir problem var mı? Bunun sorgulanması lazım. Veya dediğiniz gibi ihracatta konu olan ürünlerin bir hesaplanmasında bir kilogram fiyat uygulaması vardır.
0: Evet.
1: Bundan 4
0: Birim
1: yıl önce
0: kilogram fiyatı
1: tabii ki
0: dolar
1: bundan
0: cinsinden.
1: 3-4 yıl önce 4 dolar, 5 dolar civarlarında olan İhracattaki kilo rakamımız, birim kilo rakamımızın 3.2 dolara yani 3 dolar 20 sente düşmesini bize kim açıklayacak?
0: Tabii.
1: Bunu açıklaması gereken kurumların kim olduğunu zaten izleyen herkes biliyor.
0: Biliyor.
1: Sanayi odası bunu açıklayacak, ticaret odası bunu açıklayacak. Evet. Diyecek ki arkadaşlar, ey üreticiler, ey bizim üyelerimiz, sizlerin yaşadığı sıkıntıları biz üzerimize alıyoruz, sizin dertlerinizle dertleniyoruz demeleri gerekirken, kapalı kapılar ardında kendilerine belirlemiş oldukları bir zümreyle bu işleri yürütmeye çalışıyorlar. Bu yanlış. Bu memlekette kapanan fabrikaların derdiyle dertlenmeyen oda olmaz, başkan olmaz. Bunların hepsini söyledik, söylemeye de devam edeceğiz. Belki birilerini rahatsız edecek konuşmalarımız. Belki bize karşı tavır alacaklardır. İnanın hiç umurumuzda değil. Rızkı veren Allah'tır. Biz bu konuda çok rahatız. Eğer siz yönettiğiniz odalarda dışarıya çıkıp sizin üyelerinizin, o hani aidatlarını topladığınız üyeleriniz var ya, bu üyelerinizin dertleriyle dertlenmiyorsanız, yıllardır bu odalarda oturarak, koltukları doldurarak, gezilerde bulunarak, dünyayı ağırlayarak bir yerlere geliyorsanız ya da bu koltukta oturmaya devam ediyorsanız, burada üyeleriniz size iyi bakmayacaktır. Burada onların dertleriyle dertlenmeniz gerektiğini lütfen aklınızdan çıkarmayın.
0: Bir de mesaj vermiş oldu.
1: Evet tabii ki mesaj. Bizim hocam şimdi, şöyle bir durum var. Hı. Beni bilen bilir zaten. O konuda problem yok. Sizi de bilen biliyor. Hı. Bizler bu vatan için, millet için çabalayan insanlarız. Atatürk'ün koymuş olduğu kurallarla, o güzel mavi gözlü dev adamın koyduğu kurallarla, onun verdiği, bize verdiği, ruhumuza işleyen kurallar, kaidelerle, duygularla yaşıyoruz.
0: Doğru söylüyorsun.
1: İnancımızı hiçbir zaman kaybetmedik bu millete ve bu devlete karşı. Derdimiz bu hocam.
0: Evet.
1: Evet, Merkez Bankası'na gelelim hocam. Merkez gelelim. Bankası politika faizini 37'de tutuyor aylardır. Bunun bize ne etkisi var hocam?
0: Ya şimdi şöyle bir şey var. Enflasyonla mücadelede tüketimi kısmak için faizler yüksek belli bir oranda dursun, insanlar tasarruf etsin ve tüketim düşerse, azalırsa enflasyon, evet, düşer diye bir mantıktan hareketle politika uygulanıyor ama
1: zaten talep enflasyonu,
0: talep enflasyonu var. Şimdi enflasyonun sebebini de doğru belirlemek lazım. Türkiye'de yüksek bir talep yok.
1: Evet.
0: Maliyet enflasyonu var Türkiye'de. Petrol fiyatları 70 dolardan 100 dolara çıktı. Enerji fiyatları bakın %30-35 arttı.
1: Evet.
0: Ama bunun akaryakıt fiyatlarına yansımasına bakar mısınız? 4 katına çıktı.
1: Evet, maalesef.
0: Son 4 yılda 4 katına, 5 katına çıktı.
1: Arabaya binemez olduk.
0: Aynen öyle. Peki tüm dünyada enflasyon yok mu?
1: Var tabii ki.
0: Özellikle pandemiden sonra, ama o ülkelerde birçoğunda enflasyon hala tek haneli rakam. Ve bizde açıklanan enflasyon rakamının güvenilirliği de tartışılır. Onu da söyleyeyim. Gıda konusunda çok büyük sıkıntılar var. Gidin bir markete, kuru gıdaların tamamı üzerinde Meksika, Kanada yazıyor. Evet. Yurt dışından ithal.
1: Maalesef.
0: Ette sıkıntı var. Çiftçi toprak ekmek istemiyor. Karadeniz'de insanlar fındık bahçelerini, ağaçları kesmeye başladılar. E siz üretmeyince
1: tüketim de azalmayınca,
0: azalmayınca artacak. Ortada üretim yoksa, talep de varsa
1: dışarıdan almaya mahkumsunuz.
0: Mahkumsunuz. Ve şöyle bir şey daha var. Kamu harcamalarını kısmıyor ya. Kamu tasarruf yapmıyor.
1: Evet.
0: Aslında özellikle enflasyonu besleyen şey nedir diye soruyorsanız, kamunun yüksek kamu harcamaları. Sürekli harcama yapıyoruz biz.
1: Evet.
0: Makam arabaları, odalar, inşaatlar, şuralar, buralar, yani o kadar çok kamu harcaması var ki. Bir taraftan hane halkının tüketimini kısmasını bekliyorsunuz. Hane halkı,
1: evet, kemer sıkın.
0: Kemer sıkın diyorsunuz. Biraz tasarruf yapın diyorsunuz. Öbür taraftan siz bununla tamamını, yani 180 derece tezat politikalar uyguluyorsunuz. Üretim de yok.
1: Evet. 3 aylık araç bakım ve kiralama giderleri 3,5 milyar lira hocam.
0: Öyle. Daha neler var?
1: Evet.
0: Daha neler var?
1: Evet.
0: Daha neler var? Yani devlet bu kadar çok harcama yaparsa,
1: evet,
0: bir taraftan bana diyorsunuz ki lütfen biraz param varsa bankaya faize yatır. Yani tasarruf yap, birikim yap. Ama sen benim yaptığım birikimleri, benden topladığım vergileri, her şeyi harcıyorsun.
1: itibardan tasarruf olmaz hocam.
0: Olmuyormuş demek ki.
1: Evet.
0: Olmuyor gerçekten.
1: Şimdi öyle dedik, o zaman şöyle bir soruyla devam edeyim hocam. Bugün Türkiye'de üretmek mi daha kolay, mevduatta mı tutmak daha
0: vallahi
1: kolay?
0: Valla ben sana bir şey, bak, bir şey söyleyeceğim. Bizi dinleyen sanayici varsa, esnaf varsa.
1: Evet, bugün bayağı bir dinleyenimiz var.
0: Yani evet, onların da yarın seçimleri var, evet. Doğru. Vallahi ben şu an üretim yapan ve üretimine devam eden firma sahiplerini alnından öperim yani.
1: Ben diyecektim hocam.
0: Bütün samimiyetimle söylüyorum. Ya Türkiye'de üretim yapmak çok zor ya. Ben sana kendi yaşadığım bir örneği vereyim.
1: Ver hocam.
0: Şu an
1: dinleyelim.
0: Şu an benim Teknopark'ta bir ortağım vardı. Mısırlı Megat.
1: Evet.
0: Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde seramik bölümünde hoca. Teknopark'ta şöyle 60'a 60, 50'ye 50 plaka şeklinde seramik raf üretiyordu. Yani bu raflar fırınlarda, yüksek dereceli fırınlarda raf olarak kullanıyorsunuz. Üzerinde de seramik ürünleri pişiriyorsunuz.
1: Evet.
0: Ben ona böyle geçici bir süre ortak oldum.
1: Evet.
0: Finansmana ihtiyacı vardı. Verdim. Dedim ki beni ortak yapma. Dedim sen borçların varsa kapat. Bu işi de devam etme. Ya bir iktisat profesörü arkadaşına bu işe devam etme der mi? Ama ekonomik şartları biliyorum ben bu işin nereye gideceğini.
1: Maalesef.
0: O kişinin Çin'le mücadele etmesi, Çin'den gelen ürünlerle rekabet etmesi mümkün değil. Batarsa daha çok batacak.
1: Tabii ki.
0: O yüzden dedim bu işe devam etme ve o sırada kiralar, aidatlar, ödemeler, sigorta, vergi, doğalgaz, elektrik gördüm. Yani o maliyetlerden kazandığınız para yok yani. Para kazanıyormuş gibi görünüyorsunuz. Kasaya evet, belki bir para girişi oluyor ama onlara ödediğinizde size kalan...
1: Kurtarırsınız.
0: Evet, size kalan hiçbir şey yok. Peki orada yaptığınız, harcadığınız vakit ve el emeği ne olacak?
1: Asıl büyük sermaye o zaten.
0: Şu anda birçok firma ayakta duruyorsa belki de birçoğu battı demesinler diye ayakta duruyor, onu söyleyeyim. Kayseri'de çok büyük, çok ciddi sıkıntı var ve Kayseri'de şunu da söyleyeyim. Son birkaç aydır ihracat ve ithalat durdu.
1: Doğrudur.
0: Gümrüğe verilen beyanname sayılarında müthiş derecede düşüş var.
1: Azalma var, evet.
0: Şu sebebini söyleyeyim hemen. Ya biz yıllardır dövizi baskılıyoruz. Dolar hala 2 senedir 45 lira.
1: Bugün 49 oldu.
0: 45 lira ile 50 lira arasında böyle yavaş yavaş gıdım. Şimdi ben döviz artsın demiyorum. Ama bir ekonomi teorisi var. Senin ülkende enflasyon bu kadar yüksekken, senin mal fiyatların bu kadar artıyorken, evet, yabancıların satın alma gücünü belirleyen dövizin değerini sabit tutarsan bizim Türk malı yabancılar için müthiş pahalı hale gelir.
1: Evet hocam.
0: Onlar bizim mallarımıza sipariş vermek ve almak istemiyorlar artık. Orta Anadolu Mensucat ne dedi? Battı. Biz dedi yurt dışından sipariş alamıyoruz artık dedi. Çünkü fiyatlarımız çok yüksek.
1: Evet.
0: Evet. 1957'de kurulmuş olan Kayseri'nin önde gelen tekstil devi üretimine son verdi. Tekstilcilerin çoğu nereye kaçtı biliyor musun?
1: Mısır'a gitti.
0: Mısır'a gitti. Bir şey daha çok.
1: Tabii bakın hocam, tabii.
0: Şimdi iç piyasada özellikle Kayseri.
1: Vaktimiz var, devam edeceğiz.
0: Kayseri firmaların şöyle bir sıkıntısı da var. Talep daralması var diyor. Talep daralması, talepte belli bir seviye var. Onu söyleyeyim. Mesela hiçbirimiz tüketimden, gıdadan vazgeçemiyoruz. Bazı lüks veya gereksiz görülebilecek harcamalarımızı kıstık. Doğru. Fakat ihracat yapan firmalar dövizin baskı altında olmasının nedeniyle İhracattan para kazanamayınca dediler ki iç piyasada bizim mallarımız daha pahalı. Biz bu malı yurt dışına daha ucuza satıyoruz. 2 dolara satıyorum. Evet. Çevirdiğim zaman yaklaşık 100 lira yapıyor. Ama ben bu malı iç piyasada 150 liraya satıyorum. İç piyasaya yöneldiler.
1: Evet.
0: Ben de sana bir şey söyleyeceğim. İhracatçı firmalar da iç piyasaya yükselirse iç piyasaya üretim yapan firmaların piyasaları daralmayacak mı?
1: Tabii ki doğal.
0: Daraldı. Onların da iç piyasadaki müşteri potansiyeli daraldı.
1: Tabii.
0: Çünkü onlar da birazcık dumping veya indirim, reklam yaparak iç piyasaya yöneldiler. FEMAŞ mesela çok büyük bir firma. Bakın ankastrelerinin reklamı yoktu ama son bir hafta 10 gündür reklamı var.
1: Maalesef.
0: Danilo Şef yapıyor reklamını.
1: Evet.
0: Halbuki ben biliyorum FEMAŞ'ı, çok iyi bir firmadır ve üretiminin tamamını dünya çapında 120-130 tane ülkeye satar.
1: Evet.
0: Ama para kazanmıyorsunuz.
1: Hocam yani konkordatoları konusunda da zaten konuya gelecekti, oradan direkt bağlantı yapalım. Şimdi konkordatolar konusu zaten malumunuz 2018'de aldı başını gitti. Böyle bir furya haline dönüşmüştü. Evet. Sonrasında da işte konkordato maliyetleri ya da konkordatonun alınmasında işte icra iflas kanunu olsun, borçlar hukuku olsun ve gerekse ticaret kanununda yapılan değişiklikler ve güncellemelerle bu işi zorlaştırdılar. İşte icra iflas kanunu 289 ve sonrasındaki maddelerde dediler ki normal şartlar altında bir mali müşavir raporuyla bu iş yapılabilirken sonrasında dediler işte KGK'dan yetkili bağımsız denetim şirketlerinden makul güvence raporu alınacak dediler. Bu dönemde yaklaşık o süreçte 150-200 tane bağımsız denetim şirketi vardı. Bunların tamamı makul güvence raporu yazmaya başladılar. Fakat bu iş artık bir ticarete döndü. Kimisinin 50 bin liraya yazdığı raporu kimisi 10 bin liraya yazar oldu. Tabii ki ekmek kapısı oldu ve bu raporlarda copy paste yaptılar. Herkese aynı raporları verdiler, sadece şirket ünvanı ve ticari faaliyetle ilgili olan süreci değiştirdiler. Konkordat ön projelerinde aynı şekilde copy paste yaptılar, sadece yine aynı şekilde ünvan değişikliğiyle bu işi götürdüler. Neden? Kanun diyor ki ilgili belgeler tamamlandığında hakim derhal konkordato kararını verir. Evet. Şimdi oraya affedersiniz aşk mektubu da yazsanız bu mahkeme bunu vermek zorundaydı. Şimdi bu süreci ne yaptılar? İşte bazı bağımsız denetim şirketlerinin yeni denetim etkisini ellerinden aldılar, mühürlerini ellerinden aldılar. Bugün ortalama 8-10 tane bağımsız denetim şirketi kaldı. Şimdi bu 8-10 tane bağımsız denetim şirketi de konkordato alacak firmaları çok daha zora sokuyor. Niye? Bir makul güvence raporunu bundan 2 yıl önce, 3 yıl önce 50, 100, 200 bin liraya hazırladıkları raporları bugün 2,5 milyon liraya yapıyorlar. Şimdi sadece makul güvence raporuna 2,5 milyon lira ödeyecek olan ve konkordato kubbesinin altına, o zırhın altına girmek isteyen, borçlarını doğru bir şekilde, zamana yaygın bir şekilde, kanun kapsamında ödemek isteyen şirketleri zora sokuyor.
0: Ama bu haklısın, dediğine katılıyorum. Konkordato işini suistimal eden firmalar çok,
1: çok fazla oldu. Tabii
0: yani
1: ki.
0: Biz her şeyin maalesef hukukun boşluklarını arıyoruz hemen. Bir kanun ya da yasa çıkıyor çıkmaz. Ben bunu nasıl delerim diye araştıran ender milletlerden biriyiz biz.
1: O konuda çok başarılıyız.
0: Başarılıyız. Bunu da öyle yaptık maalesef. Yani şimdi ya firmaların batmasını kim ister, kim arzu eder? Bir sürü insan çalışıyor bu firmalarda. Birçok kişi ekmek yiyor. Birçok kişi bu firmaların tedarikçisi. Yani etki alanları çok büyük.
1: Evet.
0: Ama şimdi bakıyorum biz Cumhuriyet sonrası sanayileşme hamlesiyle Narenciye ile Ruslardan teknik destek alarak yaptırdığımız evet. birçok firmayı, işletmeyi.
1: Bugün Abdullah Gül Üniversitesi olan evet. Sümerbank Bez Fabrikası yani, portakalla yapıldı.
0: Özal'la başladı bu. Evet. Özelleştirme hamlesi dediler. Yani özelleştirme kurum iyi yönetilemiyordur. Devlet bunu iyi yönetemiyordur. Yönetimini başka birine devreder.
1: Devredersin. Kurumu niye devrediyorsun?
0: Hayır, bir de şöyle bir şey var. Biz özelleştirme adı altında bu firmaların tamamını birilerine sattık ve o firmaları kapattı bu olanlar.
1: Evet.
0: Arsalarını başka yerlere sattı. Üniversite evet. kuruldu arsasında. Başka bir şey oldu. Sadece Abdullah Gül'ü kastetmiyorum. Yok, İstanbul'da yani, da öyle oldu.
1: Tabii ki canım.
0: Tekel yani. Fabrikası.
1: Burada, hani hepimizin bildiği bir yer olduğu için.
0: Evet. Ya sigara ve içki üreten bir firma kapatılır tekel. Mı ya? Böyle bir şey olur mu? Adı Tekel.
1: Evet.
0: Adı Tekel. Tek. Yani bunları kapattık. Şimdi de ne oldu biliyor musun?
1: Ben sana çok el oldular.
0: Ben sana ne olduğunu söyleyeyim. Sanayisizleştik.
1: Evet.
0: Sanayisizleştik. Bu Megat dediğim eski ortam şu an 1,5 aydır Çin'de. Seramikle ilgili bir çalışmaya davet etti Çin onu. Bakın Çin dünyanın neresinde olursanız olun size davet yolluyor. Bütün masraflarınızı karşılıyor. Evet,
1: doğruyu buluyorlar.
0: Evet, eğer bir şey biliyorsanız gel bizimle paylaş diyor. Bana yazdığı bir yazı var. Hocam Türkiye'deki teknolojik düzeyle arasında Çin'in 100 yıl fark var dedi.
1: Evet.
0: Adamlar evde hasta bakan robot yapmışlar. Talep patlaması var. Robot hastanıza bakıyor. Altını temizliyor. Ona duş aldırıyor. Gerekirse onu dışarı çıkarıp yürütüyor. Gezdirip getirip yatağına yatırıyor.
1: Vay be.
0: Biz ne yapıyoruz?
1: Biz de yabancı kadın bulmaya çalışıyoruz ki hastalarımıza baksın.
0: Biz de ne yaptık? Geçen ay kapı fuarı açtık.
1: Evet.
0: Yani hala çelik kapı peşindeyiz.
1: Vallahi Çinlilerin yaptığı bir kapının ben de bu sektörün içerisinde bazı firmalara danışmanlık hizmeti verdiğim için biliyorum. Bizim imal ettiğimiz fiyata Çinliler o kapıyı satıyor.
0: Evet, maalesef.
1: Evet. Fırından bizim onlarla savaşma ya da rakip olma gibi bir durumumuz söz konusu değil maalesef.
0: Maalesef değil.
1: Evet hocam, şimdi Gelelim şirketlerin finansmana ulaşım noktasındaki yaşadıkları sorunlara. Bu sebebi, yani bu sorunun sebepleri nelerdir? Finansmana ulaşmak için alınması gereken kurallar, kaideler, ne bileyim işler nelerdir hocam?
0: Şimdi finans uzmanı aslında sensin.
1: Evet, biraz biliyorum, evet. Ama siz de benim hocamsınız.
0: Ya şöyle, şimdi bankalar ekonomik kriz dönemlerinde kredi tayinlaması diyoruz bu sana.
1: Evet.
0: Her firmaya kredi vermek istemiyor. Yani biraz hükümet baskısıyla verin. Hani sektör biraz rahatlasın deniyor ama banka öz kaynaklarına bakıyor.
1: Evet.
0: Gelirine giderine bakıyor. Borçların alınabilirlik oranına bakıyor.
1: Biraz geri dön. Hesaplıyorlar.
0: Evet. Şu dönemde kredi vermenin, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelere kredi vermek hiç istemiyorlar.
1: Çünkü geri dönüşünde
0: geri dönemeyeceğini tahmin ettikleri için şu an piyasada kredi bulmak, bulsanız da faizleri çok yüksek.
1: Evet.
0: Neden? Geri dönüşlerin olmayacağını bekleyen bankalar bu tip kredi faizlerini normal açıklanan kredi faizlerinin üzerinde belirlerler.
1: Tabii ki risk primini koymak zorunda.
0: KOBİ'lere veya kişisel kredilere, sen demiştin az önce, beraber evet, konuştuk. Yıllık %60-65
1: evet,
0: kredi faizi istiyor.
1: Bireysel krediler ve KOBİ evet, kredileri işte. Evet. Yani küçük işletmelerin bankalardan bugün talep ettiğinde ticari şirketlere %49 gibi, 50 gibi, daha küçük işletmelere ve bireysel kredilerde de %60 evet, ile 65 aralığında bir rakam. Yani 100 bin lira kullanıyorsunuz, bir yılın sonunda 160 bin lira olarak ödüyorsunuz.
0: İhracat yapan.
1: Evet. Hadi kalksın altından.
0: Biraz cirosu yüksek, İsmi Türkiye'de bilinir, güvenilirliği olan firmalara daha düşük oranlarda kredi veriliyor. Kredi evet, veriliyor. Zaten bu firmaların da çoğunun bankası var.
1: Evet.
0: Kendi. Onu söyleyeyim bankaları. Yani. Tabii. Yapı Kredi, Koç Holding'i kendi bankası var.
1: Evet.
0: Onlar bir şekilde bunu çeviriyor ama bunu çeviremeyenler özellikle küçük orta ölçekli işletmeler. Ve sen daha iyi biliyorsundur, bankalar kredi vereceği zaman bilanço getir, o defteri getir, bu de. Ya bizim esnafımız bilanço nedir diye sor bakalım, biliyor mu bilanço?
1: Yok, birçoğunun haberi.
0: Muhasebesi, muhasebecisi ne tutuyorsa, hangi hesapları varsa elinde, ne varsa onu biliyor. Yani o yüzden bir ara biliyorsun nefes kredisi falan veriyordu.
1: Evet.
0: Devlet şimdi onların da
1: odalar tarafından
0: odalar veriyordu. Yani. Veya işte esnaf sanatkar odaları kredi veriyordu. Onlarda da şimdi devlet şunu da yapamaz. Türkiye'ye bol miktarda döviz girişi olur. Döviz karşılığı Merkez Bankası para basar.
1: Evet.
0: Sen de dersin ki bu paraları bankalara ver.
1: Başalım, verelim.
0: Ondan sonra döviz girişi, bak bir karşılığı var bu paranın. Tabii. Türkiye'ye döviz girişi oldu. Döviz bollandı. Döviz bollandığı için
1: evet,
0: dövizin değeri artmayacak. O zaman ithalat sebebiyle bize enflasyon yansımayacak.
1: Evet.
0: Para bas dersin. Merkez Bankası zaten döviz karşılığı para basar. Bankalarda para bollanınca faiz de ufak ufak aşağıya
1: iner,
0: düşer. Çünkü banka da elindeki parayı birilerine satmak zorunda. Ama bankalar bunu firmalara vermek istemiyorlar. Sürekli ne yapmaya çalışıyorlar biliyor musun? Kredi kartı kullanımını arttırmanın peşindeler. Limit arttırıyorlar veya evet, geliyorlar bizim okulda öğrencilere kredi kartı dağıtıyorlar. Neden? Parayı kesin, anında kesebiliyor.
1: Tabii ki.
0: Ödemediği an hemen anında haciz sistemi başlatabiliyor.
1: Tabii ki.
0: Limitini kendi belirliyor. Alamayacak.
1: Güç onun elinde.
0: Geçen gün bankanın biri neredeyse 300 küsür milyar lira mıydı, milyon muydu bilmiyorum, bir alacağını onda bir fiyatına
1: varlık
0: sattı.
1: Yönetim şirketlerine.
0: Evet evet sattı.
1: Tabii ki.
0: Vazgeçti bundan. Nasıl olsa alamayacağım dedi. Hiç değilse bu şirketten alabileceğim meblağı alayım.
1: Tabii vergiden de düşüyor hocam. Yani evet, şimdi finans kurumları çok akıllı hocam. Bankalar gerçekten akıllı, çok akıllı. 12 yıl ticari kurumsal anlamda yaptı.
0: Yaptı. Evet.
1: Yukarılarda da genel müdürlük taraflarında da gördük göreceğimizi. Bankalar çok akıllı. Bankalar sizden para kazanmayı, bizden para kazanmayı çok iyi biliyorlar. En iyi tüccar onlar hocam.
0: Evet.
1: Etliye sütlüye dokunmadan sizin bütün mal varlığınıza, sizin bütün geleceğinize, çocuklarınızın mirasına kadar
0: konarlar.
1: El koyacak kadar güçlüler.
0: Güçlüler, evet.
1: Çünkü kanunlar ona buna müsaade ediyor. Onlar da bunu çok güzel değerlendiriyorlar. Değerli izleyenler, kıymetli izleyenler, gerek bireysel anlamda olsun, gerek ticari ve kurumsal anlamda olsun. Bankaların kredilerine, burada bir tabir vardır, bankaya bulaşma, krediye bulaşma diye bir tabir vardır. Siz bankaya, krediye bulaşıyorsanız bunun altından kalkabileceğiniz bir bütçenizin olması gerekir. bütçeleme teknikleri vardır biliyorsunuz evet, hocam. Evet. Biz derslerini de veriyorsunuz.
0: Şu an birçok kişi maalesef sözüne devam ediyor.
1: Estağfurullah.
0: Borcu borçla çevirmenin
1: tabii
0: peşinde.
1: Ki. Şimdi tabii. Buna döndü. Herkesin şimdi kendi içerisinde organizede çok iyi dostlarımız, arkadaşlarımız var. Şu an bizleri izleyenler de var. Otofinansman dediğimiz kendi işlerinde bir çark buldular. Bu çark da artık dişlilerini kırmaya başladı. Ahmet Mehmet'e çekini veriyor, Mehmet Osman'a veriyor, Osman Ayşe'ye, Fatma'ya. Bu şekilde kendi işlerinde bir nevi saadet zinciri gibi, mutluluk zinciri gibi bir zincir kurdular. Bu zincirle bankalardan kredi kullanmalar başladı. Şimdi %50 ortalamayla kredi kullanan bir şirketin bunu geri ödebilmesi için bir yıllık süresi var. Zaten uzun vadeli krediler işte para sıkılaşması vesairesi işte piyasada
0: verilmiyor.
1: Evet.
0: Verilmiyor.
1: Piyasada Hazine Maliye Bakanlığı'nın ve işte Merkez Bankası'nın koymuş olduğu kural ve kaidelerle sıkılaşma politikası noktasında almış olduğu kararlarla insanların para kazanma dertlerini bitirdiler. Evet. O lüks, özür dilerim, dert demeyelim, lükslerini bitirip dert haline çevirdiler. Şimdi %50 faiz ödeyecek olan bir ticari işletme fiyatını, ürettiği üretim ürünün fiyatını kaç lira yapmalı ki o faizi karşılasın, üzerine kar etsin
0: ve maliyetlerini karşılasın,
1: üreten işçinin istihdam ettiği personelinin maaşını ödesin, evine ekmek götürürsün. Şimdi böyle bir durumda bir hesap yaptığınız zaman bir ürünün başa baş noktasını bulabilmek için çok büyük çaba sarf etmeniz gerekiyor.
0: İşte sen kendi ağzınla itiraf ettin. Enflasyonun önemli sebeplerinden biri.
1: Evet.
0: Türkiye'de enflasyon. Atalet diyoruz biz onu. Kendini evet. besliyor zaten.
1: Tabii ki besliyor.
0: Enflasyon kendini besliyor. Sürekli kendini besliyor. Ve bu ara tabii bu savaştan dolayı da muzdaribiz.
1: İlla ki.
0: Yani petrol tamamen dışa bağımlı olduğumuz için petrol fiyatlarının
1: elektrikte
0: yarattığı
1: ve petrolde dışa
0: evet,
1: bağımlıyız.
0: Evet, yarattığı bir baskı da var. Maliyet enflasyonu zaten vardı. Bunun üzerine daha büyük bir baskı ortaya çıktı. Ve şimdi finansmana da erişemiyorsun. Serbülent, sen hani bu işin içinde olduğun için söylüyorum. Evet. Teorik değil, sen pratiğin içindesin.
1: Evet hocam.
0: Yalnız yıllarca işte seçim yatırımı olsun dediler. Ekonomide bazı şeylerin iyi görünmesi adına. Biz bazen yani firmalarımızı da düşük faizli krediyle şımarttık.
1: Hocam, yani hepsi için söyleyeyim. Keşke şımartsaydık. O konuda da yani biraz özür dilerim, sözünüzde balla kesmiş.
0: Bunu alışkanlık oldu. Haline getiren firmalar oldu.
1: Tabii ki. Şimdi şöyle hocam, düşük faizli krediler işte 2020 pandemi süreçlerinde yani %1'le biz krediler kullandık. Yıllık %8'ler, 9'larda krediler kullandık. Bu kredileri biz ne yaptık, bir de şöyle bir şey var hocam. Hı hı. Biz gittik bu kredilerle altın aldık. Biz bu kredilerle döviz aldık. Biz bu kredilerle gittik arabalar, jipler, villalar, arsalar.
0: Evet, evet.
1: Onları aldık. Kendimize yatırım yaptık. Lüksümüze yatırım yaptık. En basitinden telefonlarımızı değiştirdik. Bunun gibi işler yaptık. Doğal olarak üretime yönlendirilmeyen nefes kredisi adı altında verilmiş olan devletin kurumu olan işte kredi garanti fonunun kefaletiyle krediler verdik. Milyarlarca lira para dağıttık. Bunların hiçbiri üretime yönlenmedi.
0: Hayır.
1: Hep tüketime yönlendi.
0: Evet.
1: Bunu kısıtlayacak herhangi bir önlem almadınız. Verelim gitsin, verelim gitsin. Ver kurtul yaptınız. Sonuç bugünlere geldi. O dönemde de söyledik. O dönemde yaptığımız programlarda işte evde kaldığımız dönemlerde yapmış olduğumuz weblerden işte Zoom'lardan yapmış olduğumuz eğitimlerde, programlarda hep bunlardan bahsettik. Biz üretmezsek tükeniriz dedik.
0: Evet.
1: Sevgili kardeşim eski İstanbul Milletvekili Faik Tunay'la birlikte hep bunu söyledik. Üretmezsek tükeniriz Türkiye'nin.
0: Tükendik işte.
1: İşte geldik bugün.
0: Tükendik. Sana bir şey söyleyeceğim. Hatırlıyor musun?
1: Evet.
0: 2010, 11, 12'li yıllarda gazeteler manşet yaptı. 1 TL, 1 dolar 1 TL olacak diye.
1: Evet.
0: Neredeyse oluyordu hatırlarsan.
1: Evet, yaklaşık.
0: 1 lira 14 kuruş oldu. Yani 1 dolar 1 lira 14 kuruşa kadar düştü.
1: Evet.
0: O dönemde bazı siyasi gelişmeler, 2008'de yaşanan bu mortgage krizi falan, Avrupa ve Amerika Merkez Bankası bastı dünyaya doları ve euroyu. Türkiye'ye de müthiş sıcak para geldi. Ve dövizin bu kadar değersiz olduğu dönemde biz dövizden kaynaklı bolluğu nereye gömdük biliyor musun? İnşaat sektörüne gömdük.
1: Evet.
0: Herkes ev aldı. Herkes arsa aldı, herkes villa aldı. Çok büyük hata yaptık. Biz o zaman bu paranın bir kısmı tamam olabilir, konuta gidebilir ama şimdi dünyada bize benzeyen başka ülkeler de var. Konut sektörünü, ekonomiyi canlandırmak için 6 ay, 1 yıl desteklerler. Çünkü konut kendine bağlı 250 sektörü destekliyor.
1: Evet tabii.
0: Ama ondan daha fazla desteklemezler. Ekonomi canlanmaya başlar, hemen hükümet geri adım atar. Der ki tamam buradan canlanma başladı, artık kendi yürüsün. Arkadaş biz sürekli hala aynı şeyi yapıyoruz. Ya biz üniversitelerin Ar-Ge ofislerine, teknolojik yatırımlara, savunma sanayine, eğer imalat sanayine, Çin'den ya da yurt dışından ithal ettiğimiz ürünlerin Türkiye'de üretilmesine yatırım yapsaydık.
1: Bugün çok
0: en önemlisi olur. Bak en önemlisi tarım ve hayvancılığa.
1: Evet.
0: Tarım ve hayvancılığa yatırım yapsaydık ne ette, ne samanda, ne buğdayda.
1: Hocam samanı da ithal ediyoruz.
0: Ya biz her şeyi ithal ediyoruz ya.
1: Her şeyimiz ithal.
0: Her şey ithal.
1: Her şeyimiz ithal. Bir tek aklımız ithal değil. Allah'a şükürler olsun. Bizler en azından bu noktada sana kendimize bir paye çıkarıyoruz.
0: Buradan şunu da söyleyeyim. Kayseri de parasını çok fazla betona gömen illerden biri.
1: İlla ki. Zaten söyleyeyim. Kat noktasında da hani evet, Türkiye'de evet. Birinciyiz.
0: Bakın 2000'li yıllarda Kayseri kişi başına düşen milli gelirde not ettim buraya.
1: Evet hocam.
0: 17. sıradaymış.
1: Maşallah.
0: Toplam milli gelir sıralamasında en zengin iller sıralamasında 2000'li yıllarda 2010'lu yıllara kadar 11. sıradaymış. Şu an Kayseri kişi başına düşen milli gelirde 2023'te 23. sıraya gerilemiş.
1: Evet.
0: Şu an 28. sıradayız. Bakın kaçıncı sıradaymışız? 17.
1: Yarı yarıya düşmüş.
0: Tabii.
1: Evet.
0: Kayseri fakirleşmiş. Başka? Şu an toplam milli gelir hacminde 14. sıradayız. Tekirdağ, Hatay, Antep, Manisa, Konya, Adana. Kayseri'nin önüne geçmiş. Önceden Kayseri bunların önündeymiş. Şimdi onlar Kayseri'ye fark atmış. Kayseri kan kaybediyor. Ha şunu da söyleyeyim. Mesela 2022 pandemi döneminde Kayseri'de ihracat, dış ticaret, ekonomi canlı. Neden? Eve kapanmalar olunca ve o dönemde Ukrayna-Rusya savaşı başlayınca
1: evet.
0: Kayseri'den yurt dışına müthiş soba, doğalgaz ekipmanları falan Avrupa'ya müthiş satış oldu.
1: Evet.
0: Ekonomi canlıydı. Ama şunu söyleyeyim, ilk 8 ayda şu an ulaşılan dış ticaret rakamı 2022'nin rakamını tutmuyor, yetişemiyor.
1: Ne güzel.
0: Yani iyi değil işler, iyiye gitmiyor.
1: Evet.
0: Onu söyleyeyim. Kayseri ekonomik olarak müthiş kan kaybetti.
1: Hocam peki şimdi söylediğiniz tarihlerle karşılaştıralım. İşte 2022 yılı, 2026 yılı. Aradan 4 yıl geçmiş. Şimdi bu 4 yılda bu yaşananları Kayseri'yi yöneten, Kayseri'nin ticaretini yöneten, İşte gelelim şimdi, işte yarın seçim yapılacak. Kayseri Sanayi Odası ve Kayseri Ticaret Odası var. Ticaret borsası zaten belirli bir alana, işte zirai faaliyet, tarım faaliyeti gösteren ve işte hayvancılık faaliyeti gösteren etçilere yönelik olarak çalışan bir bölüm. Şimdi durum böyle olunca bizim Ticaret Odası ve Sanayi Odası'na karşı bir bu konuyu tartışmaya açıp konuşmaya ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum.
0: Ama
1: çünkü lider olan onlar. Doğru mu hocam?
0: Ya bu sıkıntıları söylemesi gereken kurumlar öncelikle onlar. Onu
1: tabii
0: söyleyeyim.
1: Ki. Evet.
0: Tepe kurumda Türkiye Odalar Borsalar Birliği.
1: Evet. Şimdi onu da oluşturan bunlar çünkü.
0: Evet.
1: Sen... Hani alttakiler işte illerdeki ticaret odaları, sanayi odaları, yukarıdaki ticaret odaları, odalar borsalar birliğini oluşturan yer. Doğru evet, mu hocam?
0: Doğru, doğru.
1: Bunlardan gidiyorlar
0: evet,
1: oraya,
0: evet,
1: oradaki
0: evet.
1: Meclisi oluşturuyorlar. Şimdi yani elin parmakları vücudu kolu oluşturuyor netice itibariyle. Şimdi Kayseri Ticaret Odası ve Kayseri Sanayi Odası bizim için Kayseri ticaretini yönlendiren, üyelerine destek olan, destek olmaya çalışan, onların daha böyle gelir elde edebileceği, karlı işler yapabileceği, piyasalara ulaşabileceği, Avrupa'da ihracat yapabileceği, müşterilere ulaşabileceği tarafta. Bir de bu tarafa dönelim, müşteri tarafına dönelim. Avrupa'da herhangi bir ticari işletmenin yatak, baza, başlık, ne bileyim çelik kapı, X, Y, Z hiç önemli değil. Satan, ihtiyacı olan birisinin Kayseri'deki firmaları araştırırken bu firmaların bütün bilgilerine ulaşabileceği bir ekranımız yok.
0: Evet, yok.
1: Şimdi Kayseri Ticaret Odası'nın bir üyesi olarak söylüyorum. Burada komitelere, üreten firmalara ulaşabilmek adına çaba gösteriyorsunuz. İngilizce sayfaya geçtiğiniz zaman, ben Türkçe bilmiyorum, Avrupa'da bir vatandaşım. İsviçreli, Fransız, Alman, Hollandalı biriyim diyelim. Girdiğim zaman
0: hiçbir şey yok.
1: Sitede İngilizce açıklama bölümü ya da İngilizceye çeviri yapan bir bölüm yok. Şimdi orada ben ağaç işlerini ya da işte bankalar, finans kurumlarını, ben Avrupa'dan burada Türkiye'de bir hesap açtırmak istediğim zaman 5. komitedeki finansal kurumlar ve bankalar komitesindeki bankaları, oradaki iletişim bilgileri, bankadaki yetkililerin isimlerini görebilmeliyim. Direkt bağlantı kurup buradan işi yürütebilmeliyim. Hani dijitalleşme sadece ticaret odasının sayfasından üye bilgisi içeren bir oda kaydı belgesini almak olmamalı. Ya. Dijitalleşme dediğimiz zaman Kayseri'yi tamamen anlatabilen bir ekran olmalı.
0: Evet.
1: Ve bu sadece reklama dönüşmemeli.
0: Bir şey daha söyleyeceğim. Bu senin söylediğin çok ciddi bir problem. Bu sadece Kayseri'nin problemi değil.
1: Evet.
0: Türkiye'deki bütün illerin, bütün ticaret odalarının, sanayi odalarının derdi olmalı.
1: İşte maalesef. Kimse yani, bizim dertlerimizle dertlenmiyor.
0: Yani hocam, bakın maalesef. Çin tehdidi görmüyor musunuz ya? Amerika İran'la savaşıyor diyoruz değil mi?
1: Evet.
0: Venezuela'nın petrolüne kondu. Venezuela petrollerini kime satıyordu? Çin'e.
1: Çin'e satıyor.
0: İran kime satıyor?
1: Evet.
0: İran da Çin'e satıyor. Sınırı zaten ya çok yakınlar.
1: Evet. İşte Çin'i durdurmak istiyor hocam.
0: Evet.
1: Yani şu an bakın, elinde Çin... Amerika'dan sonra, hatta belki de konuşulan rakamlar, Çin çok açık bir ekonomiye sahip olmadığı için bilmiyoruz ama dolar rezervi açısından Çin şu anda dünya lideri bence.
0: Evet, dünya lideri. Evet.
1: Hani açıklamıyorlar.
0: Durdurulabilir
1: Amerika,
0: mi?
1: Amerika prestij kaybettiğini
0: söylüyor. Ben sana şunu söyleyeyim.
1: Tabii ki durdurulabilir.
0: Bakın, gelip gidene sorun. Gelip gidenlere sorun. Yani benim kardeşimin çalıştığı firmanın Çin'le bağlantıları çok iyi. Orada fabrika var. Gider gelir. Abi der, her Çin'e gittiğimde büyük ki bu kadar mı değişir der. Yani nutku tutuluyor der. Nutku, evet. Tutulmak.
1: Bunu benim arkadaşım.
0: Kelimesinin, cümlesinin ne anlama geldiğini diyor. Oraya her uçaktan indiğimde anlıyorum. Taksiye biniyorsunuz, şoför yok. Otele giriyorsunuz, resepsiyonda robot var. Girer girmez Tuncay Bey hoş geldiniz diyor. Çünkü kameralar, daha önce gittiyseniz sizi tanıyor.
1: Evet.
0: Yani düşünsenize ya böyle bir şeyi.
1: Ve dil seçenekleri varmış hocam.
0: Bir şey
1: resepsiyonda
0: daha.
1: Yani illa İngilizce, Çince vesaire başka bir dil bilmenize gerek yok. Sizi tanıyor, sizin milletinizi biliyor ve sizin dilinizle size hitap eden, evet, robotlar varmış.
0: Başka bir şey daha söyleyeceğim. Bizim insanımız hep bir konuda yanıltıldı. Şöyle dediler ki bize, ya teknoloji üreteceksiniz, müthiş teknoloji üretirseniz katma değer üretirsiniz. Bakın buna doğru, altına imzadım. Ama dünyada ekonomisi en büyük ilk 10 ülkeyi sıralayın. Çin, Amerika, Japonya, Almanya, neyse artık. Onlar dünya tarım ve hayvancılık üretiminde de aynı sıralamadalar.
1: Evet, maalesef.
0: Yani bu adamlar biz teknoloji üretiyoruz, mal ve hizmet üretiyoruz deyip tarım ve hayvancılığı asla geri plana atmamıştır.
1: Çünkü
0: önce beslenmen lazım.
1: Önce insan demek.
0: Önce insan ve beslenmen lazım. Önce karnın doyacak. Karnı doymayan, karnı yeteri kadar protein almayan bir milletin kafası da çalışamaz. Onlar bunun farkında. Onlar bunun farkında.
1: Evet. Yani. Şimdi 40 dakikayı bulduk hocam. Son tarafta da yarınki seçimi de konuşarak programımızı sonlandıralım. Bir ticaret odasının başarılı olabilmesi için ya da sanayi odasının başarılı olduğunu gösterebilmesi için neler, hangi şartlar gerekiyor? Yani borçsuz bir odayız demek bir reklam mıdır?
0: Ya şöyle, bilmiyorum ben o kısmı ama üyelerin borçsuzluğu veya borçluluğu önemli.
1: İşte.
0: Eğer sizin üyelerinizin, yani 100 üyenizin 80 tanesi batık kredilere batmış, evet, borçlu. Kimisi konkordata için müracaat etmiş, kimisi iflas istiyorsa yani bu topyekün bir başarısızlık göstergesi.
1: Evet hocam.
0: Yani o yüzden üyeleriniz ne durumda? Bir de bir şey söyleyeceğim. Kayseri'de şöyle bir karmaşa var. İhracat ve ithalat rakamlarını ticaret odası açıklıyor. Sanayi odası açıklar.
1: Evet.
0: Ticaret odaları arkası yazılı çekler, ödenmemiş senetler, açılan kapanan iş yeri sayıları.
1: Evet.
0: Ondan sonra KOBİ'lere kullandırılan kredi miktarlarında artış var mı, azalış var mı? Evet. Bunların faiz oranlarında değişiklik var mı, düşüyor mu, artıyor mu? Bunlardan bahseder. Yani çünkü ihracat yapan firmaların büyük bir kısmı tabii ki ticaret odasına da üyelerdir ama
1: aslında onlar faaliyetinde.
0: Tabii sanayici bunlar yani. Ve ciddi şekilde Kayseri'de üretim blokunda sıkıntılar var.
1: Evet.
0: Dövizin baskılanması da çok yanlış oldu. Ben o zaman bir yazı yazmıştım. 2018'de bu Rahip Brunson hikayesi olayları evet, varken hocam. Bir Temmuz sonu Ağustos başında kalktık da dolar kur hareketi
1: evet,
0: oldu ya.
1: Hocam.
0: Dokunmayın bırakın gidecekse gitsin demiştim. Şu an belki dolar 65-70 lira olurdu ama piyasa buna adapte olmuş olur.
1: Kesinlikle ve bu kadar büyük problemler yaşamazdı.
0: Şimdi eğer dövizi serbest bırakmaya kalkarsanız tehlikeyi söylüyorum.
1: Eyvah eyvah deriz.
0: Overshooting diye bir şey var. Dövizi evet. kontrolsüz bırakırsanız hani olması gereken rakam diyelim 80 lira ya.
1: Evet.
0: 380 lira olur. Evet. Bir anda. Sonra geriye
1: tekrar
0: gelir
1: aşağı
0: ama.
1: Gelir ama
0: onun bir anda
1: yaktı,
0: onu vurması.
1: Yıktı elimizde kalır.
0: Bir şey daha söyleyeceğim. Onu kontrol edemezseniz Venezuela'daki gibi hiper enflasyon yaşarsınız.
1: Evet %1500-2000.
0: Türkiye bundan korkuyor.
1: Hocam onunla mücadele kolaydır. Ama önemli olan doğru yönetmektir. Liyakatlı insanlar tarafından yönetilmektir. Şimdi hocam biraz önce söylediniz işte o da borçsuz ama üyesi borçlu. Şimdi biz itibardan tasarruf olmaz dedik. Elimizdeki kaynakları hep çarçur ettik. Şimdi odanın da bazı kaynakları var. Kaynaklar nelerdir ticaret odasının kaynakları?
0: Üyelerden
1: aldığı aidatlar.
0: Bazı belgelerden alınan.
1: Bazı ücretler. Belgelerden ücretler. İşte ticari işletmenin, üyenin yapmış olduğu ciro üzerinden alınan munzam aidatlar. Bunlardır zaten odanın gelirleri. Şimdi ben oda olarak borçsuzum, güçlüyüm demek mi? Üyelerin borçlarını yapmış olduğunuz harcamaların, gereksiz harcamaların bedelleriyle o borçların bir kısmını seçmiş olduğunuz aktif, başarılı bilanço yapısına uygun bir şekilde o borçların kapatılmasına, o borçların mahsup edilmesine yönelik olarak harcamak mı?
0: Ya da üye aidatlarının düşürülmesi evet, mi? Ya da zam yapılmaması mı?
1: Evet, zam yapılmaması mı? Yani. Ya da faizlerin silinmesi mi? Evet. Şimdi bir aidatı geciktirdiğiniz zaman hemen faiz işliyor. Bunları mı silmeliydik? Hangisini yapmalıydık? Şimdi 8 yıldır mevcut başkan burada görevini yapıyor. Muhalif de bir aday var Ali Bey. Açıkçası ben buradan net bir şekilde söyleyebiliyorum. Ben Ali Bey'i destekliyorum. Niye? Projeleri var. Neden? Geleceğe uygun bir şekilde yapmış olduğu planlamaları var. 8 yıldır mevcut yönetimin yapmış olduğu herhangi bir proje göremedik. Bir değişiklik göremedik. Yapmaya gayret ettiler mi? Bilmiyorum. Bunu da göremedik. Bir insan bir proje yapacaksa bunun gayretini de bize göstermek zorundadır. Yıllardır 8-9 yıldır ticaret odası üyesiyim ama bir projenin, canlı bir projenin bu memlekette uygulandığına dair herhangi bir emareyle bile karşılaşamadım. Bırak fikri, emaresi bile olmadı. Şimdi kapalı kapılar ardında yapılan işlerin bizlerin de bilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Hep bunu söylüyoruz. Yani biz proje için buradayız. Şimdi Ali Bey projelerini açıklıyor. Yapılan açıklamalar gerçekten onur verici, gurur verici. Eğer bu projeler kısmet olur da Sayın Ali Alkan Ticaret Odası Başkanı olursa bu projelerin yerinde yapılıp yapılmadığını denetlemeye kendi adıma söz veriyorum.
0: Evet.
1: Gerçekten bu projeyle geldin mi? Evet geldin. Yaptın mı? Yapacak mısın? Bunu denetlemekle mükellef hissediyorum kendimi. Niye? Bir gönül bağıyla destek veriyorum. Neden? Bu projelerin bu memlekete, bu memleketin tüccarlarına faydalı olacağına adım kadar eminim.
0: Sana bir şey söyleyeceğim. Kayseri'nin bir an önce ticaret ve sanayide dönüşüm başlatması lazım.
1: Evet.
0: Bu iş artık mobilyayla, yatak, yorgan, yastık, bazayla olacak iş değil. Ufkun genişlemesi ve açılması lazım. Ama bunu nasıl yaparsınız? Şimdi yeni nesil sanayici dediğimiz buradaki zengin iş adamlarımızın çoğu çocuklarını Amerika'da, İngiltere'de, şurada burada
1: tabii
0: okuttular.
1: Ki.
0: Onlar geri döndü. Onları ekibinize almalısınız. Ufku geniş insanları. Ve üyelerinizle birlikte bazı şeylere karar vermelisiniz. Yani anlatabiliyor muyum?
1: Tabii
0: geniş
1: ki.
0: Çaplı bir katılım
1: tabii
0: olmalı.
1: Tabii ki.
0: Onların desteğini almalısınız.
1: Öyle bir lobi kurmalısınız. Lobicilik evet. faaliyeti burada kendi içinizde yapıp da Ankara'ya sesinizi duyuramadığınız bir lobinin bize bir faydası yok.
0: Şunu da söyleyeceğim. Ankara'ya da baskı yapmalısınız. Baskı Ankara'da yapmalısınız. Sizin sesinizi diğer evet. yerlere, hükümete duyurmalı.
1: Oraya giderken şeker, çikolata, lokum, pastırma, sucuk götürmekle orada herkes şey hani birbirini ağırlamakla bu işler olmaz.
0: Bakın ben sana bir şey söyleyeceğim. Şu son dönemde yaşanan bu fon olayı var ya.
1: Evet hocam.
0: Hani oraya girmeyelim çünkü akşama kadar televizyonda herkes onu anlatıyor evet. dedik ama.
1: Para iade etmişler diye bir haber çıkmıştı. Para iade edilmemiş hocam.
0: Ya sana bir şey diyeceğim. Sen bankacısın ya.
1: Evet.
0: EFT meblağı günlük 200-300 bin liradır. 2.2 milyar EFT yapılabilir mi?
1: Ve tek seferde.
0: Yapılabilir mi? Söylüyorum sana.
1: Hocam şimdi şöyle.
0: Tabii bir şey daha soracağım. Bu, yapılamaz değil mi?
1: Ya bireysel anlamda eğer ki bankayla konuşmuşsanız sizin yüksek limitli EFT havale limitleriniz olabilir. O normal.
0: Ama sana bir şey söyleyeceğim. 2.2 milyar olmaz.
1: Olmaz. Mümkün değil.
0: Değil. Başka bir şey
1: öyle
0: daha.
1: Öyle bir şey yok. Artı masanın buna el atması gerekir.
0: Ya bir tır paradan bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Ya.
1: Bir tırdan dolar olarak bir tır hocam.
0: Yani Türk parası olarak birkaç tır. Yani. Ne yaptın? Tır. Hazinenin kapısına mı götürdün? Kim gördü?
1: Hiç kimse görmedi. Ya hocam zaten bu para dijital bir para. Yani evet, evet. bu fon için yatırılmış bankadan işte 163 milyon lira para gönderilmiş. Karşılığında 2.2
0: bizim milyar hırsızımız, lira çekilmiş. Hırsızımız niye bitmiyor ya?
1: Hocam doyumsuz olmamızdan kaynaklı.
0: Bizim biraz kızmasınlar bana ama hane halkımızdan da kaynaklanıyor.
1: Millette.
0: Onun da
1: seçtiklerimizin
0: bakın, sana bir şey söyleyeceğim. Bir daha bir program yaparsak
1: yaparız hocam tabii.
0: Neden ki. Bu halde olduğumuzu tartışalım.
1: Evet. Onun için de şöyle birkaç saatlik bir program.
0: Neden bu halde gerekecek. Olduğumuzu tartışalım. En son okuduğum kitap var. İsmail Cem'in Türkiye'nin Geri Kalmışlığının Tarihi diye bir
1: evet,
0: kitabı
1: hocam,
0: var.
1: Okudum.
0: Muhteşem bir kitap. Evet. Muhteşem. Onun son sayfalarında bir şey dikkatimi çekti. Edin Koh diye bir Amerikalı profesör. Edin Koh. Evet. 1962'dir
1: kendisi.
0: 1962'de Anadolu'nun kasabalarında lise öğrencileri üzerinde anket yapıyor. Ya 1962'de Amerikalı profesörün burada ne işi var demeyin. Adamlar her şeyi yerinde tespit ediyor.
1: Tabii ki. O yüzden anket, bizi çözmüşler.
0: Yani. Ankette para karşılığı milliyetçiliğini satar mısın diye soruluyor. Ve bakılıyor ki Türk gençlerinin, liseye giden gençlerin tamamında birinci sırada milli değerler geliyor. Devlet, devletin bekası ve evet, bayrak.
1: Evet.
0: Sürekli şey soruları var o ankette. Maddiyatçılık. O sırada lisede okuyan gençlerin maddiyatçılık kelimesinin ne anlama geldiğini bilmediğini fark ediyorlar.
1: Evet.
0: Ben aç yatarım ama bayrağım ve devletim benim için her şeyden önemlidir. Peki 1962'de bu ankette elde edilen sonuçlardan şu an nereye geldik?
1: Vallahi hocam anında satar giderler.
0: Ha ama
1: şimdi bizim gibi insanlar varken de hocam açıkçası son birkaç dakikamız bizim gibi insanlar varsa Atatürk'ü seven, Türk milletini seven, bayrağına, vatanına, dinine, kitabına bağlı insanlar oldukça bizlerin bu vatandan silinmesi gibi bir durum söz konusu olmayacaktır. Buna kendi adım kadar eminim.
0: Son bir şey söyleyebilir miyim? Sözünü unutma.
1: Tabii ki hocam.
0: Demin söylediğim cümleyi tam bitiremedim. Bu dönüşümün
1: mimarları kimdir?
0: Mimarları bizi kötü yönetenler ve bu ülkenin aydınlarında da bizzat kendim de profesörüm vardı. Bizim de suçumuz var.
1: Var hocam.
0: Toplumun dönüşümüne biz müdahale edemedik. Yani doğru yerde kalmasına müdahale etmedik. Maalesef. Onu da bir başka programda kaynak göstererek tartışalım.
1: Tabii ki kaynağını gösterelim. Şöyle de söyleyerek bitirelim. Bu vatan, bu millet bizim. Biz buradan vazgeçmiyoruz. Bu ülkeden asla vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Bu ilden de vazgeçmeyeceğiz. Bu ili yönetenlerin değişmesi için, iyi yönde değişmesi için. Şahıslarla herhangi bir problemimiz yok bizim. Ne vali beyle, ne belediye başkanlarıyla, ne odaların başındaki başkanlarla, hiç kimseyle şahsi bir problemimiz yok bizim. Sadece yapılan işin doğruluğu, dürüstlüğü ve bu memlekete, bu millete
0: katkısı
1: yönündedir. Kim doğru iş yapıyorsa Allah ondan razı olsun, bizler de razı olur, hakkımızı helal ederiz. Ama kim sadece koltuk derdindeyse, sadece o koltuğu korumak derdindeyse, sadece kendi cebini, kendi kesesini, kendi etrafındaki, lobisindeki insanları düşünerek hareket ediyorsa da Allah onların müstehakını versin. Beddua etmem. Çünkü tutar. Onu bildiğim için Allah herkesin kalbinin ekmeğini yiyeceği bir hale getirsin. Bunu söylüyorum ve yarınki seçimlerde de doğru olanın, dürüst olanın, iyi olanın, bu memlekete faydalı olacak olanın kazanmasını dileyerek sizleri, hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Gelecek hafta belki aynı konukla, belki de farklı bir konukla karşınızda olacağız. İyi günler diliyorum. Hayırlı işleriniz olsun.
2: Radar analiz sona erdi.
3: Yayın tekrarı. Şimdi reklamlar.
4: Doymayan kalmasın keyif Yakut Mangal'da. 1 kilo tavuk, mevsim salata, çoban salata, haydari, kıtır soğan, söğüş ve turşuyla sadece 675 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik restoranda 1000 TL ve üzeri alışverişe 1 litre Meysu kola hediye. Bol lezzet, bol ikram, bol keyif. Yakut Mangal. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 724 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38. Gel al 0850 259 79 97.
3: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslime hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim, indirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
5: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karşır ile temizliğinize güç katın.
6: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
7: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz. Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik. Haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 28 Eylül Pazartesi. Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantının gündeminde fon krizi soruşturması, terörsüz Türkiye süreci ve dış politikadaki gelişmeler gibi başlıklar oldu. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan şunları söyledi.
2: Sermaye piyasalarının doğası gereği son derece dikkatli hareket ediyoruz. Kapatılan fonların tasfiye süreciyle ilgili çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Gerek fonlar, gerek hisse senetleri üzerinden oynanan, çevirip haksız kazanç elde edenler hakkında gerekli soruşturmalar yapılıyor. Fonlar vasıtasıyla piyasa bozucu eylemlere giriştiği tespit edilenler hukuk önünde bunun hesabını verecektir. Tabii burada bir diğer kritik husus, benzer bir sorunun tekrar yaşanmasının önüne geçilmesidir.

0: Bununla ilgili çalışmaları da yapıyoruz. Sermaye piyasalarımızın işleyişini çok daha sağlıklı hale getirecek idari ve hukuki düzenlemeleri inşallah süratle hayata geçireceğiz.
1: Haftanın özeti.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nin 3 günlük Bolu kampında kapalı toplantılarda söz alan bazı milletvekilleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için onursal genel başkan yakıştırmasında bulundu. Fon soruşturması kapsamında Destek Faktoring AŞ ve Özata Denizcilik şirketleriyle bağlantısı bulunduğu belirlenen kişilerin de olduğu 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 9'u gözaltına alındı, biri ise aranıyor. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu, toplumsal bütünleşmeyi pekiştirecek adımları görüşmek üzere Beştepe'de bir araya geldi. Kanunun uygulanmasına yönelik faaliyetlerin de ele alındığı toplantıda kurumlar arası özgüdümün önemine vurgu yapıldı. AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, fon soruşturması ile ilgili kimin bebesi, kimin oğlu, kimin çocuğu olursa olsun hiçbir ayrım yok. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu işe el attı dedi. Yeni Parti Melik Gazi, Koca Sinan ve Talas teşkilatlarında yapılan ön seçimlerin ardından ilçe başkanları belli oldu. Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, restorasyon işlemleri tamamlanan tarihi Gönhan'ı kapalı çarşı esnafı ile birlikte gezerek yaptığı açıklamada, restorasyonunu büyük bir titizlikle tamamlayacağımız tarihi kapalı çarşı esnafımızla birlikte gezerek istişarelerde bulunduk dedi.
1: Haftanın özeti.
2: 29 Eylül Salı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son günlerde sermaye piyasasında yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere Beştepe'de ekonomi kurmaylarıyla bir araya geldi. Adalet Bakanı Akın Gürley'in avukatı Abdullah Adır, Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık hakkında Bakan Gürlek ve eşine yönelik iddiaları nedeniyle hukuki süreç başlatıldığını açıkladı. Anayasa Mahkemesi, yeni partinin isim ve rumuzunun hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden terkinine karar verilmesi adına yapılan başvuruda partiye savunması için bir ay süre verilmesini kararlaştırdı. Koca Sinan Belediyesi tarafından yapılması planlanan Yeni Sinan Kütüphanesi'nin inşaatının sonuna geldiğini ifade eden Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, bir kütüphane daha binlerce hayale açılan kapı olacak dedi.
1: Haftanın özeti.
2: 30 Eylül Çarşamba. Anayasa Mahkemesi, Türk Medeni Hukukunda süresiz yoksulluk nafakası düzenlemesini anayasaya aykırı buldu. Mahkemenin boşanma sonrası yoksulluk nafakasının süresiz talep edilmesine imkan veren hükmün iptaline ilişkin karar resmi gazetede yayımlandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, okul saldırılarının ardından internet ortamındaki provokatif paylaşımlara yönelik geniş çaplı bir çalışma başlattı. Saldırgan ve provokatif paylaşımlar yaptığı tespit edilen 3810 kişi gözaltına alındı. Türkiye'de bir ilk olarak hizmet verecek Kayseri Şehir Hastanesi Halk Kütüphanesi açılış töreni sonrası konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Coşkun Yılmaz şunları söyledi.
3: İlk defa bir şehir hastanesinde bir kütüphane açılıyor. Doğrusu bu Kayseri'ye yakıştı. Çünkü Kayseri parayla ve ticaretle anılan bir şehir. Halbuki şehrin tarihine baktığımızda çok büyük alimlerin, Davud el Kayseri, Osmanlı medrese kurucusu başta olmak üzere büyük alimlerinle anılan bir şehir. Fakat kitabın ve kütüphanenin Türkiye yüzyılı içerisinde hastanelere kadar yaygınlaşması asıl gelişmenin ve temel kalkınmanın müjdecisi ve habercisi. Yol, su, elektrik, bunlar kalkınmanın maddi göstergesi. Ama asıl manevi ve kalıcı göstergesi ilimle, kitapla, kültürle oluyor. Şunun altını çizmek isterim ki bir tarihçi olarak son 20 yılda Türkiye'de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kütüphanecilik alanında yapılan hem yapılaşma, hem mekan güzelliği, hem sosyal imkanlar dünyada benzerine rastlanmayacak kadar ileri düzeyde.
1: Haftanın özeti.
2: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Ağustos ayı ihracat verileriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, yılın ilk 8 ayındaki performansımız 2026 yılı sonunda 4 milyar doları bir miktar aşacağımıza yönelik beklentimizi güçlendiriyor dedi.
1: Haftanın özeti.
2: 1 Ekim Perşembe. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönem 5. yasama yılı açılış programında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi.
0: Fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan sorunun da üstesinden başarıyla geliyoruz. Sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adaleti gözeterek kimsenin hakkını kimseye yedirmeden bu meseleyi süratle çözüyor. Bu konunun iktisadi güvenliğimize ve toplumsal barışımıza yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine inşallah fırsat vermeyeceğiz.
1: Haftanın özeti.
2: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yürütülen fon soruşturmasıyla ilgili olarak kurumlarımız sorunlu fonlarla ilgili çalışmalarını koordinasyon içinde titizlikle sürdürüyor dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecini akamete uğratmak isteyenlerin tahriklerine karşı sağduyumuzu koruyacağız. Milletimizin ümidini hedef alan aceleci hükümlerden ısrarla ve dikkatle kaçacağız dedi. Kayseri 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında bilgiler veren Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin güvenliğini sağlamak, milletimizin huzurunu korumak ve devletimizin bekasının muhafazası amacıyla her türlü risk ve tehdit unsurlarına karşı yürüttüğü faaliyetlerini azim ve kararlılıkla sürdürmektedir. Bu kapsamda son bir yıl içinde bir PKK'lı terörist daha teslim olmuştur dedi. 12. Bölge Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın, eczanelerin koruyucu sağlık hizmetlerindeki rolünü ön plana çıkarmak için grip aşısının eczanelerde yapılması gerektiğini belirterek şunları söyledi.
4: Sağlık Bakanlığımıza da tabii ki taleplerimiz var. Bunun altyapısı hazırlandığı vakit tüm Türkiye genelinde 30 binin üzerinde eczanemizde bu hizmeti vermeye hazır olduğumuzu ve mesleki gerekliliğimizin de bu yönde evrilmesi gerektiğini tekrardan sizler aracılığıyla ifade edelim. Aşıyla alakalı geçtiğimiz yıllarda çok fazla sıkıntı yaşıyorduk tedarikle alakalı ama halen tam anlamıyla tüm vatandaşlarımızı kapsayacak şekilde grip aşısı maalesef ülkemize getirilmedi.
1: Haftanın özeti.
2: 2 Ekim Cuma, Fon Koordinasyon Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin taslak üzerinde çalışılmış ve nihai halin verilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli talimatlar iletilmiştir denildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Gürcistan Eğitim, Bilim ve Gençlik Bakanı Türkiye ile Gürcistan arasında eğitim alanında işbirliğini öngören anlaşmayı imzaladı. Kocasinan Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü, kırsal mahallelerde bulunan mezarları baştan aşağı yeniliyor. Mezarların toplumun geçmişiyle bağ kurduğu özel mekanlar olduğunu ifade eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
5: Belediye olarak imkanlar ölçüsünde her türlü altyapıları ile ilgili, yapılması gereken belediyecilik faaliyetleri ile ilgili, kırsalın kendi özelinde yapılacak çalışmaların hepsinde harfiyen takip ediyoruz, yerine getiriyoruz.
1: Haftanın özeti.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk Grubu Başkanı Fatih Dönmez, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi Ekonomi ve Kalkınma Politikası Komisyonu'nun 67. toplantısı için gittiği Bulgaristan'da temaslarda bulundu. Haftanın öne çıkan gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
6: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yıllara Sari başlıyor.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Bugün de programımızda geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere aktaracağız ve o yıl piyasaya çıkan şarkıları da sizlerle birlikte dinleyeceğiz. Bugün 2002 yılına gideceğiz. 1 Ocak 2002. Türk aile hukukunda önemli değişiklikler öngören Türk Medeni Kanunu ile Türk Medeni Kanunu'nun yürürlüğü ve uygulama şekli hakkındaki kanun yürürlüğe girdi. Evlilik birliğinin yönetiminde kadın ve erkeğe eşit söz hakkı tanındı. Aynı zamanda cinsiyet değiştirmeye de izin verildi. 3 Ocak 2002. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kadınların streç, kot ve benzeri dışında pantolonları giyebilmelerine olanak tanındı. 5 Ocak 2002. Anayasa Mahkemesi'nin Fazilet Partisi'nin kapatılmasına ilişkin gerekçeli kararı resmi gazetede yayımlandı. Beyan ve eylemleriyle Fazilet Partisi'nin kapatılmasına neden olan İstanbul Milletvekili Nazlı Ilıcak ve Tokat Milletvekili Bekir Sobacı'nın milletvekillikleri sona erdirildi.

4 Şubat 2002. Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşar Yardımcılığı Özel Kalem Müdürü Mehmet Halit Erbay, aynı odada çalıştığı sekreter arkadaşı Derya Yumak'ı vurduktan sonra intihar etti. MİT, olayın Erbay'ın geçirdiği bunalım nedeniyle gerçekleştiğini açıkladı. 9 Ocak 2002. İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Avrupa Birliği Komisyonu Ankara temsilcisi Karen Fogg'un internetten gizli yazışmalar yaparak ulusal devleti hedef alan faaliyetler yürüttüğünü bildirdi. Perinçek, emeğillerde yer alan bazı ibareleri de açıkladı.

13 Şubat 2002 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Avrupa Birliği Komisyonu Ankara temsilcisi Karen Fogg'un internet üzerinden yaptığı yazışmaların kamuoyuna açıklanmasıyla ilgili inceleme başlattı. Milli İstihbarat Teşkilatı ise Fogg'un e-mail mesajlarının elde edilmesiyle hiçbir ilişkisinin olmadığını açıkladı. 6 Mart 2002, Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi, kamuoyunda kayıp trilyon davası diye bilinen davada, kapatılan Refah Partisi'nin genel başkanı Necmettin Erbakan'ı evrakta sahtecilik suçundan 2 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum etti. 22 Mayıs 2002, Cumhurbaşkanı Sezer, daha önce bir daha görüşülmesi istemiyle iade ettiği, ancak mecliste aynen kabul edilen 4758 sayılı şartlı salıverme yasasını onayladı.

0: Sır deniz biz, la la la.
1: Biz sır deniz bilirsin. Sır denizden de alırsın.
0: Arar buluruz izini bilirsin. Sır deniz biz.
2: 24 Mayıs 2002, Murat Karayalçın ve arkadaşları Sosyal Demokrat Halk Partisi'ni kurdular. 9 Haziran 2002, Boğazlardan tanker geçişlerini protesto amacıyla Türkiye Çevre Kozası'nın koordinasyonunda 527 sivil toplum örgütünün desteğiyle düzenlenen eylemde İstanbul Boğazı kısmen trafiğe kapatıldı. 29 Haziran 2002, Türkiye Futbol Milli Takımı Güney Kore'yi 3-2 mağlup ederek Dünya Kupası'nda üçüncülüğü kazandı.

8 Temmuz 2002. Başbakan Ecevit, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hüsamettin Özkan'la görüştü. Başbakanlık Merkez Binası'na geçen Özkan, hükümetteki görevinden ve DSP'den istifa ettiğini açıkladı. Özkan'ı Kültür Bakanı İstemihan Talay, Devlet Bakanı Mustafa Yılmaz, Devlet Bakanı Recep Önal ve Devlet Bakanı Hasan Gemici'nin istifaları izledi. 10 Temmuz 2002. Dışişleri Bakanı İsmail Cem ve Milli Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu görevlerinden ve DSP'den istifa ettiler. 13 Temmuz 2002. Şair ve yazar Ece Ayhan hayatını kaybetti.

ne de ben bulamayız o günleri. Bazen düşünüyorum da bende de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın, akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartıp bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdı. Komşunun çocukları vardı, bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın. Ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmışsın. Neyse, geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertli. Hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz. Hepinizi çok öpüyorum.

15 Temmuz 2002. DSP'den ayrılan milletvekili sayısı 53'e ulaştı. 16 Temmuz 2002. DSP'den 6 milletvekili daha istifa etti. 23 Temmuz 2002. Yurtta etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle Yozgat'ın Şefaatli ve Yerköy, Çorum'un Sungurlu ilçeleri ve Kars, Tokat, Sakarya ve Sivas'ta toplam 12 kişi hayatını kaybetti. 25 Temmuz 2002. Sağanak yağışların ardından Rize, Yozgat, Çorum, Tokat, Kars ve Muş'ta ölenlerin sayısı 35'e ulaştı. 3 Ağustos 2002. AB'ye uyum çerçevesinde tarihi adımlar atıldı. Meclise kabul edilen yasayla savaş ve yakın savaş tehdidi dışında idam cezası kaldırıldı. Kürtçe'de dahil farklı ana dil ve lehçede yayına izin verildi. Ana dilde öğrenim serbest bırakıldı. Azınlık vakıflarına gayrimenkul edinme, kendi taşınmazları üzerinde tasarruf bulunma hakkı

22 Ağustos 2002. Orhan Pamuk, Benim Adım Kırmızı adlı romanıyla Fransa'nın en iyi yabancı kitap ödülünü aldı. 23 Ağustos 2002. Kemal Derviş, CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen törenle partiye resmen üye oldu. 23 Ağustos 2002. YDP'nin yeni adı Genç Parti olarak değiştirildi ve partinin genel başkanlığına iş adamı Cem Uzan seçildi. 25 Ağustos 2002. Eski İçişleri Bakanı Saadettin Tantan, Yurt Partisi'ne katılarak yapılan olağanüstü genel kongrede genel başkanlığa seçildi.

3 Kasım 2002. Erken genel seçim yapıldı. 41.407.027 seçmenden 32.768.161'i sandık başına geldi. 8.638.866 seçmen sandık başına gitmezken %49.14 ile son 7 seçim içinde katılım oranı en düşük seçim oldu. 1999 seçimlerinde katılım oranı %87.9 olarak gerçekleşmişti. Seçimde 57. hükümeti oluşturan koalisyon partilerinin toplam oy oranı %14.71 oldu. DSP %1.22, MHP %8.36 ve ANAP %5.13, ana muhalefet partisi DYP ise %9.54 oy alıp seçim barajını açamadıkları için parlamentoya giremediler. Daha önce meclise temsil edilen SP %2.49, YDP %1.15 oy oranıyla barajı aşamayan partiler arasında bulundular. Seçim sonucu %34.29 oy alan AK Parti 363 milletvekiliyle, %19.38 oy alan CHP ise 178 milletvekiliyle meclise girdi. 1954 yılından sonra ilk kez sadece iki parti mecliste temsil edildi. Toplam %1 oy alan bağımsız adayların sadece 9'u meclise girdi.

18 Kasım 2002. Abdullah Gül, Başbakan ve 24 bakandan oluşan 58. hükümetin listesini Cumhurbaşkanı Sezer'e sundu. Gül'ün başkanlığındaki AK Parti hükümeti, Cumhuriyet tarihi boyunca demokratik seçimler sonrasında parlamentoda tek partinin çoğunluğuna dayalı kurulan 13. hükümet oldu. 28 Kasım 2002, yazar ve şair Melih Cevdet Anday hayatını kaybetti. 29 Kasım 2002, organize suç örgütü elebaşı suçlamasıyla yargılandığı dava sonucunda hakkında tahliye kararı verilen Alaaddin Çakıcı, tutuklu olduğu Kocaeli 1 No'lu F tipi cezaevinden tahliye edildi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045. İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
3: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
4: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
5: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
6: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
5: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.

0: Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
2: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
3: Bugünün pazar yerleri: İldam Pazarı, Gün Sazak Bulvarı, Erkilet Pazarı, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Belsin Pazarı, Tınaztepe Mahallesi, Toki Pazarı, 8. etap, Uğur Evler Pazarı, Uğur Evler Mahallesi.
2: Radyo Radar Pazar Yerleri.
4: Trafik kurallarını yabana, hayatını riske atma.
2: Yayın tekrarı.
5: Eğitim dünyasına dair en güncel ve ilham verici içeriklerle yenilikçi yaklaşımlar, pedagojik yöntemler ve öğrenci gelişimi konusunda derinlemesine analizler bu programda. Hayatımız Eğitim, konuk uzmanların görüşleri ve deneyimleriyle her cuma saat 18'de Fatma Sağdıç'ın sunumuyla yeni sezonda Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Fatma Sağdıç'ın hazırlayıp sunduğu Hayatımız Eğitim başlıyor.
6: Merhabalar, ben Fatma Sağdıç. Hayatımızda Eğitim programında bir cuma akşamı yine birlikteyiz. Bugün konuğum Esra Özmeşe ve Esra Özmeşe Hocam Kayseri Valiliği Proje Koordinasyon Başkanı görevinde ve bize Kayseri Valiliği'nde eğitimle ilgili yapılan projelerden bahsedecek. O yüzden hemen kendisine dönerekten hoş geldiniz diyorum.
7: Çok teşekkür ediyorum, hoş buldum.
6: Hocam, bugün konularımız, mevzularımız derin. Kayseri'yi ilgilendiren bir proje var ama ilerleyen zamanlarda sanırım tüm Türkiye için gerçekleşecek projelerden bahsedeceğiz. Öncelikle sizi bir tanıyalım, sonrasında konumuza dalalım inşallah.
7: Çok teşekkür ediyorum. Esra Özmeşe, 1989 Kayseri doğumluyum. İlk orta ve lise öğrenimimi Kayseri'de tamamladım. Üniversiteyi Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde bitirdim. Sonrasında 2023 yılında Erciyes Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri alanında yüksek lisansımı akran zorbalığı üzerine yazdığım tezimle tamamladım. Üniversite yıllarından beri sivil toplumda oldukça aktif yer almış bir biriydim. Üniversite hayatımda okulların öğrenci topluluklarında, onun dışında birkaç dergi yayınında vesaire, sorumlu yazı işleri müdürlüğü, genel yayın yönetmenliği vesaire gibi

0: Şimdi buradan bahsetmeden önce ben merkezimizden bir bahsetmenin faydalı olacağını
1: Tabii
0: düşünüyorum.
1: ki.
0: Bizler 6 öğretmen arkadaş olarak 2021-2022 eğitim öğretim yılında Milli Eğitim Müdürlüğümüzün bizden isteği doğrultusunda ve sivil toplum kuruluşlarımızla işbirliği içerisinde değerler eğitimi alanında bir proje geliştirmemiz istendi. Biz de 6 alanında uzman, öğretmen arkadaş bir araya geldik. Ar-Ge bünyesinde görevlendirildik ama aynı zamanda okullarımızda görevlerimize devam ederken erdemlerimizle varız projesini geliştirdik. Yaklaşık 2 yıllık bir emeğin ürünü olarak erdemlerimizle varız projesini tamamladıktan sonra 2022 Haziran'ında İl Milli Eğitim Müdürümüze projemizi sunma fırsatı yakaladık. O dönemin İl Milli Eğitim Müdürü projemizi oldukça beğendi ve olur verdi. Hemen akabinde Eğitime Destek Platformu tarafından düzenlenen bir eğitim öğretim müzakeresi toplantısında yine projemizi sunma fırsatı yakaladık. O toplantının gündemi Kayseri'de yürütülmesi planlanan, yürütülen eğitimle alakalı projelerin konuşulmasıydı. Sayın Valimizin ve şehrimizin üst düzey bürokrasisinin de teşrif ettiği önemli bir toplantıydı. Ve bizim Erdemlerimizle Varız projemizle başlandı. Sayın Valim henüz yeni gelmişti şehrimize, yeni atanmıştı. Yaklaşık bir 2 ay kadar görevdeydi. Sonrasında biz projemizi Sayın Valimize arz etme fırsatı bulduk. Sayın Valim inanılmaz beğendi, inanılmaz taltıfta bulundu projemize ve Erdemlerimizle Varız projesinin tüm Kayseri'de uygulanması talimatını verdi. Aynı zamanda da bu projenin Kayseri Valiliği bünyesinde yürütülmesi talimatını verdi. Tabii bu talimatı verirken bizlere şunu sordu, dedi ki sizler bu projeyi geliştirirken veya sahada uygularken bir koordinasyon merkeziniz vesaire var mı? Biz de olmadığını söyledik. O zaman şu şekilde yapıyoruz. Kayseri Valiliği bünyesinde bir proje koordinasyon merkezi kuruyorum ve sizleri de buraya atıyorum. Sizler burada ekibinizi oluşturuyorsunuz. Bana bağlı olarak benim eğitimle alakalı yürütmek istediğim projeleri buradan yürütüyorsunuz. Biz Sayın Valime bağlı olarak onun Ar-Ge ekibi olarak diyebiliriz. Yaklaşık 3 yıldır Kayseri Değerler Eğitimi Proje Koordinasyon Merkezi içerisinde Kayseri Valiliğimizin içerisinde bir birim olarak çalışmaya devam ediyoruz. Bu merkez içerisinde ilk uyguladığımız proje Erdemlerimizle Varız projesi. Bir değerler eğitimi projesi, okullarda uygulanan bir proje. Sonrasında süreç içerisinde farklı projeleri de hayata geçirdik, geçirmeye devam ediyoruz. Sayın Valim'in alanda gördüğü, eğitimle alakalı yapmak istediği projelerin koordinasyonunun sağlandığı bir merkez olarak düşünebiliriz bu merkezi. Bu şekilde.
1: Yani aslında şöyle toparlayabiliriz. Kayseri Valiliği'nin yürüttüğü pek çok proje var ama
0: Evet.
1: bu projelerin eğitim ayağı sizde.
0: Bizde.
1: Buranın koordinasyonunu siz yapıyorsunuz.
0: Evet.
1: Peki bu eğitimle ilgili projelerde sadece Erva projesi mi var hocam?
0: Şöyle, ilk başladığımız proje Erdemlerimizle Varız projesi. Okullarda uyguladığımız bir proje. Şu an ilk yıl pilot olarak uygulamalarına başlamıştı. Şu an 3. yılındayız. Bu yıldan itibaren anaokulundan lise düzeyine kadar 240 okulumuzda gönüllü olarak projeye katılmak isteyen 240 okulumuzda uygulanan bir Erdemlerimizle Varız projemiz var. Onun yanında geçtiğimiz yıl başlattığımız Sayın Valimizin talimatlarıyla yine onun himayelerinde Erva Spor Okulları projemiz ve bu yıl yine aynı şekilde Sayın Valimizin talimatlarıyla başlatmış olduğumuz Göktim Akademi Gökyüzü Teknoloji ve İnovasyon Merkezi projemiz ve aynı zamanda Mektep Melik Gazi projemizde üzerinde çalıştığımız projelerden ve son olarak da Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri İl Başkanlığı'yla yürütmüş olduğumuz bir yazarlık okulu semineri projemiz var. Şu an hali hazırda devam ettiriyoruz.

0: bitirdiğimiz projeler. Başlayıp bitirdiklerimiz var. Ufak ufak projelerimiz oldu yine dönem dönem. Ama şu an devam eden projeleri bu şekilde sıralayabilirim ben.
1: O zaman aslında Erva bu projenin ilk çocuğu.
0: Doğrudur.
1: İlk göz ağrısı derler ya Kayseri'de.
0: Evet, erdemlerimiz de varızın. Kısaltılmışı aslında
1: Erva, evet.
0: Erva. Erva projesi olarak çıkmıştık. Daha sonra spor okulları projesini de yine Sayın Valim aynı şekilde isimlendirdi. Erdemlerimizle Varız Spor Okulları projesi. O şekilde iki projemizin ismi de Erva projesi olarak ismi almış oldu.
1: Aslında Erdemlerimizle Varız projesi de kendi içinde dallanıp budaklanmaya başlamış anladığım
0: Evet,
1: kadarıyla.
0: doğru.
1: Spor okulları kısmı ise bunun yine bir dalı ve
0: Başka bir proje
1: evet.
0: olarak inanılmaz bir yankı uyandıran bir proje oldu.
1: Biraz o projeden bahsedelim isterseniz. Çünkü gördüğüm kadarıyla ve araştırdığım kadarıyla bu spor okullarında bayağı bir yol alınmış. Oradan biraz bahsedelim isterseniz.
0: Tabii ki. Şimdi Erdemlerimizle Varız projesinde biz ilk başlattığımız projede okullarımızda projeyi uygulayan bütün öğrencilere yönelik olarak hazırladığımız bir projeydi. Değerler Eğitim Projesi. Biz orada neler yaptık? Bizim aslında okullarda biz sahadaki öğretmenler olarak projeyi uygularken ihtiyaç duyabileceğimiz bütün materyaller, izlenecek videolar, oynatılacak oyunlar, yaptırılacak etkinlikler noktasında derli toplu bir çalışma yapma ihtiyacı hissettik. Ve bizim projemize katılan, projemizin uygulandığı, Erdemlerimizle Varız projesinin uygulandığı okullardaki bütün öğrencilerin normal ders saatlerinde ayda bir ders saatini ayırarak yine gönüllü öğretmenlerimiz tarafından değerler eğitimi ile alakalı 6 başlıkta bu başlıklar saygı, edep hayağı, merhamet, vefa, adalet, vatanseverlik başlıklarında her ay bir başlık temalı değerler eğitimi verilmesi odaklı bir çalışma. Burada şunu amaçladık. Öğrencilerimiz değerlerle alakalı bir gündem oluştursunlar okullarında. Bunu yaparken de sahada uygulayıcı öğretmenlerimiz de onlara da kolaylık sağlamak adına öğretmen kılavuz kitapları geliştirdik. Akıl tahta materyalleri geliştirdik. Yine kullanılacakları materyallerden bir tanesi olan afişler tasarladık uzman ekipler tarafından. Ve oynanılacak oyunlar, yaptırılacak etkinlikler, bir saygı başlığında neler? Bunların tamamının yer aldığı materyallerimizi, web sitemizi hazırladık. Uygulayıcı öğretmenlerimiz çok rahatlıkla buralardan ulaşıp materyallerle okullarında uygulamaya devam ediyorlar. Tabii biz burada aile ayağını dışarıda bırakmak istemedik. Çünkü aile eğitim sürecinin çok önemli bir bütünüdür. Ailelerimize de yönelik aile eğitim seminerleri düzenleyerek aynı şekilde süreci tamamlamayı hedefledik ve bu şekilde devam ediyoruz. Burada uygularken, sahada uygularken öğrencilerin gündeminde değerlerin her daim var olmasını istedik. Çünkü bizim medeniyetimiz kök değerleriyle var olmuş bir medeniyet. Aslında ne bizler ne öğrencilerimiz hiç kimse değerlerden çok kopuk değiliz. Ama sadece gündeme alma konusunda belki birazcık geri planda kaldığımız noktalar olabiliyor. O yüzden bunu sağlarken de ailelerimize de mektuplar gönderdik. Göndermeye devam ediyoruz. Ailelerimize diyoruz ki biz okulda öğrencinizle, çocuğunuzla, velisi bulunduğunuz öğrenciyle bu ay şu değer üstünde, şu başlıklarda, şu konulara değindik. Sizler de evlerde bu minvalde şu tarz etkinlikler yaparak bu eğitim sürecini destekleyebilirsiniz. Bir de şey çok önemli Fatma Hanım. Okulda öğrencisinin ne yaptığını bilmesi bir veli açısından hem okula güven, hem eğitime güven, hem de bütünleme anlamında çok önem arz ediyor.
1: Kesinlikle.
0: Orada gönderdiğimiz veli mektuplarıyla da o süreci tamamlamayı hedefledik bizler. Bu şekilde Erdemlerimizle Varız projesi uygulanmaya devam ediyor. Projeyi uygularken şöyle anaokulundan liseye kadar şeklinde uyguluyoruz. Her değer başlığında her sınıf düzeyinde farklı bir boyutuyla işliyoruz biz değeri. Nedir? Saygı da birinci sınıfta öz saygıyla başlıyoruz. Önce kendisine saygıyla başlıyoruz. İşte beşinci sınıfta kişisel alanlara saygı, işte dokuzuncu sınıfta insan onuruna saygı gibi bütünleyici bir yaklaşımla biz projeyi geliştirdik.
1: Aslında kademe kademe.
0: Kademe
1: gibi.
0: Kademe bir müfredat geliştirdik aslında. Erdemlerimizle Varız projesi aslında model bir proje. Biz daha önce bakanlıkta, Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığımızda bakanlığımıza bir briefing verme fırsatı yakaladık ve orada da bize yapılan geri dönüşte projenin özellikle müfredat geliştirme, aslında öğretim programı geliştirmiş olduk biz. Model oluşturabilecek bir çalışma olduğu geri dönüşünü aldık. Ve şu an 3 yıllık bir pilot uygulama sürecimiz devam ediyor. Biliyorsunuz ki eğitim çıktıları hemen alınan bir süreç değil. Çıktılarını daha net görebilmek için ortaokul düzeyi 3 yıl, lise düzeyi 3 yıl, ilkokul ve anaokulu 3 yıllık bir eğitim sürecinden sonra biz sonuçlarını daha iyi analiz edeceğiz. Ama şunu gördük, 1 yılın sonunda yaptığımız analizlerde biz ön test ve son testler yapıyoruz projenin başlangıcında ve sonunda. Ön test ve son test karşılaşmalarında değerlerle alakalı öğrencilerimizde inanılmaz bir farkındalık ve yüksek bir motivasyon bilinç olduğu bizim araştırmalarımızda ortaya çıktı ve biz bunları raporladık. Yine Milli Eğitim Müdürlüğümüze de Sayın Valimize de arz ettik. Puanlar noktasında çok güzel artışlar olduğunu gördük. Bu da bizim projemizin etkililiği anlamında iyi bir noktada olduğunu gösterdi aslında. Şimdi biz Erdemlerimizle Varız projesini evet okullarda uyguladık. Tüm okullarda tüm öğrencilere yönelik, tüm okullar demeyeyim, bizim projemize dahil olan okullarda tüm öğrencilere yönelik uyguladık. Bunun yanı sıra Sayın Valim bize şu talimatı verdi. Dedi ki özellikle bağımlılıkla alakalı bir mücadele başlattı Sayın Valim ilimizde. İnanılmaz bir mücadele ve gerçekten o anlamda Sayın Valimizin motivasyonu, vizyonu inanılmaz yüksek bir yerde. Duyarlılığı. Bunun da bir basamağı olarak bu çocukları bağımlılıkla mücadele noktasında bizler sporla destekleyelim istedi ve bir proje geliştirmemizi istedi bizlerden. Bu şekilde bir talimat verdi. Biz de ekibimizle Erva Spor Okulları projesini geliştirdik. Burada bizim amaçladığımız temel şey aslında her türlü bağımlılıktan uzak tutmak. Çözümcül çalışmalar yapılıyor. İşte polisiye tedbirler, işte Yeşilay'ımızın yaptığı tedbirler ama onun öncesinde bizim aslında önleyici rehberlik, önleyici bir çalışma olarak bu çocuklar hiç bağımlılığa, her türlü bağımlılığa
1: bulaşmadan daha.
0: Evet, bulaşmadan ne yapabiliriz kısmı ile alakalı Erva Spor Okulları projesi vücut buldu. Erva Spor Okulları projesinin hedef kitlesi aslında daha dezavantajlı bölgelerde ya da spora ulaşımı noktasında daha belki ulaşımı az olan bölgelerde yaptığımız bir çalışmaydı. Belediyelerimizin çok güzel çalışmaları var bu anlamda. Spor tesisleri, spor kompleksleri, lokasyon olarak evet güzel yerlerde. Fakat biz burada mahalle aralarına girmeyi hedefledik. Daha öğrencinin birebir temas edebileceği noktalara girmeyi.
1: Kolay ulaşabileceği.
0: Evet, kesinlikle. Ve bu öğrencilerimizin okuldan geldiğinde hemen çantasını eve bırakıp yürüme mesafesinde. Her çocuğumuzun velisi aynı düzeyde ilgili olamayabiliyor. Siz belki işte birçok velimiz çocuğunu alıyor götürüyor ki ben de çok zorlanıyorum. Hani çocuğumu bir işte kurs merkezine götüreyim getireyim kısmı şu an yoğun tempoda çalışan insanlar olarak zor olabiliyor. Ama biz çocukların ayağına aslında hizmeti götürmeyi hedefledik. çantasını okuldan geldiğinde evine bırakacak, güvenli bir şekilde mahallesindeki, aynı sokaktaki açmış olduğumuz bir spor kulübüne, bir spor okuluna rahatlıkla ulaşacak ve orada güvenli bir ortam sağlanacak ve aynı zamanda aslında evde belki işte bilgisayar başında, tablet başında, telefon başında geçireceği zamanı hem fiziksel aktiviteyle hem sosyal aktivitelerle buralarda sağlasın istedik. Böyle bir proje başlattık aslında. Ervaspor Okulları projesinin çıkış noktası buydu.
1: Aslında böyle anlatırken çok kolaymış gibi ama ben şimdi böyle kafamda koordine ettiğimde aslında ne kadar zor bir işin başına geçildiğini anlayabiliyorum. Çünkü tesisin kurulacağı yerin belirlenmesi, tesisin kurulup inşa edilmesi, hizmet verir hale getirilmesi, o tesisin içerisinde istihdam edeceğiniz profesyonel insanların oraya konumlandırılması ve bunu belirli bir düzen içerisinde hayata geçirilmesi, bir tek mahalledeki bir işlem bile o kadar zor ama şeylerden, aşamalardan geçiyor ki, evet. Ellerinize sağlık, çok güzel düşünülmüş.
0: Teşekkür
1: bir şey.
0: Teşekkür ediyoruz.
1: Peki şu an bu Erva Spor Okulları'ndan Kayseri'de kaç tane var yaklaşık olarak?
0: Şu an 47.sini açtı Sayın Valim en son bu hafta. Sizin temas ettiğiniz nokta çok önemli. Yani orada aslında yapılan iş gerçekten inanılmaz büyük ama burada Sayın Valim'in vizyonu çok önemli.
1: Kesinlikle.
0: O şehirdeki bütün bu anlamda elini taşın altına koyabilecek herkesi harekete geçirerek bu işin aslında tüm şehrin meselesi olduğu gerçeğiyle herkesi karşı karşıya bırakıyor ve gerçekten şehrimizde de o anlamda inanılmaz bir motivasyon söz konusu. İşte bizim müdürlüklerimiz, STK'larımız, iş adamlarımız Sayın Valim'in motivasyonuyla elini taşın altına çok güzel bir şekilde koyuyor ve bahsetmiş olduğunuz o arka plandaki koordinasyonu Sayın Valimizin verdiği güçle aslında çok güzel bir şekilde hallederek devam edebiliyoruz. Ama inanılmaz da bir emek söz konusu söylediğiniz gibi. Bir dönem haftada 3 tane spor okulu açtığımız bir dönem vardı. Evet, yani lokasyonu bulmak, yeri bulmak, bazen bu işte kullanılmayan bir işte cami altı işte ya da bir depo olarak kullanılan bir spor okulu olabiliyor. Hani bunların keşiflerini yapmak, buraları uygun bir şekilde tadilat ve tefrişatını yaptırmak, bunlar gerçekten inanılmaz emek isteyen konular. Burada Sayın Valim her bir spor okulunu bir kişiye, bir kuruma, bir işte STK'ya himaye ederek onların orayı sahiplenmesini sağlayarak devam ettiği için aslında çok inanılmaz büyük bir ekiple çalışıyoruz biz orada spor okullarında. Zaten aslında bu projeyi güçlü kılan da o. Sayın Valim'in vizyonu her zaman birlikten doğacak güçle, sinerjiyle hareket etmek olduğu için şehirde de gerçekten inanılmaz o anlamda çok yüksek bir motivasyon söz konusu. 47.sı açıldı en son. Şu an Türkiye'ye model olan bir proje oldu Erva Spor Okulları projesi. Çünkü burada çocuklara her şey ücretsiz, bütün imkanlar ücretsiz olarak sağlanıyor. Kıyafetlerinden kullanacakları ekipmanlara kadar, eğitim materyallerine kadar tamamıyla ücretsiz. Bu işin içerisinde tabii ki Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, İl Müftülüğümüz ana paydaşlar olarak yine yer alıyor. Ve bu imkanlar aslında vatandaşlar olarak bizleri çok mutlu ediyor. Hani ben de kendi çocuklarımı ya da arkadaşlarım da kendi çocuklarını oraya gönderme noktasında hani bu kadar güzel imkanların sağlanması inanılmaz motive ve mutlu edici. Bu anlamda da sadece spor eğitimi verilmiyor burada. Aslında farklı kılan nokta burayı diğer işte spor kulüplerinden, spor okullarından farklı kılan nokta aslında öğrencileri sporla bir araya getirirken aynı zamanda sosyal aktiviteler ve diğer başlıklarda verilen eğitimler. İşte bunlar kişisel gelişim eğitimleri, yeri geliyor işte psikolojik danışmanlık eğitimleri veriyor bu çocuklarımıza. Çünkü biz özel gruplarla çalışıyoruz. Direkt aslında nokta atışı yaptığımız gruplar var. Biz bu grupları nereden tespit ediyoruz? İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzden rica ediyoruz. Bu grupları bizlere yine belirliyorlar. Onun dışında herkese açık, herkes yine katılabiliyor. Aynı zamanda değerler eğitimi il müftülüğümüz tarafından özür diliyorum. Değerler eğitimi veriliyor. Peygamber Efendimizin hayatını aynı şekilde burada öğreniyor çocuklarımız. Adab-ı muaşeret ve görgü kuralları, bu inanılmaz önemli bir konu. Birazcık çok geri plana attığımız bir noktaydı ama şu an o anlamda da hem marif modelimizle beraber tekrar eğitim dünyamızın içerisine giren bir konu oldu. Pek çok başlıkta çocuğu aslında tam donanımlı olarak burada var etmek ve iyi bir gelişimle çocuğumuzu desteklemek amacıyla bu spor okulları kuruldu. Çocuğumuzu biz 8 yaşında aldık. 18 yaşına kadar bize emanet. O bizi bırakmadığı sürece, ki bırakmaması için tüm motivasyonu sağlıyoruz, biz onu bırakmıyoruz. Ve orada aslında hem özgüven anlamında, hem karakter gelişimi anlamında, hem de yine söylediğimiz gibi bağımlılıkla mücadele anlamında inanılmaz katkı sağlayan bir proje oldu. Ve söylediğim gibi Türkiye'ye de model oluşturan bir proje oldu. Biz Ervaspor Okulları projesi noktasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet edildik. Projemizin briefingini verdik ve diğer şehirlerde de uygulanması yönünde bir kanaat geri döndü bize. Şu an hatta Erzincan'da bizim projemiz modellendi. Ervaspor Okulları projesi uygulanıyor. Ervaspor Okulları projesi kaydem içerisinde geliştirilip başlatılan bir projeydi Sayın Valimizin himayelerinde. Yine şu an Sayın Valimizin himayelerinde Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz içerisinde takibi ve koordinasyonu sağlanıyor. Oradaki arkadaşlarımız takibini ve koordinasyonunu sağlıyor şu an Ervaspor Okulları'nın. Orada da inanılmaz güçlü ve çok iyi çalışan bir ekiple devam ediyor.
1: Yani ben şimdi mesela hayal ediyorum, demek ki bu Ervaspor okullarında takibi yapılan öğrencinin hem psikolojik hem fizyolojik hem sosyolojik bütün destekleri aldığını düşünecek olursak, neden olimpiyatlara öğrenci hazırlayan bir proje haline gelmesin gibi
0: güzel
1: bir şey oluştu.
0: Güzel ödüller almaya başladı. Evet, spor okulları dediğiniz gibi güzel ödüller almaya başladı ama tabii ki yeni yeni. Baştaki hedefimiz bu değildi. Fakat şu an artık onu hedefleyebilecek yere geldik. Çünkü 12.500 öğrenci var şu an. İnanılmaz bir sayı. 2500 8 ve 18 yaş arası çocuğumuz buradan hizmet alıyor, faydalanıyor. Biz onlara hizmet etmekten inanılmaz keyif alıyoruz, mutluyuz. Çünkü gerçekten bir şeylerden şikayet etmek çok kolay Fatma Hanım. Yani sonunda herkes bir şeylerden bir şekilde şikayet edebiliyor ama elimizi taşın altına ne kadar koyabiliyoruz? O gençlere, o çocuklara ne kadar dokunabiliyoruz? Ne kadar kendimizi bu noktada sorumlu hissedip de
1: sahip çıkıyoruz.
0: O nokta çok önemli. O noktada da bizim şehrimizin en büyük şansı gerçekten Valimiz Gökmen Çiçek. Minnettarız kendisine. Açtığı vizyon inanılmaz.
1: Sağ olsun, var olsun.
0: Var olsun.
1: Desteklerini daim olsun diyelim.
0: İnşallah.
1: Peki şimdi ben mesela bir anne olarak, siz de dediniz ya ben de bir anneyim. Bu projeden haberdar değildim, vakıf değildim. Belki benim çocuğumun gittiği okul, çünkü bahsettiniz henüz tüm okullarda olan bir uygulama olmadığını. Bazı okullarda, 240 okulda demiştiniz yanlış hatırlamıyorsam. Olduğu için ben buna haberdar değildim. Bu program amacıyla da, aracılığıyla da ben bundan haberdar oldum. Şimdi ben çocuğumu Erva Spor Okulları'na getirmek istediğimde nereden başvuru yapabiliyorum? Nasıl başvuru yapabiliyorum? Erva Spor Okulları'nın içerisinde benim çocuğum hangi hizmetlerden faydalanabiliyor? Bu spor okulu dediğimizde içinde hangi etkinlikler var? İşte bunda yüzme mi var, handbol mu var, kickbox mu var, ne var yani? Bir de buralardan bahsedelim.
0: Yaklaşık 20 branşta eğitim veriyor bizim spor okullarımız. Öncelikli olarak mücadele sporları, bireysel ferdi sporlar, sonrasında takım sporlarıyla da devam ediyor. Aslında şöyle, mahallelerde biz spor okullarını açarken tüm mahalleyi haberdar edecek bir etkileşim ağı oluşturuyoruz. Bunu nasıl oluşturuyoruz? İşin içerisine muhtarlarımız mutlaka dahil oluyor. İşin içerisine o bölgedeki okullarımız, okul müdürlerimiz mutlaka dahil oluyor. Oranın o bölgedeki camilerin imamları, müezzinleri mutlaka dahil oluyor ve bölgenin halkı bir şekilde mutlaka haberdar ediliyor. Ama yine haberdar olmadıkları noktada da, kayıt yaptırmak istedikleri noktada da, inanın şu an hani gezin sokakları, her yerde bir Erva Spor Okulu görebileceğiniz noktada. O Erva Spor Okulları'na girdikleri takdirde her branşla alakalı hangisine isteniyorsa çocuğunun kaydını rahatlıkla bir velimiz yaptırabilir. Ama bunun yanında Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz içerisinde Erva Spor Okulları Koordinasyon Birimi ile de iletişime geçerek öğrencimizin, çocuğumuzun ilgi alanıyla alakalı branşta eğitim alması için oradan destek alınabilir.
1: Söylediğiniz noktalardan üzerinde durmamız gereken bir şey daha var ki benim de çok dikkatimi çekti. Bunun tamamen ücretsiz olması. Kesinlikle. Şimdi ben bir Erva okuluna gittim. Çocuğum bir branşla ilgili alakası vardı. Buraya bir kaydımı yaptırdığım zaman, ki bence burası çok kıymetli ve insanlar bunları duymak isteyecektir diye düşünüyorum. Çocuğumun ihtiyacı olan işte eşofmansa, efendime söyleyeyim ne bileyim bir tenisse, bir raketse, işte tenis için raketse diyelim. Efendime söyleyeyim hani ekipman dediğiniz her şey Erva tarafından karşılanıyor mu? Evet. Herhangi bir kayıt ücreti falan yok mu hocam?
0: Şöyle, yok sayın valim, bu konuda
1: bu çok güzel bir şey. Evet. Yani bu hakikaten herkese ulaşabilmek demektir. Bu hakikaten eşitlik demektir. Kesinlikle. Herkesin bundan faydalanabilmesi, tüm çocukların bundan faydalanabilmesi demektir.
0: Burada aslında hamilerimize çok teşekkür etmemiz gerekiyor. Her bir spor okulumuzu bir hamimiz destekliyor. Hani firmalar, iş adamları, STK'lar, inanılmaz hayırseverler. Hayırseverler kesinlikle. Evet. Onların desteği çok önemli. Burada bütün bu ihtiyaçları onlar karşılıyor. Ve bu da aslında orayı güçlü kılıyor ve sürdürülebilir kılıyor aslında. Bu anlamda büyük bir hizmet söz konusu aslında. Sosyal sorumluluk çalışması aslında, tüm şehrin elin taşın altına koyduğu bir sosyal sorumluluk çalışması olarak düşünebiliriz.
1: Peki okullardaki öğretmenlerimiz mi buradaki eğitmenler oluyor ya da projeye gönüllü olarak mı katılıyorlar? Orası nasıl?
0: Şimdi Erva Spor Okulları için konuşuyoruz sanırım. Erdemlerimiz Varız projesi için değil. Erva Spor Okulları projesi için oradaki antrenörlerimiz Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzün antrenörleri ve onlar tarafından, Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz tarafından görevlendiriliyor. Kısmen çok nadir de olsa İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından da yine görev almak isteyen beden eğitimi öğretmenlerimiz de burada görev alıyor. Bunun yanında destekleyici eğitimlerin tamamı İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı, İl Müftülüğümüze bağlı öğretmenler ve eğitimciler tarafından gönüllü olarak veriliyor. Bu nokta çok önemli. Aslında orada eğitim veren öğretmen arkadaşlarımız tamamen kendi gönüllülükleriyle, kendi inisiyatifleriyle zaman ayırarak oradaki öğrencilerimizi destekleyerek eğitimler veriyorlar. Ben buradan da yine meslektaşlarıma gerçekten çok teşekkür etmek istiyorum bu anlamda. Çünkü gönüllülük inanılmaz önemli oluyor bu tarz çalışmalarda, sürdürülebilirlik anlamında.
1: Evet, yani ben de daha önce çalıştığım okullarda aslında şimdi sizin bahsettiğinizden yola çıkarak işte biz de mesela derdik ki ayın konusu hoşgörü, ayın konusu saygı, işte ayın konusu yardımseverlik, işte bununla ilgili çocuklara pano çalıştırmaları yaparız, pano yarışmaları yaparız, gündeme oturtmak isteriz, işte aileleriyle dediğiniz gibi işbirliği içerisinde yapmak isteriz. Ama sizin söylediğiniz bu işi böyle bir daha derli toplu, daha düzenli bir hale getirmiş. ki o yaptığımız etkinlikler dahi öğrenciler üzerinde etkisi olan şeylerdi. Hı hı. Bu şekilde sürekli takip edilen ve sürekli gündemde olan bir çalışma olması da çok yerinde olmuş diye düşünüyorum
0: çok
1: bir eğitimci olarak.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Yani şöyle, bizler de sahada çalışırken tabii ihtiyaç analizini oluşturmak çok önemli. Hani neye ihtiyaç olduğunu çok iyi tespit ettik ve o şekilde geliştirdik projeyi. Burada aslında bu projeyi en güçlü ve değerli kılan taraf sahada birebir uygulayıcı kişiler tarafından yazılıyor ve geliştiriliyor olması. O anlamda ihtiyaçları daha net analiz edebildik. Bu da aslında projenin en güçlü taraflarından bir tanesi. Ve çok paydaşlı bir işbirliği söz konusu. Bizim 8 tane paydaşımız var bu projeyi yürütürken, Erdemlerimiz de Varız projesini yürütürken. Paydaşlıklar ve işbirlikleri her zaman daha güçlü kılıyor. Ve dediğiniz gibi bir sistematik içerisinde ilerlemesi, bunun düzenli olarak takip ediliyor oluşu ve sonuçlarının çıktılarının yine analiz ediliyor oluşu aslında Erdemlerimizle Varız projesinin hem uygulama hem sonuçlar hem yine sürdürülebilirlik anlamında gücünü ortaya koyuyor. Bu anlamda şu an 2,5 yıl oldu, bir dönemimiz daha var. 3. yılımızı tamamlamak üzereyiz. Güzel bir proje, keyifli bir proje. İçerisinde şu an 560 tane gönüllü öğretmenimiz görev alıyor, öğretmen arkadaşımız. Onlar da gerçekten elini taşın altına koyan arkadaşlar. O anlamda onları da çok teşekkür ederek tebrik etmek istiyorum.
1: Biz de teşekkür ediyoruz. Çünkü gerçekten çok anlamlı bir...
0: Ve bu her branştan öğretmen Fatma Hanım. Yani derler eğitimi noktası birazcık sadece hani din kültürü öğretmenleri özelindeymiş gibi zannediliyor. Fakat artık onu aştığımızı düşünüyoruz.
1: Bence de.
0: Her branştan öğretmenimiz, fizik öğretmenimiz, sosyal bilgiler öğretmenimiz, coğrafya, fen bilgisi, her branştan öğretmenimizin gönüllü olarak bu projeyi uygulaması söz konusu. Bu da aslında bu değerler eğitiminin hepimizin yapması gerektiği noktasında bir farkındalık oluştuğunu gösteriyor. Zaten marif modelden önceki öğretim, eğitim öğretim müfredatımızda da bütün öğretim programlarının içerisinde kök değerler işlenmesi yönünde 2018 yılında konulmuştu müfredatlarımıza. Ama marif modelle beraber zaten direkt erdemler odaklı bir model geliştirilmesi söz konusu. Bizim projemizde marif modelle birebir uyumlu bir çalışma ve hem marif modeli destekleyen hem marif modelden beslenen bir çalışma olarak başarılı bir şekilde devam ediyoruz.
1: Peki konuşurken dediniz ki biz velilerimize mektuplar gönderiyoruz.
0: Evet.
1: Velilerimizde farkındalıklar, hı-hı, oluşturuyoruz. Biz okulda bu çalışmaları yapıyoruz. Siz, hı-hı, de evde buna benzer çalışmalar yapabilirsiniz şeklinde mektuplar gönderiyoruz, hı-hı, dediniz. Dönüşleri nasıl?
0: Mektuplar velileri inanılmaz mutlu ediyor. Hangi anlamda mutlu ediyor? Biraz önce bahsettim ya. Güven toplumu noktası çok önemli. Hani bizler aslında güven toplumunu oluşturamayışımızdaki en büyük etken iletişim eksikliği. Okullarda öğrencilerin aldığı eğitimle alakalı bir geri dönüş okula güveni sağlıyor ki okullarımız gerçekten bu anlamda inanılmaz canhıraş çalışıyor. Bütün eğitim camiamız çok güzel çalışıyor. Ama bunu veliye yansıtmak ve veliye geri dönüş noktasında iyi bir geri dönüş sağlandığında aile de bu işin içerisine giriyor ve
1: bütünsellik
0: ve güven oluşmuş oluyor. Şunu da söylüyor velilerimiz bize, biz de gerçekten ne yapmamız gerektiği noktasında sizin önerileriniz bizim için çok kıymet arz ediyor. İşte diyoruz ki sofraya birlikte oturun. Sofraya oturduğunuzda işte edep konusunda, adab muaşeret konusunda büyüğümüz başlamadan bizim başlamamamız gerektiğini hatırlatın gibi. Yani bunlar aslında çok bütünleyici şeyler. Ve Sayın Valim aileye inanılmaz kıymet veriyor. Aslında her şeyin temelinde aile olduğu için eğitim de tek taraflı bir şey değil. O yüzden ailelerin işin içerisine girmesi aileleri de mutlu ediyor. Yani o eğitim sürecine kendilerini dahil etmek inanılmaz mutlu ediyor. bize sosyal medya üzerinden ya da okullardan, okullara giden geri dönüşlerden mektuplarla alakalı motive eden ve mutlu eden geri dönüşleri çok aldık biz. Bu da güzel, bizi daha da motive eden bir süreç aslında.
1: Yani proje bence hak ettiği takdir ve değeri gerçekten görmüş. Hı hı. Değer bilen insanların eline geçmiş. Hı hı. Ve bizde de böyle bir uygulamaya sebep olmuş. Hı hı. Ben de hem şehrim adına hem şahsım adına, çocuklarımız için, geleceğimiz için çok mutlu oldum bunları duyarken ve dinlerken. Peki diğer projelerden de biraz bahsedelim mi hocam? Erdemlerimizle Varız projesiyle ilgili söylemek istediğiniz başka bir şey yoksa, Gökdil'den bahsetmiştiniz. Hı hı. Mektebin Melik Gazi'den, hı hı, bahsetmiştiniz. Hı hı. Birazcık da projelerin içeriğinden bahsedelim. Yine ailelerimiz bu projelere nasıl dahil olabilirler? Olabilirler mi? Bunlardan bilgi verirseniz sevinirim.
0: Tabii. Ben sizin de bahsettiğiniz gibi burada aslında haberdar olmak noktasında bize bu fırsatı sunduğunuz için onu da araya eklemiş olayım. Belki sonunda unutabilirim. Bize bu fırsatı tanıdığınız için gerçekten teşekkür ediyoruz. Çünkü haberdar etmek ve yaygınlaştırmak bu anlamda çok önemli. Biz şu an Erdemlerimizle Varız projesi dışında Göktim Akademi altında bir projemizi başlatıyoruz. Mektep Melik Gazi projesi aynı zamanda başladı. İkinci ayıyla devam ediyor. Bunlar yine Sayın Valim'in talimatlarıyla başlatmış olduğumuz projeler. Burada spor okullarında dezavantajlı, nispeten aslında şu an dezavantajlı kesimleri de çıktı. Tüm aslında herkese hitap eden bir çalışma oldu. Fakat burada daha farklı gruplarla biz çalışıyoruz. Mektep Melik Gazi projesi şu an Melik Gazi Belediye'mizin himayelerinde yürütülen bir proje. Melik Gazi Belediye'mizin yürütmüş olduğu bir proje. Güzel. Biz Melik Gazi Belediye'mize devrettik. Evet. İşbirliği içerisinde. Orada sosyal bilimler alanında, bizim aslında sosyal bilimler alanı çok ihmal ettiğimiz konulardan biri olarak karşımızda duruyordu. Neden? Çünkü aslında toplumu yönlendiren, topluma şekil veren kişiler sosyal bilimcilerdir her zaman. Ama o nokta son zamanlarda birazcık ihmal edilme noktasında idi. Bir de geleceğin düşünce liderlerini yetiştirelim istedi Sayın Valim. Bir medeniyet tasavvuru içerisinde geleceğe bir çerçeveden bakabilen üst düzey öğrenciler yetiştirelim istedi. Bu noktada şöyle bir çalışma yaptık. Biz bu projeyi geliştirdik ve bir çağrıya çıktık okullarımız üzerinden. Okullarımıza öğrencilerine iletmesi için Milli Eğitim Müdürlüklerimiz üzerinden 3 merkez ilçede çağrıya çıktık ve başvurular aldık. İnanılmaz bir talep oldu. İlk başvuruda değerlendirmeler sonucunda, jürilerimizin yaptığı değerlendirmeler sonucunda 100 öğrencimizi mülakata davet ettik. Ve mülakatlar sonucunda da 40 tane öğrencimizi belirleyerek Mektep Melik Gazi Sosyal Bilimler Akademisi'ne kayıt almaya hak kazanan öğrencilerin kaydını aldık ve süreci başlattık.
1: Mülakatta öğrencileri hangi becerilerinden dolayı
0: sosyal bilimler alanındaki becerilerinden, onların kendilerini yetiştirme durumlarından, inanılmaz öğrenciler var Fatma Hanım, inanılmaz var, cevherler var ve gerçekten bunları keşfetme noktasında yaptığımız çalışmalar bizi inanılmaz mutlu ediyor. Biz orada öğrencilerimizin farkındalıklarını ölçtük, altyapılarını ölçtük, İdeallerinin neler olduğunu görmeye çalıştık. Ve gerçekten mülakatlarda şunu gördük. Biz geleceğin kaymakamlarıyla mülakat yapıyoruz. Maşallah. Biz geleceğin valileriyle mülakat yapıyoruz. Aynı zamanda bürokratlarıyla mülakat yapıyoruz. İnanılmaz bizi mutlu etti. Ve gururlandık. Hani aslında şöyle bir durum da söz konusu. Birazcık mümin her zaman ümit vardır ama son zamanlarda toplumda maalesef ki böyle yaşıyorum, hep olumsuzluklar üzerinden, hep yargılamalar üzerinden giden bir süreç. Bu da aslında toplum olarak motivasyonumuzu da düşüren bir şey. Ben her zaman ümit var olmuşumdur. Hem geleceğimize dair, hem gençlerimizden, hem çocuklarımızdan. Çünkü biz nasıl bakarsak gerçekten onlar da o çerçeveden bakarak ilerliyorlar. Bunu gördük. Gerçekten gelecek emin ellerde. Ve biz sadece burada bu öğrencilerimize bir çerçeve oluşturmak, bir medeniyet tasavvuru içerisinde becerilerini devam ettirmelerini sağlamak, belki kariyer planlamalarına fırsat sunmak anlamında derinlemesine okumalar yapmaları için bu çalışmayı başlattık. Ve 40 tane öğrencimiz her ay sosyal bilimler alanında farklı bir başlıkta eğitim alarak, bu eğitimcilerimiz inanılmaz eğitimciler, biz şehir dışından davet ediyoruz eğitimcilerimizin bazılarını, yine şehrimizdeki üniversitelerimizden akademisyenlerimiz. Ve konu başlıklarımız gerçekten derinlemesine konu başlıkları. Geçtiğimiz ay felsefe ve mantıkla başlamıştık. Haftada 3 gün okullarından sonra geliyorlar çocuklarımız. Melikgazi Belediye'miz Gülük Camii'nin yanında Filintan'ın konağı, tarihi bir konağı buraya tahsis etti. Oraya bütün imkanları sağladı, restorasyonunu yaptı. İnanılmaz güzel bir ortam. Bir gün bekleriz inşallah dersinizi de. Konağı da gezmenizi çok isteriz. Belediyemiz gerçekten çok güzel, muazzam bir çalışma yapmış orada. Ve o ortamda eğitim alıyor olmak da aslında çocuklarımızın motivasyonunu çok yükseltiyor. Tarihi bir ortamda, tarihi bir konağın içerisinde. Ve velilerimizle de yaptığımız toplantıda onlar da inanılmaz aidiyet hissettiler o ortama. Orada her ay bir konu başlığında alanında uzman eğitimcilerle interaktif bir eğitim ortamıyla.
1: Hangi ne demek yaş grubu istiyorum? Vardı burada?
0: Lise grubumuz. Lise grubumuz 9, 10, 11. sınıflarımız var. Çocuklarımız kendilerini çok rahatlıkla ifade edebiliyorlar. Çok rahatlıkla bütün sorularını, bütün sorunlarını konuşabiliyorlar. Akıllarındaki bütün soru işaretlerinin cevaplarını oradan alabiliyorlar. Bu şekilde bir ortam sağladık. Eğitimlerimiz bu ay, Ocak ayı itibariyle sosyolojiyle devam ediyor. Hatta bugün Perşembe, bugün akşam yine bir eğitimimiz var. Göç ve göçmenlik üzerine, göç sosyolojisi üzerine bir eğitim olacak Filintan'ın konağında. Mektep Melikgazi projesi bu şekilde devam ediyor. Biz bunun yanında sosyal bilimler alanında üst düzey öğrenci, geleceğin düşünce liderlerini yetiştirirken aynı zamanda geleceğin bilim insanlarını, mühendislerini, Selçuk Bayraktarlarını da yine bu şehirden çıkmasını amaçlayan başka bir projeyle de, proje üzerinde de çalışıyoruz. Sayın Valim burada şehirdeki gerçekten bu alanda yetenekli, becerikli çocukların desteklenmesi için bir proje başlattı. GÖKTİM Akademi, Gökyüzü Teknoloji ve İnovasyon Merkezi. Kızılay İl Başkanlığımız işbirliğiyle burada çalışıyoruz. Bu çalışmamızda da fen ve teknoloji alanında ya da yine teknoloji ve inovasyon alanında bir çalışma yapacağız. Onun da hazırlıkları tamamlanmak üzere.
1: Orada hangi yaş grupları var?
0: Orada da yine lise grubuyla başladık ama ileri düzeyde ortaokul grubunda dahil etmek uzak hedeflerimiz arasında yer alıyor. Yakın hedefimiz de şu an lise grubuyla başladık.
1: Anladım.
0: Oranın da yine öğrenci seçmeleri tamamlandı. Öğrenci kayıtlarımız bu hafta tamamlandı. Şubat ayından itibaren de eğitimlerini almaya başlayacaklar.
1: Bu Erva projesinde ana sınıfından başlayarak neredeyse tüm kademelerde varken henüz bu iki projemiz lise düzeyinde.
0: Lise düzeyi, evet. Çünkü bunların hedef kitleleri o. Yani bu anlamda biz iki projede de daha kariyer planlama anlamında da bir destek sağlamak istediğimiz için lise grubuyla çalışıyoruz. GÖKTİM Akademi'nde de inanılmaz bir yatırım söz konusu. Son teknoloji ekipmanlarla oluşturduğumuz bir merkez oldu. Burada yine Sayın Valim'in talimatlarıyla pek çok yine bize destek olan kurum, kuruluş, STK, iş adamı söz konusu, hayırsever söz konusu. Güzel bir atölye ortamı, atölye imkanları sağlandı. 8 tane atölyemiz oluşturuldu son teknoloji ürünlerle. Ve burada öğrencilerimize temel, orta, ileri düzey eğitimler verildikten sonra proje geliştirmeleri yönünde eğitimlerle devam edilecek. Ve Teknofest'lere, TÜBİTAK'lara, MEP robotlara, işte yurt dışı yarışmalarına iyi, başarılı projeler üretmeleri için alanında uzman mentorlar desteğiyle ve ekipman, malzeme, atölye desteğiyle bir çalışma söz konusu olacak burada da.
1: Evet, aslında her yönle.
0: Evet, şehirde her yönüyle eğitim alanında Sayın Valim gerçekten inanılmaz vizyonlar açıyor. Tabii hepsinin aslında temel ve odak noktası aslında geleceğin gerçekten erdemleriyle var olan bireylerini yetiştirmek her anlamda. Bugün baktığınız zaman başarılı bir mühendis bir gaz odası tasarlayıp insanları öldürebiliyor erdemli olmadığı için. Başarılı bir doktor organ mafyasıyla çalışabiliyor erdemleri olmadığı için. Mesela aslında her alanda çalışacak, her alanda yer alacak bireylerin erdemleriyle var olabilmelerini sağlamak. Tüm vizyonumuz ve misyonumuz bu aslında bizim.
1: Ve erdemleriyle var olan bireylerin sayısını artırarak toplumda kaybolan güven duygusunu
0: yeniden etmek.
1: Canlandırmak. Evet. Şu an en çok ihtiyacımız olan şey bu diye düşünüyorum. Çünkü dediğiniz gibi doktorlarına güvenmeyen bir millet, işte hakiminin vereceği karara güvenmeyen bir millet, evet, olmaktan çıkıp artık birbirine güvenen ve donanımlı bir şekilde ilerleyen bir millet olmak, dediğiniz gibi bir medeniyet haline gelmek çok kıymetli.
0: Evet. Aslında biz toplum olarak, yani medeniyetimizin dediğim gibi baktığımız zaman kök değerleriyle beslenen bir milletiz ve o noktada da hakikaten ben olumsuz bir yerde olmadığımızı da düşünüyorum. Sadece gündemimizde değil.
1: Var olanı canlandırmak lazım, hatırlatmak
0: yani,
1: lazım.
0: Kesinlikle ben gerçekten Türk milleti olarak erdemlerini çok iyi koruyan bir millet olduğumuzu düşünüyorum hala. Yani hala derken aslında bu birazcık çok iddialı oldu ama mevcut durumda da ben gerçekten çok kaybettiğimizi düşünmüyorum. Sadece farkında değiliz ya da gündemimizde değil. Bunu zaman zaman gündem etmemiz gerekiyor. Zaman zaman farkındalık oluşturmamız gerekiyor. Türk milleti her zaman erdemleriyle var olmuş bir millet oldu şimdiye kadar ve hep de öyle olacak. Ben bu anlamda çok inanılmaz iyimserim ve öyle olmamız gerektiğini de düşünüyorum.
1: Kesinlikle. Son olarak size bir şey daha sormak istiyorum. Tabii. Şimdi bu projemizi dinleyen dinleyicilerimiz, bizi izleyenler dediler ki işte taşın altına ben de elimi koymak istiyorum. Hı-hı. Bu harika bir proje. Fakat ben Milli Eğitim kanadında bir öğretmen değilim.
0: Evet.
1: Atıyorum sıradan bir vatandaşım. Hı-hı. Belki emekliyim. Belki başka bir yerde, başka bir görevde çalışıyorum. Ben bu projelere dahil olabilir miyim? Bir vatandaş olarak bir şeyler yapabilir miyim? Nasıl, evet, bir yol izlemeliyim diyenler olursa ne yapsınlar, evet, Esra Hocam?
0: Şimdi şöyle yapalım. Sosyal medyadan mutlaka bizi takip etsinler. Instagram'da kaydem38 bizim proje koordinasyon merkezimizin sayfası. Aynı zamanda erdemlerimizle @variz Instagram adresimiz. Diğer projelerimiz Göktim Akademi Instagram adresimiz, Mektep Melik Gazi Instagram adresimiz. Mutlaka buralardan takip etsinler. Bizler zaman zaman aile eğitim seminerleri, konferanslar, geçen yıl mesela Ayşe Vekilimizin destekleriyle cinsiyetçilik ve gelişim anlamında bir konferans dizisi düzenlemiştik. bunlardan haberdar olabilirler ve buralara katılım sağlayabilirler, eğitim alabilirler ki buralardan alınan eğitimler ailelere yansısın, ailelere sirayet etsin. Mutlaka takipte kalsınlar bizi. Bu tarz etkinliklerimize, eğitimlerimize, sosyal sorumluluk çalışmalarımıza dahil olabilirler. Bu anlamda biz de çok mutlu oluruz, çok gurur duyarız. Gerçekten destek olmak isteyenler bize ulaştığı takdirde de.
1: Zaten bireysel olarak bir insan kendi gelişimini tamamladığında...
0: Herkes kendi kapısının önünü süpürdüğünde sokaklar tertemiz
1: İlk olur. Önce taşın altına elimizi koyarken kendimizden başlayalım diyelim
0: kesinlikle,
1: o zaman.
0: Kesinlikle.
1: Peki hocam, bize bu projeler kapsamında şunu da söylemeliyim, buna da değinelim mutlaka dediğiniz bir şey varsa ben onu alayım.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Genel hatlarıyla proje koordinasyon merkezimizin çalışmalarından bahsettiğimizi düşünüyorum. Burada bir ekiple çalışıyoruz biz. Her alanda uzman ekipler uzman kişiler bizim ekibimize zaman zaman dahil oluyor. Projelerimiz bittikçe ayrılıyorlar. Kurumlarımız, kuruluşlarımız çok iyi destekliyor. Belediyelerimizle işbirliği içerisinde çalışıyoruz. Ekibimizde belediyemizden arkadaşlarımız var. Büyükşehir Belediye'mizden, Melikgazi Belediye'mizden. Aynı zamanda kaymakamlıklarımız çok güzel destekliyor. İl müdürlüklerimizden arkadaşlarımız var. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzden, müftülüğümüzden. Bu anlamda güçlü bir yapılanmayla biz aslında proje koordinasyon merkezimizde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Arkada mutfakta güzel bir ekip var. Ben ekip arkadaşlarıma da buradan çok teşekkür etmek istiyorum. Birlikte güzel bir motivasyonla çalışıyoruz. Ve gerçekten zaman zaman kendimizden feragat ederek çalışıyoruz. Aslında hiçbir beklentimiz olmadan tamamen Allah rızası için yaptığımız bir çalışma ve sonuçları noktasında da gerçekten geri dönüşleri bize manevi tatmin ve manevi doyum olarak dönen bir çalışmanın içerisindeyiz. Motivasyon kaynağınız ne diye soruyorlar bize. Çünkü gerçekten çok yorulduğumuz ya da yıprandığımız zamanlar oluyor. Yakın çevremiz, uzak çevremiz. Hani sizi bu kadar bu işin içerisinde canhıraş çalıştıran nedir diye. Ben orada öncelikle gerçekten Allah rızası olduğunu söylüyorum. Sonra da valimiz Sayın Gökmen Çiçek'in motivasyonu olduğunu söylüyorum. O ne derse onun açtığı yolda gerçekten inanılmaz hizmet verecek motivasyondayız. O yüzden onunla çalışmak, onun gibi bir devlet adamıyla çalışmak bizim için bir onur, gurur ve gerçekten şükür sebebi. Buradan da kendilerine tekrar bir teşekkür etmek istiyorum.
1: Ne güzel anlattınız Esra Hocam. O zaman biz de Allah razı olsun diyelim.
0: İnşallah.
1: Valimize de çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bu projede emeği geçen herkese çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Zaman ayırıp bize geldiğiniz için ekstradan teşekkürlerimi iletiyorum size. İlerleyen zamanlarda projelerimizdeki gelişmelerle, belki yeni projelerle tekrar konuşalım, buluşalım
0: çok
1: istiyorum.
0: Çok mutlu olurum. Ben de çok mutlu oldum. Gerçekten bu programın konuğu olmak inanılmaz keyif verdi bana da. Projelerimizi, çalışmalarımızı duyurma fırsatı sağladığınız için Kayseri Radar ekibine, sizlere çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
1: Biz de teşekkür ediyoruz. Çorbada ufacık bir tuzumuz olursa ne mutlu bize de. Biz de hiç değilse böyle üzerimize düşen görevi ucundan kıyığından tutmuş oluyoruz. Bu da bize sizin söylediğiniz gibi manevi bir mutluluk sağlıyor.
0: Çok teşekkürler.
1: Değerli dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz, yine keyifli, dolu dolu bir sohbet olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben şahsım adına çok keyif aldım. Esra Hocama katkılarından dolayı tekrardan teşekkür ediyorum. Haftaya başka bir konukla, başka bir konuyla yeniden birlikte olana dek hoşça kalın.
2: Fatma Sadıç'ın hazırlayıp sunduğu Hayatımız Eğitim sona erdi.
3: Yayın tekrarı. Şimdi reklamlar.
4: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karşar ile temizliğinize güç katın.
5: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.

0: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
0: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
3: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
4: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Sizin elinizde. Tavlus'un yükselen değerinde. Vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl, farklı bir dünya.
2: Beş lezzet tek tabakta, tam bir şölen. Köfte, Adana, külbastı, pirzola ve et şiş. Beşi bir yerde Yakut Mangal'da. Üstelik yanında 1 litre kola ve birbirinden nefis ikramlar. Yağlı ekmek, haydari, baba ganmuş, soğan söğüş, kıtır, mevsim salata ve meze Anadolu. Beşi bir yerde lezzet Yakut Mangal'da. Yakut Mangal, Talas Yeni Doğan Mahallesi 724 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38. Gel al 0850 259 79 97.
3: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu 4 dörtlük tarih başlıyor.
4: Bu hafta oldukça ilginç, oldukça da farklı bir konuyla karşınızdayız. Fatih Sultan Mehmet'in kayınpederinin türbesinin Kayseri'de olduğunu biliyor muydunuz?
5: Kayseri Malatya yolu üzerinde Pınarbaşı ilçesine bağlı Pazarören beldesi yakınlarında bulunan Köşker Dağı eteklerinde Melik Gazi köyüne 6 kilometre mesafede bulunan bir türbedir. Süleyman Bey Türbesi. Türbenin bir diğer ismi de Garip ya da Öksüz Türbedir. Ancak bu isim yerleşim yerlerine epey uzakta ve bir başına yalnız vaziyette bulunmasından dolayı halk tarafından verilmiş yakıştırma bir isimdir. Süleyman Bey Dulkadiroğullarındandır. Dulkadiroğulları ise Türkiye Selçuklularının yıkılması ile Anadolu'da kurulan beylikler içinde en son kurulan bir beyliktir. Dulkadiroğulları köken itibariyle Oğuzların Bozok kolunun Bayat boyundan olup Suriye Türkmenleri, daha doğrusu Halep Türkmenleridir. Günümüzde Suriye'de bulunan Bayırbucak Türkmenleri bunların bakiyeleridir. Halep civarında bulunan bu Türkmenler Memluklulara tabi olarak yaşamaktaydılar. Memluklular ise Kıpçak Türklerinin kurduğu Mısır'dan Anadolu'ya kadar uzanan yine güçlü bir Türk devletidir. O dönem Türkmenler Halep'i kışlak, Maraş ve Kayseri civarını da yazlak olarak kullanıyorlardı. Memluklular ile birlikte zaman zaman da Anadolu'ya düzenlenen seferlere katılıyorlardı. Selçuk

0: kalmıştır. Memlüklular da Karaca Bey'i Kahire'ye götürüp önce hapsetmişler, sonra da işkence edip idam etmişlerdir. Cesedini 3 gün Züveyle kapısında teşhir etmişlerdir. Yerine oğlu Halil Bey geçer. Ancak Halil Bey de Memlükluların kurbanı olur. Kendisi yayladayken bir suikast neticesinde öldürülür. Kesikbaşı Kahire'ye gönderilir. Günümüzde Kayseri Pınarbaşı ilçesinde bulunan Melik Gazi Türbesi'nde alt sanduka bölümünde Melik Mehmet Gazi'nin hemen yanında başsız olarak yatan Kesikbaş diye adlandırılan kişi işte bu Dulkadirli Halil Bey'dir. Halil Bey'in ölümünün ardından çeşitli taht mücadeleleri sonunda yerine oğlu Nasreddin Mehmet Bey geçer. Nasreddin Mehmet Bey 46 yıllık bir beylikten sonra 1442 yılında 80'i aşkın bir yaşta vefat eder. Yerine ise asıl konumuz olan Nasreddin Mehmet Bey'in de oğlu olan Süleyman Bey geçer. Süleyman Bey Osmanlılarla da arası oldukça iyiydi. Hatta Sultan II. Murat'ın desteğiyle Karamanoğullarına geçen Kayseri'yi yeniden geri alır. Sultan II. Murat bu dostluktan dolayı veziri Halil Paşa ile görüşerek oğlu Şehzade Mehmet'i yani Fatih Sultan Mehmet'i Dulkadir Hanedanı'ndan bir kızla evlendirmeye karar verir. Saraydan Hayrettin Hızır Ağa'nın eşi bu amaçla Elbistan'a gönderilir. Süleyman Bey'in 5 kızı vardı. İçlerinde en güzeli olan Sıddi Hatun'u seçerek sultan adına yüzük takar. Gelini ve teyzi büyük bir gelin alayı eşliğinde götürür. 1450 yılı Kasım ve Aralık aylarında 2 ay süren ihtişamlı bir düğünle Şehzade Mehmet yani Fatih Sultan Mehmet ile Sıddi Hatun evlenir. Böylece Süleyman Bey Fatih Sultan Mehmet'in kayınpederi olur. Süleyman Bey 1454 yılında ölür. Süleyman Bey ile alakalı çok önemli bir başka nokta ise torunu olan Gülbahar Ayşe Hatun, 2. Beyazıt'ın eşi olup Yavuz Sultan Selim'in de öz annesidir. Yavuz Sultan Selim ise 1515 yılında Dulkadir Oğulları Beyliğini yıkarak kendi topraklarına katan Osmanlı Sultanı'dır. Türbeye gelince kitabesinde yazdığı şekliyle 1440 yılında yani daha Süleyman Bey hayattayken yapılmıştır. Kitabede burası için imaret denilse de alt kısmı cenazelik, üst kısmı ise açık mescit şeklinde kullanılan ilginç bir türbedir. Şu andaki durumu ise oldukça harap bir vaziyette olup bakıma muhtaç bir haldedir. Sandukası çalınmış, duvarlarına yazılar yazılmış, defineciler tarafından adeta talan edilmiş bir haldedir. Fatih Sultan Mehmet'in kayınpederi, Yavuz Sultan Selim'in de dedesi olan Süleyman Bey'e ait bu çok önemli yapıya gereken önem bir an önce verilerek acil ve ciddi bir restorasyon çalışması yapılmalıdır.
1: Şimdi tüm bu bilgiler ışığında tarihi açıdan oldukça önemli, farklı mimarisi ile de oldukça ilgi çeken bu türbenin belki de tek olumsuz yanı ulaşım zorluğudur. Halkın türbeyle kolayca kucaklaşması için yetkililerin bu olumsuzluğu bir an önce gidermesi gerekmektedir.

0: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu dört dörtlük tarih sona erdi.
1: Sevgili sürücüler, araç kullanırken hızını azaltan ömrünü uzatır.
2: Sağlık Rehberi.
3: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Haftanın sağlık gelişmelerini aktarmaya devam ediyoruz. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde kanser, kaçınılmaz bir hastalık gibi görünse de riski azaltmaya yardımcı olan birçok faktör bulunuyor. Kanser riskini düşürmek denilince akla ilk olarak sigara ve alkol kullanımından uzak durmak ve düzenli egzersiz gibi yaşam tarzı alışkanlıkları geliyor. Türkiye'de 2008 ile 2025 döneminde kadınlarda tütün ve tütün ürünlerinin kullanım oranı %15,2'den %20,6'ya yükseldi. Erkeklerde ise bu oran %47,9'dan %46'ya geriledi. Küresel bir araştırmaya göre yüksek

0: ekran süresinin çocuklar üzerindeki etkisi, ebeveyn davranışları ve erken doğuma kadar, hatta kimi durumlarda bu etkenlerden daha belirleyici bir rol oynuyor. Güney Koreli bilim insanlarının geliştirdiği yeni yapay zeka modeli, bireylerin yaşını retina görüntülerinden yaklaşık 2,5 yıllık bir hata payıyla tespit etmeyi başardı. Yeni bir araştırma, yalnızlık ve sosyal izolasyon yaşayan kişilerin hastalıklardan uzak geçirecekleri birkaç yılı kaybedebileceğini gösteriyor. En büyük farkın ruh sağlığında ortaya çıktığı ve bazı katılımcılarda bu sürenin yaklaşık 6 yıla ulaştığı kaydedildi. Veriler, erkeklerin yalnızlıktan kadınlara oranla daha fazla etkilendiğini ortaya koyuyor. Avrupa Önleyici Kardiyoloji Dergisi'nde yayımlanan güncel bir çalışma, sürekli devam eden stresin kalpte yapısal değişiklikler yaratarak sağlığı daha büyük bir riske atabileceğini gösteriyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre yürütülen işitme tarama programları kapsamında son 2 yılda 1.756.000 bebeğe tarama yapıldı. 24.000 bebek ise ileri tanı merkezlerine sevk edildi. Eş zamanlı olarak 81 ilde ilkokul 1. sınıf öğrencilerine uygulanan okul çağı çocuklarda işitme tarama programı çerçevesinde son 2 yılda 2.129.000 çocuk taramadan geçirildi ve 118.000 çocuk kulak burun boğaz hekimlerine yönlendirildi. 91.8 Radyo Radar'da haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
1: Sağlık Rehberi. Ekonomi Radar başlıyor.
2: Bu haftanın gelişmeleri neler? Haftayı nasıl kapattık? Kayseri Başkanı Büyük Simitçi yıl sonunda ihracatta 4 milyar doları aşacağız dedi. Kayseri Defter Darlığı 2025 yılı kurumlar vergisi rekortmenlerini açıkladı. Bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyeti 48 bin lira oldu. Yoksulluk sınırı 123 bin 130 lira olarak asgari ücretin 4 katını geçti. Üniversite öğrencisi bulunan dar gelirli ailelere yönelik 10 bin TL'lik nakdi destek başvuruları başladı. Kayseri'de havaların soğumasıyla balık çeşitliliği artarken fiyatlar düştü. Palamut 100 TL'den satılırken yoğun talep gördü. Kayseri'de tüp fiyatlarına 2 gün üst üste zam geldi. Büyük tüp 1650 TL, küçük tüp ise 370 TL'den satılacak. Kayseri'de ay çekirdeği hasadının başlamasıyla hasadın %30'u tamamlandı.
1: Ekonomi Radar sona erdi.
3: Radyo Radar 91.8.
4: Eğer istiyorsa seçer.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik. Haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 28 Eylül Pazartesi. Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantının gündeminde fon krizi soruşturması, terörsüz Türkiye süreci ve dış politikadaki gelişmeler gibi başlıklar oldu. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan şunları söyledi.
2: Sermaye piyasalarının doğası gereği son derece dikkatli hareket ediyoruz. Kapatılan fonların tasfiye süreciyle ilgili çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Gerek fonlar, gerek hisse senetleri üzerinden oynanan, çevirip haksız kazanç elde edenler hakkında gerekli soruşturmalar yapılıyor. Fonlar vasıtasıyla piyasa bozucu eylemlere giriştiği tespit edilenler hukuk önünde bunun hesabını verecektir. Tabii burada bir diğer kritik husus, benzer bir sorunun tekrar yaşanmasının önüne geçilmesidir. Bununla ilgili çalışmaları da yapıyoruz. Sermaye piyasalarımızın işleyişini çok daha sağlıklı hale getirecek idari ve hukuki düzenlemeleri İnşallah süratle hayata geçireceğiz.
0: Haftanın özeti.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin 3 günlük Bolu kampında kapalı toplantılarda söz alan bazı milletvekilleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için onursal genel başkan yakıştırmasında bulundu. Fon soruşturması kapsamında Destek Faktoring AŞ ve Özata Denizcilik şirketleriyle bağlantısı bulunduğu belirlenen kişilerin de olduğu 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 9'u gözaltına alındı. Biri ise aranıyor. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu, toplumsal bütünleşmeyi pekiştirecek adımları görüşmek üzere Beştepe'de bir araya geldi. Kanunun uygulanmasına yönelik faaliyetlerin de ele alındığı toplantıda kurumlar arası özgüdümün önemine vurgu yapıldı. AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, fon soruşturması ile ilgili kimin bebesi, kimin oğlu, kimin çocuğu olursa olsun hiçbir ayrım yok. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu işe el attı dedi. Yeni Parti Melik Gazi, Koca Sinan ve Talas teşkilatlarında yapılan ön seçimlerin ardından ilçe başkanları belli oldu. Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, restorasyon işlemleri tamamlanan tarihi Gönhan'ı kapalı çarşı esnafı ile birlikte gezerek yaptığı açıklamada, restorasyonunu büyük bir titizlikle tamamlayacağımız tarihi kapalı çarşı esnafımızla birlikte gezerek istişarelerde bulunduk dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 29 Eylül Salı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son günlerde sermaye piyasasında yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere Beştepe'de ekonomi kurmaylarıyla bir araya geldi. Adalet Bakanı Akın Gürley'in avukatı Abdullah Adır, Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık hakkında Bakan Gürlek ve eşine yönelik iddiaları nedeniyle hukuki süreç başlatıldığını açıkladı. Anayasa Mahkemesi, yeni partinin isim ve rumuzunun hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden terkinine karar verilmesi adına yapılan başvuruda partiye savunması için bir ay süre verilmesini kararlaştırdı. Koca Sinan Belediyesi tarafından yapılması planlanan Yeni Sinan Kütüphanesi'nin inşaatının sonuna geldiğini ifade eden Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, bir kütüphane daha binlerce hayali açılan kapı olacak dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 30 Eylül Çarşamba. Anayasa Mahkemesi, Türk Medeni Hukukunda süresiz yoksulluk nafakası düzenlemesini anayasaya aykırı buldu. Mahkemenin boşanma sonrası yoksulluk nafakasının süresiz talep edilmesine imkan veren hükmün iptaline ilişkin karar resmi gazetede yayımlandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, okul saldırılarının ardından internet ortamındaki provokatif paylaşımlara yönelik geniş çaplı bir çalışma başlattı. Saldırgan ve provokatif paylaşımlar yaptığı tespit edilen 3810 kişi gözaltına alındı. Türkiye'de bir ilk olarak hizmet verecek Kayseri Şehir Hastanesi Halk Kütüphanesi açılış töreni sonrası konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Coşkun Yılmaz şunları söyledi.
3: İlk defa bir şehir hastanesinde bir kütüphane açılıyor. Doğrusu bu Kayseri'ye yakıştı. Çünkü Kayseri parayla ve ticaretle anılan bir şehir. Halbuki şehrin tarihine baktığımızda çok büyük alimlerin, Davud el Kayseri ilk Osmanlı medrese kurucusu başta olmak üzere büyük alimlerinle anılan bir şehir. Fakat kitabın ve kütüphanenin Türkiye yüzyılı içerisinde hastanelere kadar yaygınlaşması asıl gelişmenin ve temel kalkınmanın müjdecisi ve habercisi. Yol, su, elektrik, bunlar kalkınmanın maddi göstergesi ama asıl manevi ve kalıcı göstergesi ilimle, kitapla, kültürle oluyor. Şunun altını çizmek isterim ki bir tarihçi olarak son 20 yılda Türkiye'de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kütüphanecilik alanında yapılan hem yapılaşma, hem mekan güzelliği, hem sosyal imkanlar dünyada benzerine rastlanmayacak kadar ileri düzeyde.
0: Haftanın özeti.
1: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Ağustos ayı ihracat verileriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, yılın ilk 8 ayındaki performansımız 2026 yılı sonunda 4 milyar doları bir miktar aşacağımıza yönelik beklentimizi güçlendiriyor dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 1 Ekim Perşembe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönem 5. yasamayılı açılış programında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi.
2: Fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan sorunun da üstesinden başarıyla geliyoruz. Sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adaleti gözeterek kimsenin hakkını kimseye yedirmeden bu meseleyi süratle çözüyor. Bu konunun iktisadi güvenliğimize ve toplumsal barışımıza yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine inşallah fırsat vermeyeceğiz.
0: Haftanın özeti.
1: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yürütülen fon soruşturmasıyla ilgili olarak kurumlarımız sorunlu fonlarla ilgili çalışmalarını koordinasyon içinde titizlikle sürdürüyor dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecini akamete uğratmak isteyenlerin tahriklerine karşı sağduyumuzu koruyacağız. Milletimizin ümidini hedef alan aceleci hükümlerden ısrarla ve dikkatle kaçacağız dedi. Kayseri 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında bilgiler veren Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin güvenliğini sağlamak, milletimizin huzurunu korumak ve devletimizin bekasının muhafazası amacıyla her türlü risk ve tehdit unsurlarına karşı yürüttüğü faaliyetlerini azim ve kararlılıkla sürdürmektedir. Bu kapsamda son bir yıl içinde bir PKK'lı terörist daha teslim olmuştur dedi. 12. Bölge Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın, eczanelerin koruyucu sağlık hizmetlerindeki rolünü ön plana çıkarmak için grip aşısının eczanelerde yapılması gerektiğini belirterek şunları söyledi.
4: Sağlık Bakanlığımıza da tabii ki taleplerimiz var. Bunun altyapısı hazırlandığı vakit tüm Türkiye genelinde 30 binin üzerinde eczanemizde bu hizmeti vermeye hazır olduğumuzu ve mesleki gerekliliğimizin de bu yönde evrilmesi gerektiğini tekrardan sizler aracılığıyla ifade edelim. Aşıyla alakalı geçtiğimiz yıllarda çok fazla sıkıntı yaşıyorduk tedarikle alakalı ama halen tam anlamıyla tüm vatandaşlarımızı kapsayacak şekilde grip aşısı maalesef ülkemize getirilmedi.
0: Haftanın özeti.
1: 2 Ekim Cuma, Fon Koordinasyon Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin taslak üzerinde çalışılmış ve nihai halin verilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli talimatlar iletilmiştir denildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Gürcistan Eğitim, Bilim ve Gençlik Bakanı Türkiye ile Gürcistan arasında eğitim alanında işbirliğini öngören anlaşmayı imzaladı. Kocasinan Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü, kırsal mahallelerde bulunan mezarları baştan aşağı yeniliyor. Mezarların toplumun geçmişiyle bağ kurduğu özel mekanlar olduğunu ifade eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
5: Belediye olarak imkanlar ölçüsünde her türlü altyapıları ile ilgili, yapılması gereken belediyecilik faaliyetleri ile ilgili, kırsalın kendi özelinde yapılacak çalışmaların hepsini de harfiyen takip ediyoruz, yerine getiriyoruz.
0: Haftanın özeti.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk Grubu Başkanı Fatih Dönmez, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi Ekonomi ve Kalkınma Politikası Komisyonu'nun 67. toplantısı için gittiği Bulgaristan'da temaslarda bulundu. Haftanın öne çıkan gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
6: Arkadaş ortamında satabileceğiniz enteresan bilgiler bilgeselde.
7: Hadi canım.
8: Ne?
9: Vay.
8: Nasıl yani?
10: Yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya. Bu ne saçma bir konu.
6: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.
11: Artık büyüdüm. Yetişkinim ben. Kararlarımın arkasındayım. Evet, kağıt üzerinde haklı olabilirsiniz. Ergenlik dönemi ortalama 19 yaşında tamamlanıyor. Boy uzaması duruyor, ses tonu oturuyor. Aynaya bakınca tamam oldum ben hissi geliyor. Ama beyniniz o sırada hafifçe öksürüp şunu söylüyor. Benim biraz daha işim var. Araştırmalar gösteriyor ki beyin gelişimi sandığımız gibi ergenlikle birlikte kapanıp gitmiyor. Aksine gelişim 25 yaşına kadar sessiz sedansız devam ediyor. Yani beyniniz siz çoktan yetişkin rolüne geçmişken hala arka planda güncelleme alıyor. Özellikle işin kritik noktası prefrontal korteks. Bu bölge planlama, mantıklı düşünme, uzun vadeli sonuçları hesaplama, bunu yapmasam mı deme yeteneğinden sorumlu. Kısacası beynin aklı başında kısmı. Ve bu bölüm aceleyle gelmiyor. Gelişimini tam olarak 25 yaşına kadar tamamlıyor. Bu da şu anlama geliyor ki 20 yaşında harika bir fikir diye düşündüğünüz şey 23 yaşında biraz riskli ama olur olabilir, 26 yaşında ise ben bunu niye yapmışım diye hatırlanabilir. Bu yüzden genç yaşlarda alınan ani kararlar, fevri çıkışlar ya da bunu ben düşünemedim mi gerçekten dedirten anlar kişisel bir başarısızlık değil. Beynin sadece şunu demesidir. Planlama modülünü yüklüyorum. Lütfen bekleyiniz. Kısacası yetişkin olmak bir yaş meselesi olabilir. Ama mantıklı kararlar almak beynin işini bitirmesini bekler. Ve eğer biri size 25'ten sonra daha sakin oldum diyorsa bilin ki bu bir tesadüf değil. Prefrontal korteksin nihayet mesaiye tam başlamasıdır.
6: Arkadaş ortamında satabileceğiniz enteresan bilgiler bilgeselde.
7: Hadi canım.
8: Ne?
9: Vay.
8: Nasıl yani?
10: Yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya. Bu ne saçma bir konu.
6: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, kum smoğla uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kum Smoğla AVM'de sizleri bekliyor. Kum Smoğla gelmek için bahaneniz çok.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kum Smoğla AVM'de. Profilo Kum Smoğla AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kum Smoğla AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
4: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma!

0: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
0: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
2: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açıl.

0: Kentlerinde vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin ile yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
2: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
3: Eğer sen de tatlı krizine girenlerdensen, tatlı krizinin en lezzetli hali Yakut Mangal'da. Selsel kadayıf, bol Antep fıstığı ve buz gibi süt şerbetiyle. Soğuk Antep fıstıklı tel kadayıf sadece 200 TL. Üstelik çayı da bizden. Pizan da olsa gidilir, Yakut Mangal'da yenilir. Yakut Mangal tatlıda da lezzetin adresi. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 724 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38. Gel al 0850 259 79 97.
4: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam attı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Sevgili sürücüler, aracınızda arka koltuk çocuğunuzun ana kucağıdır.
1: Yayın tekrarı.
2: Tam Finans Gündem Turizmi sunar.
3: Kayseri Radar ve Radro Radar izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz, Gündem Turizm programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Mehmet Doğan. Şehirler yalnızca projelerle değil, o projelere yön veren anlayış ve vizyonla büyür. Yıllar önce başlayan master planı bugün yalnızca Türkiye'nin, ülkemizin değil, bütün dünyanın dikkatini çeken bir destinasyon haline geldi. Bu gelişmelerde en önemli aktörlerimizden birisi ise konuğumuz, Büyükşehir Belediyesi Erciyes AŞ Başkanı Zafer Akşehirlioğlu. Başkanım merhabalar.
4: Merhabalar, hoş geldiniz Erciyes'e.
3: Teşekkürler.
4: Açık havada, keyifli, güzel, güneşli bir günde.
3: Sağ olun. Genelde biz hep hoş geldiniz diyoruz. Bugün biz size konuk
4: evet.
3: olduk.
4: Evet, onun için ev sahibi biz olduk. Biz size hoş geldiniz diyelim.
3: Şimdi direkt isterseniz arkamızdaki görüntüden başlayalım. İzleyicilerimize, aynı zamanda radyodan dinleyen izleyicilerimize de anlatalım. Şu an Erciyes'te Hisarcık pistindeyiz.
4: Evet, Hisarcık Kapı bölgesindeyiz.
3: Megasaray Uluslararası Tenis Turnuvası'nın bir ayağı olan Erciyes'teyiz.
4: Evet, 12 tane tenis kortunun olduğu, Uluslararası Tenis Turnuvası'nın yapıldığı, Uluslararası Tenis Federasyonu'nun web sayfasında kayıtlı olan, Mayıs ayının 19 Mayıs tarihinde başlayıp 5 Temmuz'a kadar devam edecek olan uluslararası muhteşem bir tenis organizasyonunun hemen önünde yayın yapıyoruz. Muhtemelen Erciyes tarihinde de böyle bir yayında ilk oluyor. Bunu da belirtmiş olalım.
3: Evet. Biz daha önce gelmiştik yapmak için ama o gün de fırtına çıktı.
4: Evet.
3: Kısmet gene size oldu.
4: Açık alanın bazı dezavantajları olabiliyor. Hem kış hem yazın ama yazın şu havada açık böyle güzel güneşli bir havada da keyfine değilmiyor açıkçası.
3: Evet. Başkan, bayağı bir sporcu, bayağı bir ülkeden geliyor. Bununla ilgili bilgi verebilir misiniz?
4: Tabii ki. Şöyle, Erciyes'te biliyorsunuz kış sezonu bittikten sonra işte yaz faaliyetleri, o hep bahsettiğimiz 12 aya yayılması turizmin, buranın bir destinasyon şirketi tarafından, yani Kayseri Erciyes AŞ tarafından yönetilmesi, 4 mevsim buradan Erciyes'in Kayseri'ye hizmet etmesi, ticari anlamda, turizm anlamında hep hedeflenen, master planın hedeflenen konularının içerisindeydi. Bu da onun en güzel, en somut örneklerinden birisi. Şimdi 18 Aralık tarihinde kayak sezonunu başlatmıştık. 15 Mayıs'ta kayak sezonu bitti. Bu seneki çok uzun bir sezon geçti. 19 Mayıs'ta bakın hemen 4 gün sonra burada tenis turnuvaları başladı. Yani kış bittikten sonra o kapıyı kilitleyip gitmiyoruz olayı, diğer kayak merkezlerinden farkımız, olayımız burada ortaya çıkıyor. Burada tenis turnuvası başladı. Şu anda 52 ülkeden 1000'e yakın sporcu burada yarışlara katılıyorlar. 7 hafta boyunca sürecek, 5 Temmuz'da tamamlanacak. Bunlar her hafta sonunda da ödül alıyorlar, para ödülü kazanıyorlar. Aynı zamanda dünya sıralamasında da puan topluyorlar. Dolayısıyla burada topladıkları puanlarla da daha üstliklere, diğer turnuvalara katılma imkanı elde ediyorlar. Burası bizim açımızdan özellikle yüksek irtifa, yaz kampı, işte yazın Erciyes'ten istifade etme, burayı sağladığı için bizim için çok önemli. Burada tabii yatırımcımıza da ayrıca teşekkür ediyoruz. Antalya'da teniste söz sahibi, tenis federasyonunda söz sahibi bir yatırımcımız. Burada da belediyemizin kendilerine tahsis ettiği alanda 12 tane tenis kortunu oluşturup böyle muhteşem bir organizasyona imza attılar. Biz de onlara teşekkür ediyoruz. Her yıl iki kere düzenleniyor bu turnuva.
3: Onu da belirtelim.
4: Evet, bu üçüncüsü Eylül ayında, hemen bu yıl Eylül ayında tekrar bir daha yapılacak. Yine aynı 1000'e yakın sporcuyu ağırlayacağız burada.
3: Güzel. Bence de ellerine sağlık. Çok güzel bir etkinlik.
4: Muhteşem.
3: Hem ülkemizin tanıtımı için hem dağımızın, şehrimizin tanıtımı için çok etkili oluyor. Gelen sporcuları şehirde de görebiliyoruz. Mutfak Sanatları Merkezi'nde karşılaştık biz geçen bazılarıyla. Onlar da orada yağlama mantığı öğrenmiyorlardı.
4: Şimdi evet, işin keyifli kısımlarından birisi de o. Eskiden şunu diyorduk, ya yazın gurbetçilerimizi bekliyoruz, işte kışın Erciyes'i bekliyoruz. Kışın kayak kıyafetiyle insanları lokantalarda, AVM'lerde görüyorduk. İnsanlar bize söylüyorlardı. Ya evet, yabancı misafirler gelmeye başlamış. Lokantada gördüm şeyde. Şimdi yazında artık işte tenis raketleriyle millet bahçesinde gezen, şehirde gezen bu misafirlerimizi görüyorlar. Dolayısıyla Erciyes her anlamda Kayseri'mize turizm anlamında hizmet etmeye devam ediyor.
3: Yüksek irtifa kampından da biraz bahsetmek istiyorum ben. Orası da harika oldu. Çok güzel takımlar geliyor. Sanırım tenis turnuvası bitiyor. Arkasından da zaten futbol kulüpleri gelmeye başlıyor. Evet. Otellerimiz açık kalıp hala misafir ağırlamaya devam ediyoruz yazın da Erciyes'te.
4: Güzel bir hem sıralama var hem de yazı dolu dolu geçirme var. Burada sağ olsun Kayseri Büyükşehir Belediye'miz, Doktor Memduh Büyükkılıç Başkanımızın vizyonuyla o işte kışın artık burayı dolu dolu geçiriyoruz. Yazın da buradan istifade edelim mi cevabı olarak Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ni oluşturdu. Biliyorsunuz daha önce sadece iki tane futbol sahasıyla başlamıştık ama talep o kadar arttı ki şu anda mevcutta 8 tane futbol sahası var. 1850 rakımda Erciyes'in çok ağaçlı bir yer değil ama bu onun bulunduğu alan, yüksek irtifanın bulunduğu alan yeşillik ağaçlı güzel bir yer. 1850 metre rakımda yani o yüksek irtifa kampının yapılmasına da rakım anlamında çok uygun bir yer. 8 tane futbol sahamız. Bir tane olimpik yüzme havuzumuz, bir tane çok amaçlı basketbol, voleybol takımlarının gelip kamp yapabileceği sahamız ve şu anda da yapımı devam eden atletizm pistimiz var. O da inşallah bu yıl içerisinde tamamlanacak ve hizmete girecek. Otellerimiz dediğiniz gibi az önce bahsettik, 15 Mayıs'ta başladı, 5 Temmuz'a kadar devam edecek. Buradan örnek verelim, hemen Temmuz, Ağustos aylarında ve Eylül ayının belli kısımlarında yine orası futbol takımlarıyla, yüzme takımlarıyla dolup taşacak. Otellerimiz açık kalacak. Hemen arkasından da işte Eylül ayında, Ekim ayında buradaki turnuva devam edecek. Ve arkasından kış sezonuna geri dönmüş olacağız. Bu döngü bu şekilde devam edecek. Çok şükür Erciyes'i.

0: Şunun belki daha iyi olabileceği ortaya çıkıyor. Dolayısıyla yaşayan bir master proje. Ama başlangıcı, planlanması, adım adım ilerlemesi hepsi muhteşem. Şöyle kısaca bahsedelim. Bir kere Erciyes yıllardır Kayseri'mizde vardı. Ben de Kayseri'de doğma, büyüme, üniversitede dahil burada okuma biriyim. Okumuş birisiyim. İşte okulumuzdan da hatta Erciyes hep görünürdü lise yıllarında. Belli sayıda kişi gelir kayak yapardı. Çok fazla böyle sadece suyunu içermişiz öyle diyelim. Çok fazla nimetlerinden yararlanamamışız. Ama 2011'den sonra bu master projeyle birlikte artık buranın bir turizme alanına dönüşmesi, bir destinasyon alanına dönüşmesi sağlanmış oldu. Adım adım önce ilk işimiz olan kayak, kış sporları. Bunun dört dörtlük oturtuldu. İşte siz de gözlemliyorsunuz. Kışın doluyor, taşıyor. Yurt dışından gelen misafirlerimiz Erciyes'te, otellerde, şehirlerde artık şehirde otelde yer bulunmuyor. Üç farklı pik dönemi var. Yılbaşı, sömestr ve artık kışa bayram tatili de girdi.
1: Çok dolayısıyla hem Kurban Bayramı da girecek.
0: Evet, bundan sonra üç tane pik dönem. Bir de şöyle bir şey oluştu. Sömestr'da 15 günlük sürede insanlar herkes o tarihte buranın yoğun olacağını bildiği için imkanı varsa bir hafta öncesine ve bir hafta sonrasına kendine rezervasyon yaptı. Dolayısıyla oradaki sürede bir aya çıkmış oldu. Bu da tabii bizim için güzel bir avantaj. Kış sezonunu dolu dolu yaşadıktan, doldurduktan sonra bunun nasıl oldu? Tanıtımlar, tabii ki buradaki yapılan uluslararası yarışmalar, bütün dünyadaki fuarlara katılımlar, Erciyes'i tanıtma ki bu konuda biraz alçak gönüllü olamayacağız. Türkiye'deki kış sporlarını tanıtım anlamında herhalde yurt dışında temsil eden tek kayak merkeziyiz. Gittiğimizde Erciyes olarak bahsediyoruz ama aslında biz Türkiye'nin kış turizmini anlatmış oluyoruz açıkçası.
2: Yani Erciyes dünyanın en iyi 25 dağının arasına girdi, seçildi.
0: Evet, bu sene güzel bir haberle başladık. Evet.
2: Siz yurt dışında nerelere gittiniz? Misafirlerimize biraz bilgi verelim bununla ilgili. Biz birlikte 5-6 fuara katıldık yurt içinde. Erciyes Ayşe ile arkadaşlar geldiler. Gondol götürdük. En son ile İzmir fuarında gondol ve kar makinamız.
0: Gondol çok ilgi görüyor.
2: Yani fuara giren herkes gelip bizim standımızda fotoğraf çekindi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımızı da ağırladık. Ajantaları ağırladık oradaki. Herkes geldi. Gondol etkiyi çok arttırıyor gittiğimiz yerlerde.
0: Kayotedimiz şöyle bir bize katkı sağladı. Kayotedimize de buradan teşekkür edelim. Biz bütün bahsettiğiniz ulusal ve uluslararası fuarlara, organizasyonlara katılıp tanıtıyorduk zaten. Ve tanıtmaya gayret ediyorduk Erciyes'i. Yalnız biz burada alanı işlettiğimiz için otellerimiz ve acentalarımızın vereceği işte fiyatlar konusunda biraz şey yapıyorduk. Sizlere soruyorduk, telefon açıyorduk, belki sizden bilgi alıyorduk. Ama kayotetimiz kurulduktan ve sizinle birlikte artık bu organizasyonlara katıldığımızda hemen gelen misafirimiz B2B görüşmelerde veya sıcağı sıcağına orada Erciyes'le alakalı hem hangi imkanlar var onu alıyorlar, hem de nasıl konaklatır, nasıl getirir hemen sıcağı sıcağına bilgileri almış oluyorlar. Öyle de bir avantajı oldu. Evet. Biz de sizlere Kayotete bu anlamda teşekkür ediyoruz.
2: Biz görevimiz zaten, biz gidip de kendi otellerimizi anlatmaya gitmiyoruz hiçbir yere. Yani şehri anlatıyoruz. Pastayı büyütmeye çalışıyoruz. Kayseri'yi hak ettiği yere getirmek için biz de elimizden ne gelirse hepimiz gibi biz de elimizden geleni yapacağız.
0: Güzel yani bir pasta var.
2: Meydana gittim ya da bir yerlere gittiğimde, Kaniş'e gittiğimde, ne bileyim Sultansazlı'na gittiğimde, ne zaman otobüsleri gördük orada, tur otobüslerini, sayı böyle bir sürü, o zaman içimiz rahatlayacak. O zamana kadar durmak yok, yola devam.
0: İnşallah. Erciyes'in çevresindeki, Kayseri'mizdeki bütün o işte Soğanlı Vadisi olsun, Koramaz Vadisi olsun, bahsettiğiniz bütün kiliseler hepsinin yenilenmesi, hem valiliğimiz aracılığıyla hem İl Kültür Müdürlüğümüz aracılığıyla buradan Şükrü Bey'e de selamlarımızı, şükranlarımızı iletelim. Hem Kayseri Büyükşehir Belediye'mizin yapmış olduğu çalışmalarla, çünkü gelen misafiri Erciyes zaten hazır. Onun yanında nelerle burada daha çok tutabiliriz, farklı nereleri gösterebiliriz, Kayseri'miz ve çevresinde ne kadar fazla tutarsak o bizim için, Kayseri'miz için bir avantaj.
2: Evet. Her yıl rekor kırılıyor. Yani 3 yıldır ben gözlemliyorum bunu. Geçtiğim yani bu yeni de Değişik bir rekor.

0: kırıldı. Kimse beklemiyordu bence bunu. Siz bekliyor muydunuz?
1: Şöyle birkaç farklı rekor kırıldı. Bir kere yağış anlamında kırıldı.
0: Evet, çok şükür.
1: Çok şükür. Yağışımız çok güzeldi. Bu bize şu avantajı sağlıyor. İşte sezonun başında biliyorsunuz bizde karlama sistemleri var. Ama bunlar tabii su harcıyor, enerji harcıyor. Hepsi bir masraf. O anlamda bize yardımcı oldu. En az minimum masrafla kurtardık.
0: Siz tam karlamaya başlayacakken gökten yağdı çok şükür.
1: Evet çok şükür evet. Doğal yağan karla birlikte. Ve sezon çok uzun oldu. İşte 18 evet. Aralık diyoruz 15 Mayıs neredeyse 5 aya yayılan bir sezon oldu. Ki işte kayak için hep 3 aylık bir dönem falan derler. O anlamda uzun oldu, bir rekor oldu. Bir de misafir sayısı bizim geçen yıl 2 milyon 750 bin civarında bir misafir sayımızla kapatmıştık. Bu sene 3 milyon hedefini koymuştuk sezonun başında ama maşallah bayram öncesiydi galiba. O 3 milyonu aşmış olduk ve bayramdan sonraki o sezon 15 Mayıs'a kadar olan dönemin toplamda 3.3 milyonla bu sezonu kapatmış olduk. 3.5 evet. milyona yakın bir misafir sayısıyla kapatmış olduk.
0: Yani en son Murat Vekilim'le de konuşmuştum. Hani kurban olduğum verdikçe veriyor diye bir açıklaması
1: evet,
0: da vardı.
1: Evet, için nasıl?
0: Yani vekilim. Sayılar yüz binlerden, 10 yıl önce yaklaşık 100 bin, 200 bin arasıymış. Bir baktığımda yanlış hatırlamıyorsam. Yani hadi 200 bin diyelim, 200 binlerden yaklaşık 16-17 katına çıkmış durumda şu anda.
1: Biz işte istatistiklerini her yıl tuttuğumuz için dediğiniz gibi 200 binlerden başladık. İşte bunu 400, 600, 1 milyon, 1 milyon 200, 1,5, 2 her yıl üzerine koyarak bu sene de çok şükür 3.3 milyona ulaştık. İnşallah hep böyle gider. Dolu dolu Erciyes'imiz, Kayseri'miz misafirlerle dolar taşar diye ümit ediyorum.
0: Bu sene biraz yollardan şikayet edildi ama gene vekilimin bir sözü bu. Çok hoşuma gitti. Yani sizin işiniz zaten doldurmak, yolları tıkamak.
1: Evet, o sözünü ben de çok severim evet. Vekilimizin. Tabii ki şöyle esprili bir yaklaşım ama bir yandan da zaten Kayseri Büyükşehir Belediye'miz bunun için çözümleri hemen üretiyor. Sağ olsun Memduh Başkanımız evet. hemen talimatı verdi. Otoparklarla alakalı şey vardı. Şu anda hatta onun çalışmaları bu yağışların bitmesiyle birlikte hemen çalışmalar başladı. Şu anda otoparklarımızın yapımlarına başlandı. İnşallah o sorunu da çözeceğiz. Gelen misafirlerimiz biraz daha araçlarını rahat otoparklara koyup kayak keyfini daha uzun süre yapacaklar. Bir de
0: alternatif yolumuz
1: onun da çalışmaları başladı. Orada da karayollarına teşekkür ediyoruz. Yaklaşık 8.2 kilometre sanırım bir uzunluğu var.
0: Nereden
1: onun da
0: nereye
1: çalışmaları.
0: Bağlayacak başkanım?
1: Şöyle burada esas trafiğin yoğun olduğu o Tekir bölgesini bypass edebilmek adına Hisarcık Kapı aslında bu bulunduğumuz bölgeye dönen yolun hemen karşı tarafından hı-hı. başlayıp Koçdağ dediğimiz Develi'ye giderken yolun sol tarafından Koçdağ üzerinden bir tabiri caizse çember bir yay çizecek. Gölet'in etrafından yine Develi'ye giden yola bağlanacak. Bu yol bize işte Tekir'deki alanın biraz daha rahatlamasını çünkü burası aynı zamanda işte Develi'ye Yahyalı'ya giden bir yol. Dolayısıyla belki Erciyes'te vakit geçirmeyecek, burayı transit yol olarak geçmek isteyenler de o yolu kullanıp o trafiğe yoğunluğa girmemiş olacak. Belki acil durumlar için Allah göstermesin işte itfaiye, ambulans anlamında daha hızlı ulaşım imkanı sağlayacak.
0: Bu arada devam edeceğim ama itfaiye demişken Erciyes'imizde kaç yıldır itfaiye merkezimiz var?
1: Şöyle 2011 projenin başından itibaren evet. o fen işlerimizin burada bulunması, itfaiyenin burada bulunması, sağlık ekiplerimizin, İl Sağlık evet. Müdürlüğümüzün hepsi bu projenin başlangıcıyla birlikte burada yerlerini aldılar.
0: Yani her zaman Allah lazım etmesen itfaiyemizin bütün araç gereçleri hem de Sağlık İl Müdürlüğümüzün ambulansları evet. her zaman Erciyes'te hazır bekliyorlar.
1: Ben işte Erciyes'in farkı, avantajları ne diye sorulduğunda en ilk başlarda sayacaklarımdan birisidir. Gerçekten o konuda çok şanslıyız. Geçen yıl maalesef işte o olumsuz, Allah rahmet eylesin Amin. Hepsine, olumsuz örnekler oldu. Onun üzerine insanlar daha çok sormaya başladı, daha çok merak ettiler ama sizin de söylediğiniz gibi bizim zaten başından beri o tedbirlerimiz vardı. Büyük bir avantaj. Kar yağdığında Büyükşehir Belediye'mizin fen işlerinin burada kendi garajı yeri var. Yani şehirden yol açmaya gelmiyor. Direkt buradan evet. başlıyor. İtfaiyemiz burada oteller var. İşte Develi ilçesi var. Otellerimizin hemen 5 dakikalık mesafesinde, Allah lazım etmesin, dediğimiz gibi sabit bir yerleri var, şehirden gelmiyor. İşte jandarmamız, zabıtamız, İl Sağlık Müdürlüğümüz yine burada Tekir bölgesinde hali hazırda bir yerleri var. Kışın geldikleri ve bizim indirdiğimiz, jandarmamızın indirdiği yaralı misafirlere hem müdahale edebildikleri hem de orada ilk yardımlarını, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra eğer hastane ihtiyacı varsa ambulansla gönderebildikleri bir alan var. Bu tür imkanların hepsi de tabii ki burada bir güvenlik ayak merkezinin karşılığı olmuş oluyor.
0: O konuda da çok iyiyiz bence. Benim omzum kırılmıştı bir kere.
1: Geçmiş olsun.
0: Sağ olun.
1: Sporun doğasında, doğasında özellikle var, kayağın doğasında bu var.
0: Bu arada
1: bu
0: yani
1: var.
0: Yaklaşık 25-30 yıldır kayak ve snowboard yaparım. Benden daha iyi kayan insanlar vardır ama bu herkesin başına gelebilen.
1: Bunun acemisi veya uzmanı yok. Herkesin başına gelebiliyor.
0: Başına gelebiliyor.
1: Geçmiş olsun.
0: Sağ olun. Bu yoğunlukla alakalı bu piknik alanının değişme ihtimali var mı yerinin başkanım? Tekir pistinde girişte de... öyle bir şey duydum. Olabilir mi acaba? Yeni açılan yolun olduğu taraftaki dışarı tarafa doğru taşınılabilir diye bir proje varmış.
1: Şimdi şöyle, Tekir bölgesi Erciyes'in o master projeden önce de insanların ilk bildiği
0: yani
1: yer.
0: 40 yıllık alışkanlık var.
1: 40 yıllık alışkanlık. Ben Hacılar Kapı'da mesela çok denk gelmişimdir. Erciyes'i bana sorarlar. Şu anda Erciyes'tesiniz derim mesela. Yok yok der diğer taraf. Burayı kastettiğini bilirim. Şimdi master projenin güzelliklerinden birisi 4 kapı. 4 farklı giriş noktası, aracınızı nereye bırakırsanız bırakın, kayağı ayağınıza taktıktan sonra pistler üzerinde gidip gelebiliyorsunuz ama tabii Tekir'de biraz daha yoğunluk fazla oluyor. Bu yeni yollardan sonra muhtemelen biraz daha belki genişleme, sağa sola kayma ve bu yoğunluğu biraz daha evet bertaraf etme imkanı olacak. Burada kendiliğinden şöyle
0: çok özür dilerim. Bunu söylerken yollarımız bizim dar değil. Yurt dışından gelen misafirlerin en çok şaşırdıkları şeylerden bir tanesi Erciyes'in yolu. Bunu da bir belirtelim. Yollarımız çok güzel ama daha da genişletmek istiyoruz.
1: Yollarımız çok geniş. Otoban konforunda 4 şeritli. İşte havaalanımızın şehir merkezinin içerisinde olması. Evet. Buraya 20 dakikada ulaşabilme imkanı. Hatta bununla ilgili de benim bir anım var. Burada anlatayım. Misafirimizin biri geldi ofisimizde. Böyle kapıdan içeriye girdi. Ya dedi ne biçim yollarınız var filan dedi. Ben de herhalde bir sıkıntı yaşa dedim, aracı, lastiği filan bir sorun. Hiç dedi dağa geldiğimi hissetmedim, böyle olmaz dedi. Şehir merkezine 20 dakikada dağ mı gelirdi? Biraz dedi böyle virajlı olacaktı, zor olacaktı. 2 saat filan sürecekti ki ben dağa çıktığımı hissedecektim filan dedi. Oturduk sohbet ettik kendisiyle. O anlamda şanslıyız. Avrupa'da hep işte biz de gidiyoruz yakın zamanda. Daha İtalya'da bir konferansa dağ destinasyonları konferansına biliyorsunuz ACES 2029 Dünya Spor Başkenti'ni aldı Kayseri'miz. Onunla alakalı bir program için katıldık. Orada dahi bizi havaalanından sonra işte 2,5 saat süren bir yolculuk ulaştık. Gerçekten bulunmaz bir nimet ve bu yollar bize hem kolay ulaşımı sağlıyor hem de bu işte yüksek irtifayı da bahsettiğimiz mesela bisiklet turnuvaları bu zamana kadar Develi tarafına gittiğinizde de Kayseri tarafına da indiğinizde burada konaklayıp antrenmanlarınızı, yarışlarınızı çok rahat yapabiliyorsunuz. İşte burada yıllar önce biz bir rally dahi yapmıştık. Bu yollar hem ulaşımın kolaylığını sağlıyor hem de bu tür imkanları da bize sağlıyor.
0: Bisiklet demişken Develi pistindeki bisiklet parkurlarımızdan da biraz bahsedelim mi?
1: Evet.
0: Halkımız da çocuklarını alıp gelip şu anda mesela kullanabiliyorlar orayı.
1: Evet, yazın bize hangi aktiviteler var en çok sorulan sorulardan birisi. Şimdi arkamızda işte muhteşem uluslararası bir yarış turnuva var ama bunun yanında tabii ki halkımıza ve ulusala hitap eden birçok aktivite ve birçok burada faaliyetimiz var. Bunlardan birisi de çocuk bisiklet parkur alanımız. 5-6 yıldır biz bir alan oluşturuyoruz yavrularımız için. İşte ufak tefek böyle tatlı rampaların olduğu bir alan. Bisikletlerini ve bütün ekipmanlarını veriyoruz. Burada ücretsiz olarak içerisinde bunun tur atıyorlar. Aileleriyle bisikletlerini de biz veriyoruz. Burada istedikleri gibi eğlenebiliyorlar. Bir de biraz daha profesyoneller için downhill dediğimiz gondola yani gondol teleferiksiz yukarıya taşıyan kapalı kabin araçlarımız. Buna bisikletiyle gelen misafirlerimiz de yukarıdan aşağıya doğru yine bizim parkurlarımızda hazırladığımız parkurlarda işte downhill dediğimiz o sporla aşağı doğru inebiliyorlar. Bunu da yazın özellikle gençlerimiz çok rağbet gösteriyor. Onunla alakalı burada ilk Avrupa Şampiyonası da yine Erciyes'te yapılmıştı. Erciyes, biliyorsunuz ilklerin yapıldığı, uluslararası anlamda özellikle ilklerin yapıldığı bir şey. Yine onunla alakalı parkurumuzun olduğu, amatöre de hitap eden, profesyonele de hitap eden parkurlarımız mevcut. Gelen misafirlerimiz bisiklet, ister asfaltta ister dağ bisikleti dediğimiz o bisikletlerle de dağ üzerinde keyfini çıkarabilirler Erciyes'in.
0: Bir de kamp karavan olayımız var. Kamp da yapılıyor Erciyes'te.
1: Evet. Şimdi muhtemelen artık bu zamanlarda başlarız. Biraz yağışların kesilmesiyle birlikte, havaların ısınmasıyla birlikte çadır karavan kamp alanı dediğimiz, daha ilk önce çadırla başlamıştık. Şimdi ona karavan alanımızı da oluşturduk. Çok güzel. İçerisinde bütün hizmetlerin verildiği, ocağın, çamaşır makinesinin, buzdolabının olduğu, bütün imkanların sunulduğu karavan alanımız var. Bir de çadır alanımız, işte etrafının çevrili olduğu, içerisinde ortak lavabo, duş, çeşme imkanlarının olduğu bir alan. Burada belli bir dönem biz çadırlarını verdik misafirlerimize, onlar geldi kaldılar. Belli bir dönem sadece alan tahsisi yaptık, kendi çadırlarıyla gelip kaldılar. Bu yıl ikisini birleştireceğiz. Hem biz bir miktar çadır kuracağız, gelen misafirlerimiz isterlerse çadır kiralayıp konaklayabilecekler.
0: Çadır da verilecek.
1: Tabii çadır da vereceğiz isteyenlere. Kendi çadırlarını getirenlere de alan tahsisi yapacağız. Orada güvenli bir alanda, tabii hafta sonları biraz daha tercih ediliyor. Cuma, cumartesi, pazarı burada geçirenler oluyor. Uzun süreli kalanlar oluyor. Adana'dan, Mersin'den özellikle yıllarca burada gelip sabit, özellikle 2 ay kalan ve şunu çok duydum ben. İşte şeker hastalığım var, tansiyon hastalığım var benim diyor. Ama burada 2 ay kaldığında o hava o kadar iyi geliyor ki bana, geri kalan 10 ayda ben Adana'da, Mersin'de diyor çok rahat, hiçbir ilaç kullanmadan, hiçbir sıkıntı yaşamadan geçiriyorum zamanımı diyor. O 2 ay havasını burada Erciyes'ini aldıktan sonra geri kalan kısmında rahat ediyorum diyor. Bunları da duyunca tabii mutlu oluyoruz. Tıbbi bir karşılığı var mı, psikolojik olarak mı bilemiyorum ama mutlaka bir karşılığı var.
0: Evet, bir de ya Erciyes gayet serin oluyor. Şu anda da mesela güneş var gibi gözükse de rüzgar.
1: O hafif esintiden evet. Çok tatlı geliyor.
0: Evet, çok şey yapıyor.
1: Biraz bir yandan güneş hem üstümüzden bizi ısıtırken hafif esintiyle de çok evet, keyifli.
0: Çok keyifli.
1: Bütün profesyonel veya işte amatör olarak aile grupları, arkadaş grupları, çocuklarıyla birlikte gelmek isteyen herkese hitap ediyor. Şimdi Avrupa'da da aslında bu son katıldığımız çalışmalar ve son zamanlarda işte bu küresel ısınma, kar yağışının gecikmesi, azalması. Şimdi hep insanlar Avrupa'da da özellikle başka neler yapabiliriz, dağları nasıl kullanabiliriz, onun cevabını arıyorlar. Çünkü belli bir, bizim şu andaki avantajımız şu, 2200 rakım bizim başlangıç seviyemiz. İşte 3400'de Türkiye'nin teleferikle ulaşılan en üst yerinde Ottoman'da pistlerimiz var. Bu aralıkta yapıyoruz. Kar sorunu çok şükür bizde şu ana kadar yaşanmadı, yaşanmıyor ama evet. Onların 1800'ler, 1900'ler, Alpler, Avrupa'dakilerin üst noktaları neredeyse. Dolayısıyla onlarda şey azalıyor, kar giderek azalıyor.
0: Yağış da azalıyor.
1: Yağış azalıyor. Bununla alakalı şimdi alternatifler. İşte yazın o yapılan bisiklet çalışmaları, belki golf, işte bizim gibi tenis, bunların hepsini onlar da düşünüyor, deniyor. Daha çok nasıl kullanabiliriz, istifade edebiliriz diye. Biz o anlamda açıkçası şanslı görüyorum kendimizi. Çok şükür, çünkü bizim o kar, kayak dönemimiz daha halen devam ediyor. Yazın aktiviteleri artırmak şu andaki ana hedefimiz bu.
0: Ya bir de söylendiği gibi çıkarsa, eğer dünyayı bu hızla kirletmeye devam edersek, bu iklim sorunu 2035'ten sonra 2000 metrenin altında kar yağmayacağını öngörüyor.
1: Evet.
0: Maalesef.
1: Bir de o, yani bir de o sorun var. Yani biz evet. Bu hızla dediğiniz gibi kirletmeye yani devam edersek.
0: Erciyes etkilenmeyecek ama
1: o bizim yerel bir avantajımız evet. Ama tabii dünya genelinde düşündüğümüzde durum farklı.
0: Bu arada Ottoman demişken benim dağda en sevdiğim pist burası. Hisarcık. Üstü divan. Divan'ın üzerinde de bir daha çıkıp Ottoman'a çıkıyor.
1: Evet.
0: Bu yıl Ottoman bir süre kapalı kaldı. Onun da sebebini sordum ben size daha önce. Burada da izleyicilerimize söyleyelim. Bizim tesislerimiz güzel çalışıyor. Bakımlarımız düzgün yapılıyor. Hiçbir problem yok. Fakat o kadar çok kar yağdı ki bu gondol tesislerin direkler gözükmüyordu bazı yerlerde. O kadar çok kar yağmış ki açamamanız da gayet doğalmış.
1: Şimdi evet, bu sene açıkçası onunla alakalı. Şimdi az önce rekorlardan bahsettik ama kar yağışının ve rüzgarın da özellikle. Rüzgar bu sene Türkiye genelinde de, diğer çünkü biz kayak merkezleriyle de hep diyalog halindeyiz. Hepsi ben rekaberlik diye o kelimeyi çok seviyorum. Şu anda biz rekaberlik halindeyiz onlarla. Hem tatlı bir rekabetimiz var hem de birlikte hareket ediyoruz, etmemiz lazım. Çünkü Türkiye olarak önce kış sporlarını tanıtıyoruz. Onlarla da görüştüğümüzde gerçekten rüzgar her yeri etkiledi bu sene. Burada da yağışların fazla olması ve üst noktalar, 3000'in üzerleri bahsettiğimiz noktalar. Orada kimi zaman hazırladık, rüzgar el vermedi. Kimi zaman çok yoğun kar yağışı hazırlık yapma süreci gelişti. İşte süre dediğimiz gibi böyle sınırlı, pistlerimiz geniş. Ama Allah'tan alternatiflerimiz var. O bakımdan çok fazla belki onun eksikliğini hissettirmedik diye umut ediyorum.
0: Eksiklik hissedilmedi. Develi
1: Kapı'dan,
0: ayrı.
1: İşte Hacılar Kapı'ya kadar o birbiriyle bağlantılı pistlerimiz. Bir de siz az önce burayı seviyorum dediniz. Gerçekten kayakçılarımızda öyle bir şey gelişti. Hacıların ayrı bir özelliği, evet, güzelliği.
0: Hacılarda bir bok kaymak.
1: Sadece hacılara geliyorum diyen kişi de çok. Evet. Aracını oraya koyuyor. O bana bu bölge yetiyor diyor.
0: Orada ezilmemiş kar çok oluyor, bol kar. Snowboardçular, evet. Hacılarda çok güzel vadiler var. Harika vadiler var. Snowboardçular orayı biraz... Yani bok kaymaya hacılara gidiyorum.
1: Şimdi
0: ben kayak kaymaya buraya
1: RGS
0: geliyorum.
1: RGS bizim hep ağaçla şey yapılır. Biz onunla alakalı çalışmaları hep anlatıyoruz. Bu zamana kadar yeşillendirmek adına, ağaçlandırmak adına işte 7 milyondan fazla ağaç dikildi. Her yıl bunun çalışması devam ediyor ama kolay bir iş değil tabii ki. Ama bunu işte bir avantaja çevirdiğimiz konuda bizim özellikle snowboardçular. Ben onlara diyorum, evet, belli kurallar, pist dışına çıkmayın, biz şey yapıyoruz ama bir yandan da onu seven kişiler
0: için de
1: gözünüzün alabildiği her yer pist aslında,
0: evet,
1: RGS'de.
0: Evet,
1: bol karı sevenler için. Bu anlamda da hacılar, işte diğer bölgelerin, mesela Hisarcı'ya gelip aracımı buraya koyuyorum, tam orta nokta. Buradan ister Develi tarafına, ister Hacılar tarafına gidiyorum diyen var. Biraz daha böyle aile grupları, belki ya işte oradaki sosyal imkanların fazla olmasından dolayı Tekir bölgesini tercih edenler var. Bir de işte Develi Kapı'da biraz daha ben böyle ayrı, uzak olayım, rahat olayım diyenler var. Böyle bir dağılım da kendi içerisinde gelişti RGS'de. Ama işte özellikle o Alpler tarzında birbiriyle bağlantılı olayı RGS'in en önemli özelliklerinden birisi. Burada da işte yine dönüp dolaşıp master projenin güzelliğine geliyoruz. Orada yabancılardan, Avrupalı uzmanlardan bu işi öğrenmemize, onlardan ilk projenin başlangıcında birlikte çalışmamızın avantajını görüyoruz. Şu anda Türkiye'nin Alpleri dediğimiz yer RGS onu sağlamış durumda. Gelen misafirlere şu avantajı da var. Aracınızı nereye koyarsanız dedik ama hem bir düzen var her bir noktada. İşte yürüyen bant dediğimiz yeni öğrenenler için, evet, kızak ve yeni başlayanların ayrımı, pistlere kar motorlarının girmemesi, kar motoru olayının tamamen yolun diğer tarafında, Koçdağ tarafında olması. Yani her şeyin planlı, düzenli olması. Bir de geldiğinizde işte Hisarcı Kapı'da olsa, Tekir'de olsa, Hacılar'da olsa işte yürüyen bant imkanı, yeni başlayanlar için eğitimler, hepsinin her bölgede bulunması, her bölgede kayak seviyesine uygun pistlerin bulunması.
0: Evet.
1: Yeni başlayanlar için de her bölgede var. Ben iyi kayakçıyım diyenler için de işte kırmızı veya siyah pist olarak tarif ettiğimiz her bölgede var.
0: Evet.
1: Bu avantajı bize RGS yapısı gereği de sunuyor,
0: evet,
1: sağ
0: evet.
1: olsun.
0: Dağımız çok geniş, her yerinde kayılıyor çok şükür.
1: Evet, o avantajımız var.
0: Bakım demişken ben pek denk gelmedim RGS'e gelip de kayarken tesisin arızalandığını, bozulduğunu. Ben şimdiye kadar çok görmedim. Bakımları bence dışarıdan bakınca ellerinize sağlık, gayet başarılı duruyor. Neler yapıyorsunuz? Şimdiden başlıyor musunuz? Nasıl hazırlıkları yapılıyor?
1: Evet, bakımlarda şöyle... hem
0: güvenliğe önem veriyoruz çünkü.
1: Güvenlik şöyle, zaten Uluslararası Alplerde Kurtarma Komisyonu'nun ICAR kısaltmasıyla bir komisyon var. Bunların 100 yılı aşkın bir komisyon, Avrupa'daki bütün ülkelerin kayak merkezlerinin, kurtarma ekiplerinin dahil olduğu. Buna üye olabilen diyelim, hatta Türkiye'deki tek kayak merkeziyiz. Biz burada yaptığımız çalışmaları kendilerine anlattığımızda, başvurduğumuzda bizi incelediler, denetlediler ve yapılan faaliyetleri gördüklerinde bizi üye olarak aldılar. Çünkü aynı Avrupa'daki bakım ve arama kurtarma faaliyetlerinin yapıldığını söylediler. Bununla alakalı da hatta web sayfalarında Türkiye dahi yoktu. Biz ülke olarak oraya Türkiye'yi eklettik. Türkiye'yi tıkladığınızda da Erciyes Kayak Merkezi çıkıyor sadece Türkiye'den. O da bizim için bir gurur vesilesi. Bakımlarda biz şöyle şanslıyız. Bir kere tesislerimiz yarısı Doppelmayr, yarısı Leitner. Yani bu konuda dünyada söz sahibi, işte Mercedes, BMW diyebileceğimiz açıkçası markalar. O anlamda birinci şansımız. İkincisi, bu direkler, bu tesisler yapılırken orada çalışan arkadaşlarımız, teknik uzmanlarımızı biz kadromuza katmıştık. O 2011 yılında. Şu anda da halen aynı ekip, aynı kadro, ben de dahil olmak üzere, çünkü ben de sahadan geldim. Ben de pist güvenlik düzenleme müdürlüğü yaptım, mekanik tesisler müdürlüğü yaptım. O kadromuzu hemen hemen koruyoruz. Ufak tefek tabii ki giren çıkan arkadaşlarımız oluyor ama ana kadromuzu koruyoruz. Dolayısıyla bakım anlamında da hem bu tesislerimizin kurallarının gerektirdiği işte günlük bakımlar, haftalık, aylık, 3 aylık bakımlar, onlar zaten kitabi olarak arşivleniyor, yapılıyor, düzenleniyor. Hem de bu arkadaşımız, tabiri caizse bu arkadaşlarımız her taşın altında ne var Erciyes'te bildikleri için o anlamda da biraz rahat ediyoruz. Yazın tesisler, kayak tesisleri, iki gondolumuz çalışıyor yazın.
0: Hangileri çalışıyor? Onlar da izleyeceğimizi
1: Hacılar'daki ve Tekir'deki gondollarımız, işte gelen misafirlerimize, bir hava almak isteyenlere, bir tatlı yemek isteyenlere, burada özellikle gurbetçilerimiz şimdi gelmeye başlayacaklar.
0: Restoranlar açık, onlardan da bahsedelim.
1: Üst ve alt noktalarında onların restoranlarımız açık. Orada güzel manzara eşliğinde kahvelerini, çaylarını içip yemeklerini yiyebilirler. Diğer tesislerimizin de bakımları, daha kapsamlı bakımları, kış aylarındaki yapılan günlük rutin bakımların haricindeki detaylı bakımları da hemen şu anda başlamış durumda. Bir sonraki kışa yetiştirilecek şekilde planlaması yapılıyor. O anlamda da dediğiniz gibi çok fazla sıkıntı yaşamıyoruz. Ama kolay değil. 19 tane mekanik tesisten bahsediyoruz. O bahsettik ya, 4 kapımız var, 4 giriş noktamız. Aslında her bir bölgemizdeki kayak merkezimiz bizim Türkiye'deki diğer kayak merkezlerinin yani biz 4 kayak merkezini birlikte çalıştırıyoruz, işletiyoruz desek yeridir. İşte şartlar hep dışarıda, dağ, hava şartları, işte kar, buz, soğuk, bütün şartlar ortada. Bunlarla bir mücadele veriyoruz. Bu anlamda da ben bakım ekibimize teşekkür ediyorum. Gerçekten iyi bir iş çıkarıyorlar. Çok şükür bütün ekibimiz özveriyle çalışıyor. Özveriyle çalışmazsa zaten burada çalışma koşulları zor.
0: Çok zor.
1: Şu anda biz yazın belki
0: ben
1: keyifli bir havadayız ama.
0: Ben şu an uyuştum mesela soğuktan. İzleyicilerimize söyleyelim, dondum biraz.
1: Yani evet, şunu söyleyelim işte, bizi izleyenler, seyredenler
0: ceketsiz
1: hayal etsinler.
0: Ceketsiz gelmesinler yaz kış demeden Erciyes'e gelirken.
1: Kesinlikle şeyi çok severim, yazın abanı al, kışın ister al ister alma diye. Çünkü evet, kışın zaten almak zorundasın ama yazın dahi burada üstünüze bir şey almanız gerekiyor. Özellikle kışın şunu hayal etsin misafirlerimiz. O sabah 8 ile akşam 5 arasında gündüz herkesin güzel kayak yaptığı, işte storylerin atıldığı keyifli alanların dışındaki kalan kısımda burası 24 saat yaşıyor. Evet. O kayak pistleri kapandıktan sonra işte karlama gerekiyorsa karlama makineleri çalışıyor. O karlama makineleri dağın üzerinde 3000-4000 metrelerde gece eksi 20'lerde, gecenin ikisinde, üçünde o arkadaşlar çıkıp o makinaları kontrol ediyor. Hayal edin. Snow track dediğimiz pistleri işte sizin sabah 8'e hazırlayacak o arkadaşlarımız.
0: Gece ezmeye başlıyorlar.
1: Gece 2'den sabaha kadar bütün o dağın üzerinde işte 112 kilometre pistler dediğimiz pistleri hazırlıyorlar. Sabah geldiğinde sabahki ekibimiz, işte tesisleri çalıştıran arkadaşlarımız, pistte size hazırlık yapan yardımcı olan arama kurtarma ekibimiz, o fileleri, güvenlikleri alan ekibimiz gün boyu devriye atıyor akşam 5'e kadar. Bunların hepsini hayal ettiğinizde burada 4 ay, 5 ay ciddi böyle 24 saat bir çalışma var. Bu da arkadaşlarımızın özverisi olmazsa olmaz. Sadece bir iş olarak, çünkü sadece bir gelir olarak düşünülecek bir durum değil açıkçası. Burada biraz erciyes sevdası gerekiyor. Biraz özveri gerekiyor. Onu da bütün arkadaşlarım da var. Ben hepsine teşekkür ediyorum. Burada 4 ay, 5 ay, 24 saat gerçekten yoğun bir tempoyla çalışıp misafirlerimize hizmet ediyoruz.
0: Ya bir de kar yağıyor da şöyle enteresan bir şey denk geldi bana. Hatta birinde Erciyes Ayşe'ye geldiğimizde de oldu. Pek bir şey yoktu girerken, hafif rüzgar esiyordu. Arabayı park ettim, içeriye girdim, çıktım, arabayı bulamadım. Her yer kar olmuş. Hangisi benim arabaydı diye düşünmeye başladım.
1: Bölgesel olarak gerçekten zaten çok çalışmak fark ediyor. Ben bazen arkadaşlara söylerim, böyle takılıyorum. Hacılar yol ayrımı dediğimiz yeri geçtikten sonra mesela hava çok değişiyor. Evet. Ekvator çizgisini geçtik evet, arkadaşlar filan diyorum. Evet, taş geçiyor. Mekan dediğimiz belki aşağı Hisarcı'ya doğru olan kısımlarda düşündüğünüzde belki biraz daha hava böyle normalken bir anda hava değişebiliyor. İşte outdoor dediğimiz dış ortamın, dağların şartları bunlar. Buna göre de biz gayret ediyoruz. En iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. Tabii işte arkamızda Büyükşehir Belediyesi Doktor Memduh Kılıç Başkanımız var. Dolayısıyla her türlü destek zaten bütün birimlerden, bütün Kayseri'nin her yerinden o desteği alıyoruz. Dolayısıyla biz de en iyi hizmeti sunmaya çalışıyoruz.
0: Ellerinize sağlık. Bayağı uğraşlar sonucu yurt dışlarında fuarlar, etkinlikler, charter uçuşları düzenlendi.
1: Evet.
0: Düzenleniyordu hala çok şükür. Hangi ülkelerden geliyor, nerelerden getirdik insanlar, onları da bir anlatalım size zahmet.
1: Şimdi evet, master projeyi söyledik, geldiğimiz noktaları, adım adım ilerleyişimizi, buradaki hedefler nedir? Buraya özellikle yurt dışından misafir getirmek. Tabii ki ülkemizden birçok misafirimiz geliyor. İşte sizlerle birlikte Adana'dan, Mersin'den birçok fuarlara da katılıyoruz. Oradan gelen ve çevre illerden, İstanbul, İzmir, Ankara'dan gelen birçok misafirimiz var ama bizim hedefimiz özellikle yurt dışından getirmek olmalı. Çünkü Türkiye'nin içerisinde zaten ben oraya, o buraya geliyor. Yurt dışından getirmek. Bu hedefle yola çıktığımızda da işte bunun bir parçası olarak uluslararası yarışlardı. Bunlarla Erciyes'i, Türkiye'yi, Kayseri'yi tanıtmaktı insanlara. Bir parça yapıldı. Fuar organizasyonlarıyla yine yapıldı. Bunların neticesi olarak ilk başta Rusya ve Ukrayna ile başlamıştık. Oradan acentamız işte direkt uçuşlarla Kayseri'ye, havaalanına misafirlerimizi indiriyordu. Tabii savaş araya girince biraz o etkiledi. Şu anda yine aslında o bölgelerden misafirlerimiz var. Ama işte aile grupları, arkadaş grupları ile geliyorlar. Charter olmadığı için belki çok dikkat çekmiyor. Hemen rotayı Polonya ve Çek Cumhuriyeti'ne çevirdik. Burada son 6-7 yıldır Çekya'dan, Polonya'dan direkt uçuşlarla, işte Prag'dan, Varşova'dan direkt Kayseri'ye iniyor. Burada bir haftalık paketlerle hem Erciyes'te kayağını yapıyor, hem Kayseri şehir merkezini geziyor. Belki Kapadokya bölgesini dolaşıyor ve dolu dolu bir tatil geçirmiş oluyor. Bu sene inşallah şimdi acentalarımızla görüşüyoruz. Bir ülke daha eklenecek buna, ümit ediyorum. Yakın zamanda evet, onun da netleşince
0: haberini veririz. Hangi ülke belli mi acaba?
1: Macaristan büyük ihtimalle buna eklenecek. Bunlar charterlarla gelen, gelecek misafirlerimiz. Bir de işte o bizim sahada karşılaştığımız Brezilya'dan, Meksika'dan, Singapur'dan, Endonezya'dan, Malezya'dan,
0: Hindistan'da,
1: yani
0: Hint'de
1: dünyanın bir ucunu, yani. Evet, Hindistan'dan. Az önce hatta programın başlangıcında buradaki uzman hakemimizle konuşuyorduk, biliyorsunuz. Hindistan'dan tenis turnuvası için de çok fazla rağbet var dedi. Bazen şaşırtabiliyor. Aa, öyle mi falan diye biz de. Sahada da onu gözlemliyoruz. Brezilya, Meksika, Singapur, Endonezya, Malezya ki bunlar karla ilk kez tanışan misafirlerimiz. Evet. Kimileri geliyor kayak denemeye çalışıyorlar. Kimileri sadece karla oynuyorlar. O da hoşlarına gidiyor. Burada yine hedeflerden biri olan Üçlü Sacaya dediğimiz Kapadokya, Kayseri Şehir Merkezi ve Erciyes Kayak Merkezi'nin birleştirilmesi projesinin de sağlandığını görüyoruz. Bu da mutluluk verici. Nasıl sağlanıyor? Bu bahsettiğimiz ülkelerden gelen misafirlerimiz maalesef daha önce Kayseri Havaalanı'na gelip Kapadokya'ya geçip
0: geçiyordu.
1: Oradan şehir merkezine, değil Erciyes'i, şehir merkezini belki görmeden geçiyorlardı. Şimdi çok şükür işte uluslararası havaalanımız, muhteşem bir havaalanımız var. Oraya iniyorlar, Erciyes'te vakit geçiriyorlar. Daha sonra Kapadokya'yı geziyorlar. Kayseri şehir merkezini gezip daha sonra binip buradan ayrılıyorlar. Bunu da sağlamış olduk. Buradaki daha sonraki hedef onların sayılarını artırmak, konaklama günlerini artırmak. Bundan sonraki hedefimiz de bu tabii ki.
0: İnşallah. Yani her yıl farklı bir rekor kırılıyor. Aslında öngörmek çok zor da. 5 yıl sonra Erciyes'te ne hayal ediyorsunuz?
1: 5 yıl sonra şöyle, yıl olarak söylemeyelim ama 2011'den başladığımızı düşünürsek, ben bir kere az önce söyledim, burada doğup büyümüş, üniversiteyi dahi burada okuyan biri olarak şu geldiğimiz nokta bile benim için mutluluk verici. Bazı yerlerde anlattım, biz lisedeyken böyle bir iki tane turist okulun önünden geçerdi. Bizim İngilizce öğretmenlerimiz, gelin çocuklar turist geçiyor konuşun filan derdi. Yani Kayseri evet ticareti, sanayisiyle ön plana çıkıyor ama artık bu master projeyle birlikte turizmde o pastadan payımızı da almaya başladık ve almalıyız da. Şimdi gelinen noktada artık o bahsettik kayak kıyafetleriyle alışveriş merkezlerinde gezmeleri, lokantaların dolup taşması, artık kışında nasıl yazın gurbetçilerin beklendiği gibi buranın beklenmesi, az önce siz söylediniz, raketle işte Kayseri şehir merkezinde gezen yabancı tenisçilerimiz. Bunları görmek bir kere ayrı bir keyif. Bunun daha ötesi, yani pastadan artık payımızı daha fazla almak. İşte geçen yıl 2025 verilerinde 64 milyon civarında ülkemize turist gelmiş, misafir gelmiş. Yani bir Türkiye nüfusu kadar neredeyse gelmiş. Gelirimiz bununla alakalı 65 milyar doların üzerinde. Ama kış turizmi bunun içerisinde küçük bir pay, 2 milyar dolar civarında. Bunu artırmamız lazım. Burada çünkü imkanlarımız var. Bununla şöyle bir tezatlık da var. Yaz turizmi için gelen misafirlerin harcamalarına baktığınızda kış turizmine gelenler aslında %20 daha fazla harcıyorlar. Oran daha fazla ama sayısı az. İşte burada sayıyı artırıp o pastadan biz de payımızı almamız lazım. Kayseri'de o turistlerimizi gördük. Bundan sonra daha fazla görmek. Belki bir sonraki adım inşallah olimpiyatlar. Burada Türkiye olarak, Türkiye'deki kayak merkezleri olarak bir olimpiyatların burada düzenlenmesi, kış olimpiyatlarının düzenlenmesi. Bununla ilgili zaten çalışmalar yapılıyor ama tabii kolay değil bunları almak. 2026'da Milano'da yapıldı. Farklı şehirlerde yapılan bir organizasyon. 2030 ve 34 dolu bildiğim kadarıyla 30 Fransa'da yapılacak. 34'ü sanırım Amerika'da ama şu anda mesela 2038 için hala bir boşluk var. Onunla ilgili de Olimpiyat Komitemiz çalışıyor. Biraz İsviçre bastırıyor o konuda ama Türkiye'de inşallah gelecek. Bundan sonraki artık hedefler buradaki aktivitelerin dört dörtlük işlediğini görüp sayıyı artırmak, uluslararası yarışları artırmak, misafirlerimizin sayısını artırmak, turizme katkısını, Kayserimize, çevre illerimize etkisini artırmak. Burada şöyle, biz hep Kayseri ticaretini konuşuyoruz. Mucur'da bir arkadaşlarımız bizim Ankara dönüşü orada bir mola verdiklerinde, bu yıl oradaki işletmeciyle sohbet ederken şunu demiş. Ya bu sene o kadar benim burada mola verdiler ki gelen herkes Erciyes, Erciyes'e gidiyoruz, Erciyes dedi. O kadar duydum ki demiş, siz o kadar insanı ne yaptınız filan orada diye. Çok şükür artık Kayseri'nin içine katkısının haricinde çevresine de bu katkıyı sağlamaya başladı. Amaç bunu artırmak, inşallah bizden sonraki gelecek yavrularımız, nesillerimiz o Alplerin yıllar önce kazandığı işte kayak merkezi unvanını ya zamanında işte büyüklerimiz yapmıştı, bu noktaya getirdi. Çok şükür artık. Çünkü buradan işte işletmecilerimiz, hocalarımız, çevre, herkes bir tabiri caizse ekmek yiyor. İşte otelcilerimiz dolup taşıyor. burada paslıdan payımızı artırmak. Ama bu hedef bu inşallah. Ve neden olimpiyatlar olmasın? Amaç bu,
0: İnşallah
1: hedef
0: İnşallah olur. Ve şehrin ekonomisine de çok büyük katkıda bulunuyor. 3,5 milyon kişi, 1,5 yani Kayseri nüfusu 1,5 milyon.
1: Evet, yani 1,600 iki katı herhalde. Kadar bir
0: evet, yani şey, çok büyük bir sayı.
1: Misafir sayısı, evet. Şöyle, burada gelen misafirlerin işte o bahsettiğimiz belki konaklamasını artırmak, bir de evet, nicelik olarak güzel bir sayı ama niteliğini de belki artırmak.
0: Biraz daha lüks turizm de yapabiliriz belki kışın.
1: Şöyle, gelen misafirler sadece kayak tabii ki yapmıyor. Bunların içerisinde bir hava alayım isteyen var, bir sucuk ekmeğe. Erciyes bunun hepsini sağlıyor. Herkese hizmet veriyor. O anlamda avantajlı ama tabii bize para bırakacak. Biraz daha sayısını, konaklama gün sayısını artıracak çalışmaları yapmamız lazım. Para bırakacak veya kayak yapacak. Özellikle ben kayak yapmak istiyorum diye gelecek misafirlerimizi sayısını belki artırmak lazım. Bu da katkı olarak daha fazla katkı sağlayacaktır Kayseri'mize.
0: Biz kışın 3 ya da 4 hafta sonu Kayseri'de öğretmen evleri, rezidanslar her yer doluydu. 3 kere Nevşehir'e ben yaklaşık küçük otobüslerle misafir gönderdim.
1: Evet.
0: Yatıracak yer bulamadım.
1: Orası yakın olduğu için evet. Orada bir bizim konaklama şeyimiz oldu. Bir saatlik mesafede evet. Gidip geliyoruz.
0: Nevşehir'le biraz daha ilişkilerimiz güçlendi. Hani ağzımız bizim de hep alışıyor. Aslında Nevşehir Kapadokya değil ama o kadar yıllarca alıştık ki Nevşehir'e Kapadokya.
1: Niğde demeye. Giriyor içerisine, Aksaray giriyor
0: Kayseri
1: normalde,
0: giriyor, Kayseri giriyor. Kırşehir belki dahil edenler oluyor. Evet. Artık Nevşehir'in de algısı şu yönde değişti bence. Mesela atıyorum tatile İtalya'ya gidiyorsunuz. 4 günde 3 şehir geziyorsunuz. İşte Roma'da kalıyorsunuz, Floransa'da kalıyorsunuz, Venedik'e geçiyorsunuz. Artık bizde yeni alan başkanımız da yani vizyonu çok güzel, ben beğeniyorum. Hani atıyorum 3 gün Nevşehir, 2 gün Kayseri, 1 gün Kayseri, 2 gün Nevşehir gibi. Artık birlikte bizim etkinlik ve tur çıkmamız gerekiyor. Bunlara da yavaş yavaş
1: zaten başlıyoruz. Öyle olmalı. Biz de bütün acentalarımıza hep söylediğimiz o paketleri oluşturun. Hı-hı. Yanı başımızda Kapadokya gibi bir nimet var. Onların Erciyes gibi bir kayak merkezi nimeti var. Karşılıklı burada gerçekten kazan politikasıyla. Çünkü şu bir gerçek, Kapadokya'nın yurt dışında çok ciddi bir bilinirliği, tanınırlığı var.
0: Uzak Doğu'da özellikle.
1: Biz sunumlara gittiğimizde Türkiye dediğimizde işte yaz anlamında İstanbul, Antalya, oralar sorulurken Kapadokya'nın yanı başında bir kayak merkezi dediğimizde, Kapadokya'yı çoğu kişi bildiği için hemen bir saatlik, yarım saatlik mesafede dediğimizde çok daha fazla ilgi çekiyor.
0: Evet.
1: Dolayısıyla burada gelen misafirlerin orada konaklasa dahi buraya kaya, burada konaklasa dahi orayı gezmek mi? Bu paket mecburen zaten oluşuyor doğal haliyle. Daha fazla oluşmalı. Oradaki ilişkiler de, ki burada bahsettiğiniz gibi biraz daha son zamanlarda arttı. Biz yakın zamanda Kapadokya'da düzenlenen Amerikalı ve Kanadalı acentaların katıldığı B2B görüşmelerine buradan gittik, katıldık. Biz de Erciyes'i anlattık ortak bir şekilde. Hatta hemen yarın Ankara'da yine bir yurt dışından, özellikle Türkiye Cumhuriyetlerden, Türk Devletlerinden gelen acentaların katıldığı yine bir Kapadokya, Ankara, Kayseri turizminin tanıtılacağı bir etkinlik var. Orada yine görüşmelerde burayı anlatacağız. Her fırsatta anlatmaya devam ediyoruz. Çünkü muhteşem gösterişli bir dağımız var. Çok şanslıyız Kayseri evet. Olarak. Anlatacağız. Israrla burayı dünyanın kayak merkezlerinden birisi haline getirmek için gayret göstereceğiz. İşte o bizi de teşvik eden nokta, bahsettiğiniz dünyanın en iyi 25 kayak merkezi arasındaki evet. Sezonun başlangıcında bu haber gelmişti. Bu da çok keyifli tabii ki. Şimdi listeye bakıyorsunuz. Snow Magazine diye bir dergi. Normalde bizim de sonradan haberimiz olan bir çalışma. Bizim yaptırdığımız bir çalışma değil. Hani o anlamda tamamen objektif bir çalışmayla orada listede yer almışız. Bizim dışımızda ben baktım. İşte Avrupa klasik, Amerika, Avrupa'daki ülkeler ve kayak merkezleri. İşte İsviçre, Fransa, İtalya, Alpler. Tamam onlar. Bir tek Türkiye'den biz varız, Erciyes Kayak Merkezi. Bir de Özbekistan'dan Amir Soy vardı sanırım. Bu iki, ki onlar da işte Türk Devletleri Teşkilatı olarak bizim kardeş kayak merkezimiz sayılır. Bunun dışındakilerin tamamı Avrupa kayak merkezleri. Bizim işi öğrendiğimiz yerler ve şimdi onların bulunduğu ligde, listede yer alıyoruz. Çok mutluluk verici, keyif verici bir durum. Türk devletlerinden bahsetmişken isterseniz onu da söyleyelim. Biz aynı zamanda Türk Devletleri Kayak Merkezleri Birliği'ne de üyeyiz. Türk Devletleri Teşkilatı son zamanlarda ilişkileri artırmak için kurulan teşkilat. Bunun alt başlıkları oluşuyor. Bu alt başlıklardan biri de Türk Devletleri Kayak Merkezleri Birliği'ydi. Bunun geçen yıl Azerbaycan'da kayak merkezinde toplantısında biz üyeliğimiz oldu. Türkiye'den şu anda işte Uludağ, biz ve Palandöken kayak merkezleri üye. Bunun dışında işte Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan buradaki kayak merkezleri üye. Bunların da görüşmeleri yapılıyor. Bu şu anlamda anlamlı, önemli. O kadar güzel denk geldi ki biz geçen yıllarda bu 2027 kültür başkenti adaylığımız olmadan veya neticelenmeden önce Türksoy kayak yarışları yapmıştık yine buradan gelen sporcularla. Ve sezon sonuna doğru Kökbörü diye bir muhteşem organizasyon yaptık, biliyorsunuz. Bunlar hepsinin alt başlığı gibi olmuş oldu. Evet. Arkasından da gelen 2027 kültür başkenti adaylığı haberiyle taçlanmış oldu açıkçası.
0: Tekrar hayırlı olsun. 2027, 2029 Dünya Spor Başkenti seçildik.
1: Evet.
0: O da çok anlamlı. Artık yeni yeni insanlar, yeni yeni ülkelerden insanlar da daha çok gelmeye başlayacak inşallah.
1: Hemen programa girmeden önce ACES Türkiye'nin yetkilisiyle mesajlaşıyorduk. O da tesadüf oldu. Bu yine spor başkenti ve bizim kültür başkenti adaylığımızla alakalı önümüzdeki yıl 40 farklı ülkeden bir buraya şeyleri çağırmak istiyoruz, davet etmek istiyoruz. Bununla ilgili bir görüşelim dedi. Hemen dedim, bu da sıcağı sıcağına bir haber. 2027, 2028, 2029 muhtemelen bu önümüzdeki 3 yıl çok hem Kayseri'miz için hem Erciyes'imiz için dolu dolu geçecek. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız sağ olsun Doktor Memduh Büyükkılıç'ın riyasetinde herhalde dolu dolu bir o 2029'a kadar şey geçecek, dönem geçecek. Çünkü çok fazla etkinlik ve aktivite olacak. Yarışlar, organizasyonlar, programlar dolu dolu geçecek inşallah.
0: Programı yavaş yavaş müsaadenizle toplamak istiyorum. Ondan önce aklıma bir şey daha geldi. Lüks turizmle alakalı bir helikopter pisti yapabilir miyiz acaba Erciyes'e? Daha önce sanırım gündem olmuştu bu. Nevşehir'den özellikle misafir getirmek için.
1: Daha önce bununla ilgili girişimler oldu. Bir özel işletmemiz falan bunun denemelerini yaptı. Ama tabii şey değil, kolay bir iş değil. Biraz riskli bölümleri de var. Onlar, çünkü işte helikopter, heliski deniyor. Alıyorsunuz, yukarıya bırakıyorsunuz. Kayakla ilgili kayarak iniyorlar.
0: Yok, hem onun dışında hem de misafir getirmek için. Mesela Uçhisar'da pist var. Uçhisar'daki
1: misafirleri taşımak
0: getirip,
1: anlamında diyorsun. Ya, ben heliski yapılmıştı, ondan bahsediyorsunuz.
0: O da keşke olsa.
1: Evet, onu da yapılmıştı. Evet. O da yapmaya müsait bir yer. Normalde helikopter pistimiz var. Hatta bu bölgeyi sadece kapıya yakın bir yerde. Acil durumlar için sanırım oluşturulmuş bir alan. Bilmiyorum, muhtemelen taşıma içinde kullanılabilir diye düşünüyorum. Tabii şartlarına, mevzuatlarına bakmak lazım ama kışın içerisinde birkaç otelimizde ben, Develi Kapı'daki otelimizde otopark alanının müsait olduğu yerleri helikopterle misafirin getirdiği de şahit olduk. Tamam. Demek ki böyle bir imkan var. Evet.
0: Ne güzel, harika. Eklemek isteyeceğiniz bir şey varsa buyurun başkanım.
1: Ben çok teşekkür ediyorum size. Benim için de çok değişik ve keyifli bir program oldu. Çünkü Erciyes'in her yerinden yayın yapmıştık. Kışın yayın yapmıştık, pistlerden yayın yapmıştık ama ya ofiste oluyorduk ya kar üzerinde oluyorduk. Böyle Hisarcık Kapı bölgesinde hemen arkamızda tenis kortlarının olduğu, havanın güzel, güneşli, güzel olduğu bir günde böyle sizinle sohbet etmek çok keyifliydi. Teşekkür ederim. Sizlerin de bu arada, onu da bahsedelim, basınımızın, sizlerin Erciyes'e desteği de çok önemli ve anlamlı. Her anlamda bizi her zaman destekliyorsunuz. Bu da çok kıymetli. Çünkü ortak noktamız, ortak paydamız Erciyes ve Kayseri. Memleket bizim. Hemen bitirmeden yaz aktivitelerini söyledik, artırmaya çalışıyoruz diye ama buna bir katkı olması için örneğin dağ kayağı roller coaster diyebileceğimiz.
0: Roller coaster.
1: Onun çalışmaları şu anda başladı. İnşallah yaz ve kış hizmet verecek bir roller coaster.
0: Ne zaman acaba projesi?
1: Şöyle
0: gecikme tabii müteahhitimiz, ki hava şartlarından oluyor.
1: Müteahhitimiz şu anda malzemelerini dahi projesini dahi hazırladı. Sahaya gelip yerleştirilmesi onun için de çok hızlı ilerleyeceğini, hatta Kasım Aralık ayı gibi açmayı planladığını düşünüyor. Hemen Tekir bölgesinde oradaki gondol dediğimiz alana paralel hemen yan tarafında insanlar hem yazın hem kışın kullanabilecekler. O da keyifli bir aktivite olacak. Sporcularımız için de Hacılar'da yine Büyükşehir Belediye'mizin yaptırdığı T-Bar diye tarif ettiğimiz ne bir teleferik sistemi.
0: Antrenman sahası tamamlanmış, masraf yanında eklenmiş oluyor.
1: O da eklenecek. Dolayısıyla
0: bu da çok önemli, çok kıymetli.
1: Evet, biz mesela buradan çıkacak sporculara çok konuşma imkanı olmadı ama özellikle siz snowboardcuyum dediniz. Snowboard'da 6-7 yıldır Kayseri Türkiye birincisi. Çünkü bu anlamda bir branş anlamında çok başarı elde ediyor snowboard'da. Orada da sporcularımız daha hızlı antrenman, daha kolay antrenman yapma imkanı bulacaklar. O tesisimiz de yine bu yıl inşallah yapılmış ve kışın hizmete girmiş olacak. Bunları da bahsedelim. Zaten yollarımız, otoparkımızın da başladığını söylemiştik. Bu müjdeleri de verelim. Bununla bitirelim.
0: Teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık.
1: Ben teşekkür ederim. Sizlerin de ayağına sağlık. Dediğim gibi bizi izleyen herkeslere de teşekkür ediyoruz. Erciyes'e bekliyoruz. Yaz, kış, dört mevsim Erciyes'ten istifade edelim. Yavrularımızla, çocuklarımızla, ailelerimizle, arkadaş gruplarımızla işte spor yapmak amaçlı, gezi amaçlı, burada belki bahsedemedik. İşte trekkingler, meteor gözlem şenliği, zirve tırmanışları, bizim yıldır düzenlediğimiz yıldır. Sadece çadır kampın dışında ATV turları. Buraya geldiklerinde hafta sonları muhteşem, keyifli vakitler geçirebilirler. Herkesi de davet etmiş olalım buraya.
0: Bütün büyük imparatorların gelip saygı duruşuna durduğu, kendi adlarına arkasında Erciyes logolu para bastırdığı,
1: evet,
0: dağımız artık daha bilinir hale
1: geldi. Anlaşmaları da şahit olarak gösterilen, işte rahiplerin inzivaya çekildiği, kutsal kabul edilen muhteşem bir dağ.
0: Bu arada 2 Temmuz'da Kayseri Turizm Ödülleri Gecesi'nin ikincisini düzenliyoruz bu yıl.
1: Evet.
0: Jüri üyelerimizden biri de sizsiniz. Misafirlerimize, tüm halkımıza açık 2 Temmuz'da Kayseri'nin turizme katkıda bulunanlarını ödüllendireceğiz. Herkesi bekliyoruz oraya da.
1: Bu evet, kayıt ödümüzün ikincisini düzenleniyor. Gerçekten muhteşem bir organizasyon. Çok anlamlı bir organizasyon. Evet, bu turizm çalışmaları yapılıyor ama buna emek verenleri de desteklemek, teşvik etmek ve onurlandırmak lazım. Bu anlamda da bütün halkımızı da oraya davet edelim.
0: Davet ediyoruz.
1: Kimler ödül almış?
0: Göreceğiz. Biz görsünler. Bilmiyoruz şu anda.
1: Evet, bilmiyoruz. Oylamalar devam ediyor bildiğim kadarıyla.
0: Oylamalar bugün, evet. Bugün bitiyor ya da başlayacak. Yarın bitiyor galiba.
1: Evet. Kısa sürede de bitecek.
0: Evet.
1: Buradan da oy kullanmalarını
0: internetten takip etsinler lütfen
1: arkadaşlar. Bizi seyredenlere iletmiş olalım.
0: Evet, iletmiş olalım. Geçen yıl Gökmen Valimiz bize görevlendirdi. Düzenledik. Bu yıl bütün şehir geniş bir 20-21 kişilik bir jüri üyemiz var.
1: Onunla
0: hep
1: devam
0: birlikte
1: edecek.
0: Yani bütün turizm paydaşları, herkes işin içine.
1: İlkler hep zordur. Birincisi, ikincisi biraz zorlar ama ondan sonra alıştıktan sonra bundan sonrakiler çok daha hem kolay olacak hem çok fazla ses getirecek bir turizm ödül gecesi olacak bundan sonrakiler inşallah.
0: İnşallah. Evet. 5-6 bin yıl önce bu topraklar dünya ticaretinin merkeziydi. Kanis Karum bu coğrafyanın dünyaya açılan kapısıydı. Bu coğrafyadan Mimar Sinan çıktı, dünya mimarlık tarihine damga vurdu. Vadilerde inanç, medreselerde ilim, dağlarda güç, bağlarda üretim vardı. Kapadokya bir il değil, bir hafıza. Kayseri bir durak değil, bir başlangıç noktasıdır. Bir dahaki program görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Tam Finans, Gündem Turizmi sundu. Yayın tekrarı. Şimdi reklamlar.
3: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
4: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352-220-0011, 0533-652-0045.
5: Yakut Mangal'da günün en lezzetli saati. Çıtır çıtır tavuk burger, sıcacık patates kızartması ve buz gibi içecekler. Üstelik saat 18'e kadar sadece 220 TL. Saatleriniz 6'yı göstermeden hemen uğrayın, bu fırsatı kaçırmayın. Afiyet olsun. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 724 Kütüphane Arkası. Telefon 0532-309-6238. Gelal için ise 0850 259 7997.

0: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
0: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
2: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423
3: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
4: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kums Mall AVM'de. Profilo Kums Mall AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kums Mall AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karşır ile temizliğinize güç katın.
5: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
6: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Kent'te Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 2598 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı.

0: Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la Dönüş başlıyor.
1: ...91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Sanatçılarımızı konuk ettiğimiz programımızda bugün de Feridun Düzağaç'la karşınızda olacağız.

0: Feridun Düzağaç 10 Ekim 1968'de Adana'da dünyaya geldi. Çocukluğunu Akdeniz'in sıcak ikliminde Adana'da geçiren sanatçı, ilkokul eğitimini Adana Hayriye Kemal Kus'un ilkokulunda tamamladı. Ardından Seyhan Ortaokulu'nda eğitimine devam eden Düzağaç, liseyi ise Adana Borsa Lisesi'nde okudu. İşte tam da burada okul korosunda ilk kez müzikle ciddi bir şekilde tanıştı.
1: Düşler sokağından bir gece vaktiydi, ceplerinde acı yatmazlar. Ben kuşlardan da küçüktüm, bir gece vaktiydi, aşk tuttu elimi.

Sanatçının üniversite yılları onun hayatında dönüm noktası oldu. Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümüne giren Düzağaç'ın müzik tutkusu onu ders kitaplarının çok ötesine taşıdı. 1988 yılında dört arkadaşıyla birlikte Tını adını verdikleri grubu kurdu. Amaçları kendi müziklerini üretmek, kendi şarkılarını yazmaktı.

Sanatçının ilk bestelerinden biri, ünlü şair Özdemir Asaf'ın unutulmaz şiiri Lavinia'ydı. O dönemde özel radyolar Türkiye'de yeni yeni yayın hayatına başlamıştı. Lavinia, kısa sürede dinleyicilerden yoğun istek alan şarkılardan biri oldu. Hatta Ferdi Tayfur'un Emmioğlu parçasından sonra ulusal bir radyoda en çok istek alan ikinci şarkı olarak kayıtlara geçti.

Feridun Düzağaç yalnızca bir müzisyen değil, aynı zamanda bir şair. 1990 yılında 13 amatör şair arkadaşıyla birlikte İlk Rüzgar adını verdikleri şiir kitabında yazılarını yayınladı. Bu, onun için müziğin sadece seslerden ibaret olmadığını, kelimelerin büyüsüyle de bestelendiğini gösterdi. 1993'te Tını grubuyla hazırlanan demo kayıtlar, Öğrenci İndirimi adıyla Ada Müzik tarafından yayınlandı. Bu kayıtlar bir dönemin gençlik enerjisini, üniversite yıllarının saf heyecanını yansıtıyordu. Çıktı.

1997 yılındaysa Feridun Düzağaç ilk solo albümünü Beni Rahat'ta Dinleyin'i çıkardı. Bu albümde derin sözleri ve güçlü besteleriyle dinleyicilerin dikkatini çekti. Ardından kariyerinde kilometre taşı olacak albümler peş peşe geldi. Her albümde farklı bir ruh hali, farklı bir dönem vardı. Bir albümde daha politik ve sert tınılara yönelirken, bir diğerinde daha kırılgan ve romantik bir tavırda karşımıza çıktı. İşte bu yüzden dinleyiciler onu sadece bir şarkıcı değil, bir hikaye anlatıcısı olarak gördü.

Düz Ağaç sadece müzikte değil, sinema ve televizyon dünyasında da kendini gösterdi. 2005'te Gece 11.45 filminde, 2007'de İki Süper Film Birden isimli yapımlarda yer aldı. 2008'de vizyona giren Aşk Tutulması filminde konuk oyuncu olarak bir doktoru canlandırdı. Aynı yıl Şevval Sam'la birlikte Derman dizisinde başroldeydi. 2018'de ise Kıvanç Tatlıtuğ ve Büşra Develi'nin oynadığı Hadi Be Oğlum filminde kendisi olarak karşımıza çıktı.

Sanatçının birçok şarkısını yazdığı özel bir yer vardı. Bozcaada. Adanın dinginliği, doğası ve tarihi dokusu onun için adeta bir ilham kaynağı oldu. Kimi zaman aşkı, kimi zaman hüznü, kimi zaman da yalnızlığı bu atmosferlerde notalara döktü. Sanatçının 2009 yılında Beni Bırakma şarkısının klibi Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde Yılın Klibi ödülünü kazandı. 2014 yılında ise Radyo Boğaziçi tarafından en iyi rock sanatçısı seçildi. 91.8 Radyo Radar'da sanatçılarımızı ağırladığımız programımızda bugün de Feridun Düzağcı konuk ettik. Bir sonraki programımızda bir başka sanatçıyla karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik. Haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 28 Eylül Pazartesi. Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantının gündeminde fon krizi soruşturması, terörsüz Türkiye süreci ve dış politikadaki gelişmeler gibi başlıklar oldu. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan şunları söyledi.
2: Sermaye piyasalarının doğası gereği son derece dikkatli hareket ediyoruz. Kapatılan fonların tasfiye süreciyle ilgili çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Gerek fonlar, gerek hisse senetleri üzerinden oynanan, çevirip haksız kazanç elde edenler hakkında gerekli soruşturmalar yapılıyor. Fonlar vasıtasıyla piyasa bozucu eylemlere giriştiği tespit edilenler hukuk önünde bunun hesabını verecektir. Tabii burada bir diğer kritik husus, benzer bir sorunun tekrar yaşanmasının önüne geçilmesidir. Bununla ilgili çalışmaları da yapıyoruz. Sermaye piyasalarımızın işleyişini çok daha sağlıklı hale getirecek idari ve hukuki düzenlemeleri İnşallah süratle hayata geçireceğiz.
0: Haftanın özeti.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin 3 günlük Bolu kampında kapalı toplantılarda söz alan bazı milletvekilleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için onursal genel başkan yakıştırmasında bulundu. Fon soruşturması kapsamında Destek Faktoring AŞ ve Özata Denizcilik şirketleriyle bağlantısı bulunduğu belirlenen kişilerin de olduğu 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 9'u gözaltına alındı. Biri ise aranıyor. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu, toplumsal bütünleşmeyi pekiştirecek adımları görüşmek üzere Beştepe'de bir araya geldi. Kanunun uygulanmasına yönelik faaliyetlerin de ele alındığı toplantıda kurumlar arası özgüdümün önemine vurgu yapıldı. AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, fon soruşturmasıyla ilgili kimin bebesi, kimin oğlu, kimin çocuğu olursa olsun hiçbir ayrım yok. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu işe el attı dedi. Yeni Parti Melik Gazi, Koca Sinan ve Talas teşkilatlarında yapılan ön seçimlerin ardından ilçe başkanları belli oldu. Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, restorasyon işlemleri tamamlanan tarihi Gönhan'ı kapalı çarşı esnafı ile birlikte gezerek yaptığı açıklamada, restorasyonunu büyük bir titizlikle tamamlayacağımız tarihi kapalı çarşı esnafımızla birlikte gezerek istişarelerde bulunduk dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 29 Eylül Salı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son günlerde sermaye piyasasında yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere Beştepe'de ekonomi kurmaylarıyla bir araya geldi. Adalet Bakanı Akın Gürley'in avukatı Abdullah Adır, Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık hakkında Bakan Gürlek ve eşine yönelik iddiaları nedeniyle hukuki süreç başlatıldığını açıkladı. Anayasa Mahkemesi, yeni partinin isim ve rumuzunun hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden terkinine karar verilmesi adına yapılan başvuruda partiye savunması için bir ay süre verilmesini kararlaştırdı. Koca Sinan Belediyesi tarafından yapılması planlanan Yeni Sinan Kütüphanesi'nin inşaatının sonuna geldiğini ifade eden Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, bir kütüphane daha binlerce hayale açılan kapı olacak dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 30 Eylül Çarşamba. Anayasa Mahkemesi, Türk Medeni Hukukunda süresiz yoksulluk nafakası düzenlemesini anayasaya aykırı buldu. Mahkemenin boşanma sonrası yoksulluk nafakasının süresiz talep edilmesine imkan veren hükmün iptaline ilişkin karar resmi gazetede yayımlandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, okul saldırılarının ardından internet ortamındaki provokatif paylaşımlara yönelik geniş çaplı bir çalışma başlattı. Saldırgan ve provokatif paylaşımlar yaptığı tespit edilen 3810 kişi gözaltına alındı. Türkiye'de bir ilk olarak hizmet verecek Kayseri Şehir Hastanesi Halk Kütüphanesi açılış töreni sonrası konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Coşkun Yılmaz şunları söyledi.
3: İlk defa bir şehir hastanesinde bir kütüphane açılıyor. Doğrusu bu Kayseri'ye yakıştı. Çünkü Kayseri parayla ve ticaretle anılan bir şehir. Halbuki şehrin tarihine baktığımızda çok büyük alimlerin, Davud el-Kayseri, ilk Osmanlı medrese kurucusu başta olmak üzere büyük alimlerinle anılan bir şehir. Fakat kitabın ve kütüphanenin Türkiye yüzyılı içerisinde hastanelere kadar yaygınlaşması asıl gelişmenin ve temel kalkınmanın müjdecisi ve habercisi. Yol, su, elektrik, bunlar kalkınmanın maddi göstergesi ama asıl manevi ve kalıcı göstergesi ilimle, kitapla, kültürle oluyor. Şunun altını çizmek isterim ki bir tarihçi olarak son 20 yılda Türkiye'de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kütüphanecilik alanında yapılan hem yapılaşma, hem mekan güzelliği, hem sosyal imkanlar dünyada benzerine rastlanmayacak kadar ileri düzeyde.
0: Haftanın özeti.
1: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Ağustos ayı ihracat verileriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, yılın ilk 8 ayındaki performansımız 2026 yılı sonunda 4 milyar doları bir miktar aşacağımıza yönelik beklentimizi güçlendiriyor dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 1 Ekim Perşembe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönem 5. yasama yılı açılış programında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi.
2: Fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan sorunun da üstesinden başarıyla geliyoruz. Sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adaleti gözeterek kimsenin hakkını kimseye yedirmeden bu meseleyi süratle çözüyor. Bu konunun iktisadi güvenliğimize ve toplumsal barışımıza yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine inşallah fırsat vermeyeceğiz.
0: Haftanın özeti.
1: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yürütülen fon soruşturmasıyla ilgili olarak kurumlarımız sorunlu fonlarla ilgili çalışmalarını koordinasyon içinde titizlikle sürdürüyor dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecini akamete uğratmak isteyenlerin tahriklerine karşı sağduyumuzu koruyacağız. Milletimizin ümidini hedef alan aceleci hükümlerden ısrarla ve dikkatle kaçacağız dedi. Kayseri 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında bilgiler veren Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin güvenliğini sağlamak, milletimizin huzurunu korumak ve devletimizin bekasının muhafazası amacıyla her türlü risk ve tehdit unsurlarına karşı yürüttüğü faaliyetlerini azim ve kararlılıkla sürdürmektedir. Bu kapsamda son bir yıl içinde bir PKK'lı terörist daha teslim olmuştur dedi. 12. Bölge Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın, eczanelerin koruyucu sağlık hizmetlerindeki rolünü ön plana çıkarmak için grip aşısının eczanelerde yapılması gerektiğini belirterek şunları söyledi.
4: Sağlık Bakanlığımıza da tabii ki taleplerimiz var. Bunun altyapısı hazırlandığı vakit tüm Türkiye genelinde 30 binin üzerinde eczanemizde bu hizmeti vermeye hazır olduğumuzu ve mesleki gerekliliğimizin de bu yönde evrilmesi gerektiğini tekrardan sizler aracılığıyla ifade edelim. Aşıyla alakalı geçtiğimiz yıllarda çok fazla sıkıntı yaşıyorduk tedarikle alakalı ama halen tam anlamıyla tüm vatandaşlarımızı kapsayacak şekilde grip aşısı maalesef ülkemize getirilmedi.
0: Haftanın özeti.
1: 2 Ekim Cuma, Fon Koordinasyon Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin taslak üzerinde çalışılmış ve nihai halin verilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli talimatlar iletilmiştir denildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Gürcistan Eğitim, Bilim ve Gençlik Bakanı Türkiye ile Gürcistan arasında eğitim alanında işbirliğini öngören anlaşmayı imzaladı. Kocasinan Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü, kırsal mahallelerde bulunan mezarları baştan aşağı yeniliyor. Mezarların toplumun geçmişiyle bağ kurduğu özel mekanlar olduğunu ifade eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
5: Belediye olarak imkanlar ölçüsünde her türlü altyapıları ile ilgili, yapılması gereken belediyecilik faaliyetleri ile ilgili, kırsalın kendi özelinde yapılacak çalışmaların hepsinde harfiyen takip ediyoruz, yerine getiriyoruz.
0: Haftanın özeti.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk Grubu Başkanı Fatih Dönmez, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi Ekonomi ve Kalkınma Politikası Komisyonu'nun 67. toplantısı için gittiği Bulgaristan'da temaslarda bulundu. Haftanın öne çıkan gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Radyo Radar hava durumu.
6: Radyo Radar hava durumundan merhaba. Bölge genelinde gökyüzü parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Kayseri geneli ve çevre illerde yerel olmak üzere aralıklı ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış geçişleri bekleniyor, hava sıcaklıklarının ise mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor. Kayseri merkezde günün en yüksek sıcaklığı 19 derece olarak ölçülürken, gece saatlerinde termometreler 7 dereceye kadar gerileyecek. İlçelerimizde hava durumu ve beklenen en yüksek sıcaklıklar şu şekilde. Öğle saatlerinden sonra aralıklı ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı ilçelerimizden Sarız ve Pınarbaşı 18, Tomarza 19, Yahyalı Develi ise 20 derece, günün parçalı ve çok bulutlu geçeceği diğer ilçelerimizde ise termometreler Akışla Bünyan 17, Özvatan İncesu 18, Felaiye 19, Sarıoğlan Yeşilhisar 20 derece, çevre illerimizde de parçalı bulutlu ve yağışlı hava hakimiyetini koruyor. Günün en yüksek sıcaklıkları Yozgat'ta 15, Niğde'de 17, Nevşehir Kırşehir'de 19, Sivas'ta ise 20 derece. Büyük şehirlerimizde parçalı bulutlu bir havanın görüldüğü Ankara 22, parçalı ve az bulutlu geçen İstanbul 21 derece, yine parçalı bulutlu bir havanın hakim olduğu İzmir'de ise termometreler 26 dereceyi gösterecek.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.

0: dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilokums Mall AVM'de. Profilokums Mall AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilokums Mall AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Hayat bazen bir karar kadar yakındır.

0: Bizde Tavlus'un yükselen değerinde vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen vizyon kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
2: Yakut Mangal'da lezzet ve fırsat bir arada. Tavuk dürüm paketlerde 125 TL'den, dörtlü kombo paketlerde ister köfte ister tavuk 188 TL'den başlayan fiyatlarla. Sekizli köfte dürümlerde ise kişi başı 238 TL. Onlu pakette ise kişi başı 215 TL. Üstelik gel alda tavuk döner dürüm 149 TL, köfte dürüm 195 TL'ye ve içeceklerse bizden. Yakut Mangal'a gel, lezzeti kap, fırsatı kaçırma. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 724 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38.
3: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl kurumsal çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz, güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankas resetler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
4: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
5: Gelişmelerle karşınızdayız. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin yarın Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenecek toplantısına iştirak edecek. İstanbul'da hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma kapsamında tutuklanan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu görevinden istifa etti. İçişleri Bakanlığı, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen operasyonda arı kovanlarına gizlenmiş 91 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini ve 3 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletteki bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de ağır yaralandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, toplam 122 kilometre uzunluğunda projelendirilen Konya Çevre Yolu'nun ikinci kısmındaki çalışmalarda sona yaklaşıldığını belirterek, Aksaray-Adana aksları arasındaki 16.1 kilometrelik kesimde yürütülen çalışmaları bu yıl tamamlamayı hedefliyoruz, dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, önümüzdeki dönemde mevcut pazardaki konumumuzu güçlendirirken, lojistik altyapımızı ve stratejik ticaret bağlantılarımızı geliştirerek Türkiye'nin bölgesel ve küresel ticaret ağlarındaki konumunu daha da güçlendireceğiz, dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, ortak geçmişimizden aldığımız ilhamla geleceğe birlikte yürüyen Türk dünyasının dayanışmasının daha da güçlenmesini, Türk Devletleri Teşkilatı'nın bölgemizde ve dünyada barışa, istikrara ve refaha katkısının artarak sürmesini diliyorum, dedi. Adalet Bakanı Akın Gülek, en eskisi yaklaşık 39, en yenisi 3 yıllık olan 7 faili meçhul dosyada 8 cinayetin aydınlatıldığını duyurdu. Gürlek, bugüne kadar toplamda 58 dosyada 68 maktul ve 7 yaralıya ilişkin olayların çözüme kavuşturulduğunu belirtti. Türkiye ve Fransa, ikili savunma ve askeri ilişkileri güçlendirmek amacıyla savunma işbirliği yol haritası imzaladı. Görüşmelerde iki ülke arasındaki stratejik diyaloğun geliştirilmesi ve somut işbirliği adımlarının atılması konusunda mutabık kalındı.
4: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
6: Sevgili sürücüler, trafikte cesaret hızda değil, gösterilen sabırdadır.
4: Yayın tekrarı.
5: Adalet terazisi başlıyor. Adaletin izini sürüyor, hukuk dünyasının en değerli konuklarıyla gerçeğe kapı aralıyoruz. Adalet Terazisi, Merve Esersoy Yıldırım'ın sunumuyla her çarşamba saat 14'te Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayında. Adalet Terazisi başlıyor.
7: Kayser Radar ve Radyo Radar ekranlarından herkese merhabalar. Adalet Terazisi programı ile birlikteyiz. Ben program sunucunuz Merve Sersoy Yıldırım. Bugün hukukçu Ayşe Pınar Kozanoğlu Doğan'la birlikteyiz. Hoş geldiniz
8: Hoş
7: diyorum
8: buldum.
7: Tekrardan
8: merhabalar.
7: Pınar Hanım. Ben Pınar diyeceğim size yayın boyunca.
8: Evet, evet.
7: Nasılsınız?
8: İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
7: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz diye başlayalım.
8: Ayşe Pınar Kozanoğlu Doğan, hukukçuyum. 23 yıldır hukukçuyum. Memleketim Ankara. Evliyim. Bir çocuk, bir köpek ve 3 tane kedi annesiyim. Canlıları çok seviyorum. Hukuku çok seviyorum. Kadınları çok seviyorum. İşimi de çok seviyorum. Umarım hayat hep böyle güzel gider.
7: Evet, tanışmamıza vesile olan veteriner Hakan Doğan'a da teşekkür edelim buradan.
8: Evet, eşime çok çok teşekkür ediyorum.
7: Selamlarımızı iletiyoruz biz de. Şimdi biz bugün 6.284 sayılı kanun boşanma ve nafaka konusunda konuşacağız. Öncelikle şöyle başlamak istiyorum ben genel olsun diye. Bu 6.284 sayılı kanun denildiğinde akla hep evden uzaklaştırma geliyor bizim gözümüzde. Ama bu tam olarak neleri kapsar, nedir diye açıklayarak başlayalım.
8: Tamam. Evet, evden uzaklaştırma olarak bildiğimiz şiddete uğradığımızda uzaklaştırma almaya gidiyorum diyerek karakola gittiğimiz kanun 6.284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun. Kanunun öngördüğü bir takım tedbirler var. En basit haliyle evden uzaklaştırma, ama bunun yanında korunması gereken kişiye geçici maddi desteğin sağlanması, beraberinde ve bakmakta yükümlü olduğu müşterek çocuklar varsa müşterek çocukları da koruma kapsamına alıyor kanun. Aynı zamanda şönimlerde bu müşterek çocuklar için kreş imkanı sağlanıyor. Şiddet mağdurunun hayati tehlikesi söz konusuysa devlet bu kararlarla birlikte kişinin adını, soyadını, banka bilgilerini, ikametgahını, yaşadığı şehri tamamen değiştirme yetkisine sahip. Ki benim de bu şekilde bir dosyam vardı. Gerçekten bu çok çok önemli, tanık koruma kapsamında kişiyi korumak adına çok önemli bir madde. Bunun yanında şiddet mağduruna şiddet uygulayan tarafından yöneltilen hakaret, şiddet içeren tehdit ve bir takım korkutucu sözleri de engellemek adına telekomünikasyon kurumlarıyla iletişimin engellenmesi, sosyal medyadan iletişimin engellenmesiyle ilgili olarak da biz bir takım tedbirler alabiliyoruz. Yine evlilik içerisinde tarafların edinmiş oldukları, yaşadıkları konut varsa bu konutun üzerine aile konut

0: Yani mağdura yaklaşmanın mesafesini tespit etmek adına, ama birazdan bir şey bahsedeceğim bununla ilgili. Bunun yanında şiddet mağduruna yaklaşmayı, alkol kullanıyorsa şiddet uygulayan, aynı zamanda uyuşturucu madde kullanıyorsa, uyuşturucu maddeyi ve alkolü şiddet mağdurunun yakınında kullanmasını da engelleyici şekilde tedbir talep edebiliyoruz. Evet. Elektronik kelepçeyle ilgili olarak şunu söylemek istiyorum. Maalesef ki bir miktar uygulamada eksikliklerimiz var
1: bizim. Evet, ben de tam şunu soracaktım. Elektronik kelepçe çıktığında olan olaylar için neler yapılıyor?
0: Aslında genelde cinayetle sonuçlanıyor. Maalesef ki bizim ülkemizde kadının adı yok. Biz kadınlarımızı koruyamıyoruz. Şöyle bir durum vardı. Bir dosyamda müvekkilim şiddet mağduru. Eşi tehdit ediyor, takip ediyor. Hem de ısrarlı takip. Müşterek çocuklar da var. Müşterek çocuklarla tehdit ediyor aynı zamanda. Ben aile mahkemesinden 6284 sayılı yasa kapsamında tedbirleri istedim. Ek olarak da elektronik kelepçe uygulanmasını istedim. Tabii dosya ilgili merceğe, kuruma gönderildi, ŞÖNİM'e. Müvekkilime ŞÖNİM'den çağırdılar. Oradaki arkadaşlar müvekkile şunu söylerler. Şimdi biz eşinize elektronik kelepçeyi uygularsak acaba onu daha da sinirlendirmiş olur muyuz? Elektronik kelepçe acaba onu sakinleştirmez mi? Siz bundan vaz mı geçseniz, avukatınızla bir konuşsanız mı diyerekten benim müvekkilimi orada bu tedbirin uygulanmasından vazgeçirerek maalesef ki gönderiyorlar. Evet.
1: Evet, böyle şeyler.
0: Her ne kadar kanunda tedbirler yazmış olsa da kanunu uygulamak çok önemli.
1: Kesinlikle.
0: Evet.
1: Şimdi biraz bahsettiniz aslında, ama sadece fiziksel olarak bir şiddet mi uygulanmış olmalı bu kanuna başvurmak için, ya da ekonomik, psikolojik veya dijital, şu an sosyal medya çağındayız, oradan da çok fazla oluyor bu şiddet olayları. Buna maruz kalan vatandaşlar da bu kanuna başvurabilir mi?
0: Şimdi şöyle, kanun anlatım kısmında şunu söylüyor. Şiddete uğramış ya da uğrama ihtimali olan kadınlar, çocuklar, aile bireyleri ve tek taraflı ısrarlı takip mağdurları için biz öngörülen tedbirleri uyguluyoruz diyor. Evet, kadına karşı uygulanıyor, erkeğe uygulanıyor, çocuklara uygulanıyor. Aslında bunu aile bireyleri olarak genişlettiğimiz zaman, mesela ben bir dosyamda kız kardeşinin eşi dolayısıyla erkek kardeşe uzaklaştırma diyebildiğimiz 6284 sayılı yasada kaynaklanan tedbirleri almıştım. Şiddet, güç kullanarak karşı tarafı baskı altına almak. Yani bu şiddetin içerisinde ekonomik şiddet tabii ki var. Sosyal şiddet mutlaka var. Şiddetin fiziksel şiddet olmasına gerek yok. Psikolojik şiddet, ekonomik şiddet, fiziksel şiddet, dijital şiddet, günümüzde özellikle sosyal medya yoluyla hepimiz aslında dijital şiddete uğruyoruz. Ama tabii bunu uygulamada takip etmek ya da bazı sitelerin koruma mekanizmalarının fazla olmasıyla sonuca ulaştırmak zor oluyor. Ama bütün şiddet türleri kanunda sayılan maddenin içerisinde var ve biz bunlardan herhangi birine uğradığımız zaman bu tedbirleri talep edebiliriz.
1: Şimdi şiddet gören ya da risk altında olan bir kişi, avukata veya işte maddi bir imkanı yoksa, bu hızlı bir şekilde koruma kararı aldırmak için neler yapmalı diye sormak istiyorum. Bir de karakola gitmek şart mı? Direkt adliyeye gidip de bu işlemi yapabiliyor mu?
0: Aslında çok kolay. Şiddet mağduru olduğumuzda yapabileceğimiz işlemlerin, müracaat edeceğimiz yerlerin sayısı çok fazla. Artı, sadece bir dilekçeyle başvurabiliyoruz ve hukuka başvurmak bizde paralı, ücretli, harç ücretleri pahalı olmasına rağmen biz şiddet mağduruysak herhangi bir ücret ödemiyoruz. Şimdi en basitten başlayarak telefonumuzdan alo 183 hattını arayarak yardım talep edebiliriz. Telefona, özellikle şiddete uğrama ihtimali olan kadınlara bizim her zaman söylediğimiz şey, telefonunuza mutlaka KADES uygulamasını yükleyin. KADES uygulamasına bastığınız zaman polis size yardıma gelecektir. Bunun haricinde

0: mülki amire, cumhuriyet savcılıklarına, aile mahkemelerine de başvurarak biz koruma tedbirlerini talep edebiliyoruz. Avukat olarak, hukukçu olarak bize geldikleri zaman müvekkillerimiz için dilekçemizi yazıyoruz, aile mahkemesinden talep ediyoruz. Şimdi şöyle, kolluk kuvvetlerinin vermiş oldukları olduğu koruma kararları anında çıkıyor zaten. 24 saat içerisinde de aile mahkemesi tarafından onaylanması gerekiyor. Ama bir takım verilen kararlar aile mahkemesi tarafından onaylanmıyorsa geçerli olmuyor. İvedilik halinde de mülki amirce verilmiş olan kararlar anında uygulamaya geçiyor.
1: Evet, bu aslında çok önemli,
0: başvurmak
1: bir
0: çok kolay.
1: Çok önemliydi. Evet, KADES'te Alo 183 dediniz.
0: Evet, evet.
1: Bu da gerçekten çok önemliydi. Şimdi kamuoyunda bazen işte şey, bu kanunun suistimal edildiği söyleniyor. İşte ya hiçbir kadın yapmaz demek istiyorum burada. Yani ayrımcılık yapmıyorum ama işte kimse hani gerçekten bir şey görmediyse yapmaz. Şimdi erkekler mağdur edildiğini düşünüyorlar ya. Siz bunu evet, avukat olarak nasıl değerlendiriyorsunuz ve kanunun kötüye kullanıldığını engelleyen mekanizmalar var mı diye sormak istiyorum size.
0: Şimdi şöyle, kadının beyanı esastır, çocuğun beyanı esastır. Evet, bazen kanun kötüye kullanılabiliyor. Özellikle taraflar arasında çekişmeli bir boşanma davası varsa, arada şiddet olmasa dahi tabii kanun bunu aslında besliyor. Yani şiddete uğrama ihtimali olan ya da şiddete uğramış kişi için yazdığından dolayı çocukları gösterme açısından, taraf diğer tarafa çocukları göstermek istemiyorsa bazen kanunu kötüye kullanma olabiliyor. Tabii itiraz ettiğimiz zaman da kanun muhteviyatında ihtimal sözcüğü geçtiği için bu kararı kaldırmak mümkün olmuyor.
1: Evet.
0: Maalesef yani evet, koruyucu. Uygulamaya yönelik hala eksiklikleri var. Ama suistimal edilmeye de insanız, eksikleri mutlaka var. Erkekler bu konuda tamamen haksız değil, tamamen de haklı diyemeyiz.
1: Ama bir caydırıcılığı da oluyor sanki. Mesela asansörde tek kadın varsa bazı erkekler binmiyorlar.
0: Kesinlikle.
1: Yani ne olur ne olmaz, hani bana acaba şöyle yaptı der mi falan gibisinden korkuyorlar. Siz de katılıyor musunuz buna?
0: Evet, katılıyorum. Caydırıcılığı var. Özellikle tabii bu sosyoekonomik yapının değişmesiyle, toplumun sosyalleşmesinin farklılaşmasıyla, dijitalleşmesiyle çok ilgili. Eskiden ahlaki değerlerimiz ölçüsünde farklı kurallarımız vardı. Şimdi farklı kurallarımız var. Bazen biz bu şiddeti, bu tacizi duymuyorduk. Ama şimdi gazete haberlerine baktığımız zaman şiddet haberlerini çok rahatlıkla okuyabiliyoruz. Ha, gazete diyorum, artık gazete bile kalmadı sosyal medya üzerinden. Tabii bu da insanlar da caydırıcılık yaratıyor.
1: Evet, bence iyi de oluyor o zaman.
0: Çok da iyi oluyor.
1: Evet. Umarım azalarak da gider. Şimdi şiddet ve taciz sadece evde olmuyor. Evet, evet, hani kadınlar şiddet görüyor dedik ama bazen işte eski eş ya da eski bir sevgili kadının iş yerine gelip yine aynı şiddeti göstermeye çalışıyor. Veya okula gelip işte son evet, zamanlarda yaşadığımız Melih Keskin olayı gibi yine şiddetini yapabiliyorlar. Peki burada 6284 kanunu iş yerinde koruyor mu? Veya bir de şunu sormak istiyorum size. İşverenin bu durumu, sorumluluğu var mı?
0: Evet. Yine aynı amaç ve kapsam kısmına dönüyorum. Amaç ve kapsam kısmında şiddete uğrayan, şiddete uğraması muhtemel olan kadınları, çocukları, aile bireylerini ve tek taraflı ısrarla takip mağdurlarını koruyan bir kanun. Ya tabii ki de kadınlar sadece evde şiddete uğramıyorlar. Kadınlar sadece iş yerinde şiddete uğramıyorlar. Sadece kapalı kapıların ardında şiddete uğramıyorlar. Evde uğramış oldukları bu şiddet maalesef sokağa çıktıkları zaman iş yerinde, okulda, farklı sosyal alanlarda devam ediyor. Biz eğer iş yerindeysek, evde uğramış olduğumuz şiddet iş yerinde devam eder hale gelmişse, iş yerimizin bahçesine şiddet uygulayan fail gelip hala hakaretlerine, tehditlerine devam ediyorsa, iş yerinden biz uzaklaştırma kararını gerekçe göstererek bu kişinin iş yerine alınmamasını talep edebiliriz. Ya tabii ki de personel olmadıkça da iş yerinin dışarıdan bir kişiyi içeriye almış olması zaten doğru değil.
1: Evet. Şimdi ben şunu da sormak istiyorum. Mesela işte bir AVM'ye gidiyoruz. Otoparkında işte çığlıklar, yardım, işte biri birine şiddet uyguluyor veya yan komşumuzdan böyle bir ses duyuyoruz. Evet. Ve korkuyoruz aslında. Hani onları ihbar etsek mi, etmesek mi, işte adımız gider mi, işte sonra bana düşman olurlar mı gibi şeyler görüyoruz. Ve müdahale de edemiyoruz aslında bundan korktuğumuz için. Bu konuda peki ne diyor kanun?
0: Aslında kanun bu konuda diyor ki şiddeti gördüğünüzde ihbar ediniz. İhbar hattı da bu nedenle var. Alo 183. Sadece buna şiddet mağduru başvurmak zorunda değil. Ama bizim toplumumuz aileye önem veriyor. İki gün sonra barışırlar. Taraflar arasında olan sorunlar her zaman halledilebilir. Biz aman buna muhatap olmayalım diye düşünebiliyorlar. Ama tanık koruma kapsamında tabii ki de biz görmüş olduğumuz şiddeti ihbar etmek zorundayız. İhbar ettiğimiz zaman kolluk kuvvetleri bizim kimliğimizi şu komşunuz tarafından ihbar edildiniz diyerekten taraflara vermiyor zaten. Tabii ceza kanununda farklı hükümler var. Bazen kimliğin söylenmesi gereken nadir durumlar ortaya çıkıyor ama burada ihbar yükümlülüğü tabii ki de var.
1: Evet. Şimdi 6284 sayılı kanun hakkındaki sorularım bitti. Biraz boşanmadan sorular sormak istiyorum. Bahsetmek istediğiniz bir şey varsa onları ekleyebiliriz kanuna.
0: Yani şöyle son olarak Türkiye'de kadın olmak zor. Kadının adı yok. Kadınlarımızı koruyamıyoruz. Evet, bizi koruyan bir yasa var, 6284. Biz hukukçular olarak her zaman bu tedbirlerin daha çok genişletilmesini, uygulama yollarının daha kullanılabilir olmasını istiyoruz ama sesimiz her zaman için kanun koyucuya yetişmiyor. Umarım bu cinayetler, umarım kadınların gördüğü şiddet son bulur. Sesimiz bir yere ulaşır. Şiddetsiz bir yaşam diliyorum.
1: Umarım öyle olur.
0: Evet.
1: Teşekkür ederiz biz de buradan. Şimdi anlaşmalı veya işte çekişmeli boşanma hem zaman olarak hem de psikolojik olarak çok yıpratıcı. Şimdi eşlerin burada mutlaka anlaşma yoluna gitmeli mi diyorsunuz siz? Yoksa işte uzun süreler ya da süreci kısaltacak bir formül var mı?
0: Şöyle, anlaşmalı boşanma her zaman tercih edilendir. Çekişmeli boşanma bir anlaşma zeminine ulaşamadığımız zaman tercih ettiğimiz bir yol. Bunu hayat felsefesi olarak açıklayacak olursak ben hep şöyle söylüyorum. Hayat nezaketle başlar. Evlenirken biz karşı tarafa yatırım yapıyoruz. Karşı taraf da bize yatırım yapıyor. Yani dolayısıyla evlilik bir yatırımdır. Ama evlilik eşyaya yatırım değildir. Geleceğe yatırımdır, çocuklara yatırımdır, yaşlılığa yatırımdır. Ya tabii ki de anlaşma olmadığı zaman bu yatırımdan zarar ettiğimiz zaman nedir? Yatırımımızdan döneriz, batarız, iflas ederiz. Yani evlilik de böyle bir şey. Evet, nezaketle başlayan bir hayat, yaşanmış anılar adına, sevgi, saygı adına tabii ki de isteriz ki nezaketle devam etsin ama her zaman aynı uzlaşma zemininde aynı düşünceye sahip olmak maalesef ki mümkün olmuyor. Bazen müşterek çocuklar konusunda anlaşılamıyor. Edinilen mülkler konusunda anlaşılamıyor. Eğer ortada bir aldatma durumu varsa taraflardan birisi savaşı kazanmak adına haklı çıkmak adına, evet, yani maalesef evlilikte bu ilk başta yapılmayan hırslar sonradan çok fazla boşanırken yapılır hale geliyor. Bu nedenle anlaşma zemininde maalesef buluşamıyoruz. Dolayısıyla çekişmeli boşanma bu aşamada bizim ihtiyacımızı karşılayan bir yol oluyor. Ama insanların her zaman için... Dünya küçük, karşılaşma imkanları var, müşterek çocuklar var. Müşterek çocukların hatırına bir zeminde anlaşmak, anlaşmak her zaman en iyi yoldur. En iyi, bazen insanın huzuru satın alması lazım. Yani ben bazen bir emtiayı para verip alıyorum ama huzur emtia olmasa da bazen parayla satın alınabiliyor. Bazı şeylerden bu konularda feragat etmek gerekiyor.
1: Evet, peki bu süreci kısaltmak için bir şeyler yapılabilir mi?
0: Yani şöyle, bir hukukçudan tabii ki de yardım almak gerekiyor. Çünkü davayı açtığımız zaman dava aşamasında taraflara verilen süreler kesin süreler. Yani haftalık süreler ve 15 günlük süreler halinde veriliyor. Bazen vatandaş olunca bu süreler gözden kaçırılabiliyor. Ama tabii kanunca boşanma, çekişmeli boşanma davalarında belirtilen ve bitmesi öngörülen bir süre var. Tabii tanıklar ne kadar çok toplanırsa, deliller ne kadar çabuk dosyanın içerisine girerse çekişmeli dava o kadar çabuk biter. Ama biz bu kadar süreyi öngöremiyorsak bir zeminde anlaşmak, bazen haklardan feragat ederek uzlaşmak en güzeli.
1: Evet. Şimdi iki kişi çekişmeli bile olsa onlar o yıpranmayı kendileri tercih ediyorlar. Ama burada evet, çok çok daha fazla yıpranan çocuklar oluyor. Burada da velayet konusuna değinmenizi istiyorum. Hı-hı. Tam olarak velayette neye bakarlar? Anne her zaman avantajlıdır algısı var yine bizim gözümüzde evet, halk olarak. Evet. Bu doğru mudur?
0: Evet, doğru. Anne her zaman için avantajlı. Şöyle çocukların daha çok anne merhametine, anne sevgisine, anne bakımına ihtiyacı var. Annenin avantajlı olmadığı durumlar kanunumuzda o kadar kısıtlı ki ya anne kendisi istemeyecek ya anne madde bağımlısı olacak. Bu durumda çocuklar babaya veriliyor ya da çocukların ergin yaşta olup yani ayırt etme gücüne sahip olup ben babamla yaşamak istiyorum dediği takdirde babaya veriliyor. Benim şöyle bir dosyam vardı. Anne hayat kadını, anne hayat kadını olduğu halde dosya Yargıtay'a kadar da gitti. Kendi yaşantısını çocuklara yansıtmadı, oradaki sıkıntıları çocuklara göstermediği için velayeti yine aldı. Dolayısıyla annenin yaşantısının olumsuzluklarının çocuğa gelmemesi çok daha önemli. Ama şöyle bir şey var. Maalesef boşanma davası açıldığında şahsi görüş verilene kadar, geçici velayet kurulana kadar çocuk kapanın elinde kalıyor. Çünkü kanunda baba gitse benim çocuklarımı çaldı dese, anne gitse benim çocuklarımı çaldı dese yapabilecek hiçbir şey yok. Çocuklar da burada bir miktar olumsuz etkileniyorlar. Sonra tekrardan dönüyoruz ki hayat nezaketle başlar, nezaketle devam eder. Bizim hırslarımız bizi ilgilendirir, çocukları değil ama maalesef böyle gitmiyor.
1: Evet, biraz çocuklar da arada kullanılıyor gibi oluyor.
0: Evet, evet, yani karşı taraftan alınamayan intikamlar, onlardan alınamayan haklar çocuklara anlatılarak çocukların destek olması bekleniyor ama çok yanlış.
1: Evet, onların geleceği için de çok yanlış çok dediğiniz yanlış gibi. Şimdi artık günümüzde WhatsApp, Instagram gibi şeyler var ve bunlardan paylaşımlar var. Mahkeme bunları delil olarak sayıyor mu boşanma aşamasında, bunu sormak istiyorum. Bir de gizlice alınan ses kayıtları, ekran görüntüleri davayı kazandırır mı yoksa suç teşkil eder mi diye evet, sormak istiyorum.
0: Şimdi burada delilin nasıl alındığı çok önemli. Eğer karşı tarafı sırf takip etmek, delil oluşturmak adına biz bu yolu geliştirip delil elde ediyorsak özel hayatın gizliliği ilkesine takılıyoruz. Ama burada da bir ayrım var. Delil olarak aldığımız, yedeklediğimiz olayı başka türlü ispatlamamız mümkün değilse bizim elde etmiş olduğumuz donelerin tamamı mahkemede delil olarak kullanılıyor. Şimdi eskiden işte erkeklerin yakalarında ruj izi olan gömlekler, tutulan takip eden kişiler, dışarıda gören tanık beyanları, otel kayıtları hala var otel kayıtları ama onlar daha çok delil konusu olurken dijitalleşmeyle birlikte WhatsApp konuşmaları, ondan sonra sosyal medya paylaşımları, anlık hikaye paylaşımları bunların hepsi tabii ki de delil olarak kullanılıyor. Ve olayı ispat etmede artık çok çok önemli delil haline geldi.
1: Evet, şimdi bazı telefonlarda konum bulma uygulamaları var. Evet. İşte kişiler birbirlerini açabiliyor.
0: Evet, evet.
1: Buradaki işte atıyorum otel dediğiniz için oradan diyorum. Otelin konumu var. İşte eşim bu saatte şuraya gitti diye oranın ekran görüntüsünü alsa bu kullanılabiliyor mu?
0: Şöyle, bu kullanılabilir ancak zaten mahkemeye zina dolayısıyla ya da sadakat yükümlülüğünün aykırılık dolayısıyla bir dava açtığınız zaman mahkeme belirtilen tarihler arasında olan otel kayıtlarını talep ediyor. Dolayısıyla otele giriş çıkış kayıtları da geldiği için çok zamanda buna gerek kalmıyor.
1: Evet. Şimdi Türkiye'de evlilik sözleşmesi aslında hala bir tabu olarak kullanılıyor.
0: Evet.
1: Ve işte hep şey diyorlar, ayrılmak için mi ya da boşanmak için
0: Evet.
1: mi evleniyorsun gibi bir yargı var o
0: Evet.
1: sözleşmeye karşı. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Öncelikle
0: Hı-hı.
1: bunu sormak istiyorum. Bir de hukuki açıdan evlilik sözleşmesi gerçekten evliliği koruyan bir şey mi?
0: Evet. Hukukumuzda evlilik sözleşmesi diye bir müessese yok. Mal ayrımlığı, mal birliği diye bir sözleşme yapabiliriz. Eskiden 2002 yılına kadar tarafların yaptıkları evliliklerde mal ayrılığı söz konusuydu ama 2002'den sonra mal ortaklığına geçtik. Şimdi evlilik sözleşmesi dediğimiz zaman genelde ikinci evliliklerde ve devam eden üçüncü, dördüncü evliliklerde konuşulan bir konu sözleşme halini almış oluyor. Burada karşılıklı olarak mallarımızda paylaşımın boşanma halinde nasıl olacağı, ölüm halinde mirasçılara bu mirasın nasıl bölüneceğine dair aslında biz buraya hüküm koyuyoruz. Evlilik sözleşmesi evliliği kurtarmaz aslında. Kişilerin mal varlığına dair haklarını kurtarır. Ama şöyle evliliği yatırım olarak görmek istemiyorsanız, ben bunu maddi bir yatırım olarak söylemiyorum. Yani geleceğe yatırım, yaşlılığa yatırım, hayata yatırım, çocuklara yatırım olarak görmüyorsanız, gelip geçici bir şey olarak görüyorsanız evlilik sözleşmesiyle sınırlarınızı, haklarınızı belirleyebilirsiniz. Ama evlilik sözleşmesinde geleceğe yönelik, bize bunu çok soruyorlar, onun için söylüyorum. İşte evlilikte belli bir süre sonra kocam beni aldatırsa bu sözleşmeye şu kadar cezai şart koyalım. Hayır, koyamayız. İleriye yönelik davranışları şarta bağlı hale getiremeyiz. Cezai şart oluşturamayız. Ya da işte kişilerin davranışlarını bir kalıba sokacak davranış biçimlerini maddelemek istiyorlar. Hayır, sözleşme demek bu değildir. Evlilikten önce edindiğiniz mallar varsa ya da evlilik içerisinde yatırım yapılan mallar varsa kimin o malın sahibi olacağı, o mala ne kadar katılacağına dair evet bir noterde kağıt imzalayabilirsiniz ki en çok bilinen yanlışlardan biri de evlilik öncesinde imzalanması gerekiyor diye biliyorlar ama evlendikten sonra imzalanması gerekiyor.
1: Evet. Çok teşekkür ederim.
0: Rica
1: Şimdi
0: ederim.
1: boşanma sonrası kadın kendi soyadına dönebiliyor ama bazen
0: Evet.
1: diyorlar ki ya da çocuklar da bunu talep edebiliyor.
0: Evet.
1: Anne ben de senin soyadını alayım diye.
0: Evet.
1: Çocuklarına da bu soyadı verebilir mi?
0: Evet.
1: Bunu sormak istiyorum.
0: Evet, artık kadın çocuklarına boşandıktan sonra kendi soyadını verebilir. Zaman içerisinde toplumun değişmesi, dijitalleşme ile birlikte yeni bir kavramımız da oldu bizim akran zorbalığı. Boşanmış tarafların çocukları çoğunlukla akran zorbalığına uğruyorlar. Anne baba soy ismi farklı. Kendi soy ismi farklı. Tabii bunu önlemek amacıyla artık anne mahkemeye başvurarak kendi bekarlık soy ismini çocuğa verebiliyor. Burada babanın herhangi bir onayının, görüşünün alınmasına gerek yok. Bu tamamen çocuğun haklarını koruyan bir müessese olarak artık içtihat halini aldı.
1: Evet, çok da güzel olmuş
0: Çok da
1: bence.
0: güzel oldu,
1: Evet.
0: evet.
1: Şimdi boşanma konusunda da sorularım bitti. Şimdi
0: Evet.
1: diğer süresiz nafaka konusuna
0: Evet.
1: geçmek istiyorum. Yine boşanma hakkında toparlamak istediğiniz şeyler varsa dinleyebilirim.
0: Yani genel olarak zaten konuları konuştuk. Anlaşmak, şunu söylemek istiyorum. Anlaşmak her zaman için iyi bir zemindir. Güzel kurulan şeylerin güzel bitmesi lazım. Yaşadığımız toplumun getirmiş olduğu sosyokültürel özellikler, yapılar bizim hayat tercihlerimizi tabii ki de yönlendiriyor ama tabii anlaşma zemininde buluşmak her zaman için iyidir diyorum.
1: Evet, yine teşekkür ederiz.
0: Rica ederim.
1: Şimdi nafaka deyince direkt zaten süresiz nafaka işte ömür boyu adam bakmak zorunda mı gibi ifadeler çok görüyoruz.
0: Evet.
1: Şimdi öncelikle nafaka nedir diye başlamak istiyorum. Sonrasında işte bu nafakanın türleri var. Tedbir nafakası, yoksulluk nafakası, iştirak nafakası gibi. Bunların temel farkları nedir ve kişi bunu nasıl talep edebilir?
0: Nafaka aslında tek tür nafaka. Boşanmakla yoksulluğa düşen taraf için diğer tarafın vermiş olduğu ödence demek. Dava devam ederken ya da ayrılık sürecinde illaki boşanmak şart değil nafaka alabilmek adına. Şiddet mağduru olduğumuzda da biliyorsunuz karşı taraftan nafakayı talep edebiliyorsunuz. Ya da taraflar henüz boşanmamış, mahkemeden ayrılık kararı aldırılmışsa burada nafaka talebinde bulunabiliyor. Nafakanın sadece şekli değişiyor. Dava devam ederken tedbir nafakası, dava bittikten sonra yoksulluğa düşen taraf için yoksulluk nafakası adını alıyor. Tabii çocuklar için de aynı şekilde iştirak nafakası adıyla devam ediyor. Kanunumuzda şu anda en çok konuşulan konu bu. Eskiden nafakalar süresizdi.
1: Evet.
0: Evet, artık
1: şimdi değişti.
0: Evet, şimdi değişti.
1: Kanunla birlikte. Evet. Bu konuda neler söylersiniz? Şimdi gerçekten bir kişi ömür boyu bir kişiye bakıyor muydu? Boşandığı eşine bakabiliyor muydu? Bunu sormak istiyorum öncelikle. Şimdi bir de şey diyorlar işte, iki gün evlilik kaldığı birine ömür boyu bakmak zorunda değil gibi ifadeler de çok görüyoruz. Siz bu konuda neler söylersiniz?
0: Aslında bunlar ağızdan ağza giderek biraz da değişime uğramış ifadeler. Yani iki günlük evliliklerde ömür boyu nafaka zaten durumun vehametine göre hakim tarafından uygulanan bir olgu değildi. Ama son değişimle birlikte öncelikle şunu bahsetmek lazım. Ülkemizde kadının emeği görünmüyor. Kadının iş gücüne katılımı erkeklere göre çok az. Kadın her zaman için çalışmıyorsa, çalışıyor olsa dahi evde beden işçisi. Çocuklara bakıyor, yaşlılara bakıyor, evin teçhizatını sağlıyor ama emeği görünmez. Şimdi kadın hayatı boyunca çalışmamış. Evliliği 15 yıl sürmüş. 15 yılın sonunda bir boşanma davasıyla boşanacak. Ya işten ayrılmış evlenirken, ya iş hayatına hiç katılamamış. Yaşı da ortalama 50 diyelim. Bu kadının iş hayatına girip barınma ihtiyacını, çocukların sorumluluğunu, evin ihtiyacını almasını düşünmek, bunu yüklenmesini beklemek aslında çok doğru değil. Ve şimdi erkeklerin kadınlara ödediği nafakaların da öyle afaki bir miktarları yok. Karşı taraf asgari ücretle geçiniyorsa neredeyse gelirinin 1/5'ini, 1/6'ını kadına nafaka olarak veriyor. Bununla da bir yaşamın kurulamayacağı, bir yaşamın tesis edilemeyeceği çok net. Çünkü boşandıktan sonra kadının barınmaya ihtiyacı var. Kadının kendi hayatını idame ettirmeye, evini yönetmeye, ki çocukların biraz önce konuştuğumuz gibi velayet hep anneye kaldığı için çocukların bakımını üstlenme yükümlülüğü var. Evet, kadına nafaka veriliyor, çocuklara da nafaka veriliyor ama bunlar asla afaki ücretler değil. Yeniden kadının hayat kurabilmesi çok zor. İstanbul'da 30 yaşında boşanmış, tahsilli bir kadının hayat kurması belli bir kolaylık kapısından geçiyorsa, Anadolu'da aynı şekilde köyde bir evlilik kurmuş, barınma ihtiyacına dahi ihtiyacı olan bir kadının o hayatı tesis etmesi beklenemez. Dolayısıyla ben buraya birazcık taraflı bakıyorum. Kadın olmaktan dolayı taraflı bakıyorum. Kadının emeği görünmüyor, kadın çalışmıyor, kadının ekonomik özgürlüğü elinden alınıyor. Ve kadına verilen nafaka bir ekonomik özgürlük değil. Geçimine emin olun, çok ufak bir katkı. Evet, erkekler de bu konuda isyan ediyorlar. Yeni evlilik kuruyorlar, yeni bir hayata başlıyorlar ama bazen de birinin hayatından belli bir kesimi almak maalesef ki o sorumluluğu üstlenmeyi gerektiriyor.
1: Evet. Peki şimdi nafaka alan kişinin işe girmesi veya işte nafakayı ödeyen kişinin işten çıkması ya da yeniden evlenmesi durumlarında nafaka nasıl güncelleniyor?
0: Şöyle, Anayasa Mahkemesi'nce süresiz ibaresi değiştirilmeden önce de kadın işe girdiği zaman erkek mahkemeye başvurarak nafakanın kaldırılmasını isteyebiliyordu. Yine kadın evlendiği zaman soyadının değişmesiyle birlikte, nikah aktiyle birlikte diğer taraf nafakanın düşmesini, kaldırılmasını talep ediyordu. Yine başka bir durumda kadın eğer kendi ekonomik özgürlüğünü sağlamışsa, nafakayı istemiyorsa, her ne kadar kağıt üzerinde de olmuş olsa, bir nafaka verilmişse de, kadın bunu istemiyorsa erkek bunu ödemiyordu. Şimdi de aynı. Yani şimdi de süresel açıdan bir zaman dilimi konulmuş oldu ama bu düzenleme henüz uygulamaya geçmedi. 9 ay sonra uygulamaya geçecek. Bence burada hakime geniş takdir yetkisi verilmesi lazım. 60 yaşında boşanan bir kadının sağlık problemleri varsa, yaşadığı coğrafya, yaşadığı koşullar, bakmakla yükümlü olduğu kişiler, sosyokültürel yapısı, sosyoekonomik yapısı mutlaka değerlendirmeli. Yani biz burada adaleti sağlamak adına nafakayı süreli hale getirirken, diğer taraftan adaleti sarsmak durumunda kalıyor olabiliriz. Ama bence dosya üzerinde hakimlere takdir yetkisini geniş anlamda vermek çok önemli.
1: Kesinlikle. Şimdi evet. Şöyle düşünülüyor olabilir, işte kadınlar zaten çalışıyor, ekonomik özgürlükleri var diye, ama dediğiniz gibi 50 ya da 65 yaşındaki bir kadının da bir işe girip çalışması gerçekten zorlayıcı bir süreçtir.
0: Evet. Nafakanın tek tanımı var. Evet, boşanmakla yoksulluğa düşen taraf için diğer tarafın verdiği ödenci, ama yoksulluğa düşen tarafın çok tanımı var. Anadolu'da tanımı farklı, Doğu'da tanımı farklı, İstanbul'da tanımı farklı. Yapılar çok farklı, yaş çok farklı, kişinin içinde bulunduğu durum çok farklı. Yani evet, bazen bu yüzden evlilikler devam etmek zorunda kalacak. Çünkü Anadolu'da kadın, gelinliğinle çıktın, kefeninle dönersin sözüyle gelin olduğu için, süreli nafaka haline de geldiğinde artık boşanmaktan da korkacak.
1: Evet. Diyecek şiddete, ki ekonomik özgürlüğüm
0: şiddete ses çıkarmayacak. Aldatılmaya ses çıkarmayacak. Çünkü kendi hayatını karşılayamayacak.
1: Evet, belki de o konfor görünümlü şeyi kaybetmek istemeyecek dediğiniz gibi.
0: Gidecek yeri yok. Barınacak evi yok. Çocuklarına bakabilecek gücü yok. Kadın olmak zor.
1: Evet, öyle. Şimdi günümüzde artık mal kaçırma gibi olaylar da çok fazla görülebiliyor. İşte gelirini düşük gösteriyor falan. Ya da kripto paralarla, işte ya da parasını başka birinin üzerine göstermeyle falan mal kaçırabiliyorlar. Mahkemeler bu durumlarda nafakayı nasıl belirliyor? Bu gizli varlıkları tespit edebiliyorlar mı?
0: Şöyle, bu delil toplama aşamasında söz konusu olan bir durum. Aslında mahkemelerin kendiliğinden delil toplama yükümlülüğü yok. Taraflar olarak ya da taraf vekilleri olarak kişilere düşen görev, diğer taraf adına istemiş olduğumuz bütün mali verileri kendi elimizle hazırlayıp mahkemeye sunmak. Ama tabii bu kripto para kurumlarının her zaman için isimleri bilinemiyor. Ya da kişi başkası adına hesap açtırmışsa orada ne kadar mal varlığı olduğu görünemiyor. Almış olduğu evi bir başkasının adına almışsa biz burada hakkımızı ispat edemiyoruz. Ama bizim talep ettiğimiz ölçüde vergi dairelerinden, kişinin vergi, eğer esnaflıkla uğraşıyorsa vermiş olduğu vergi doğrultusunda bir belirleme yapılıyor. Ya da maaş bodrosu isteniyor. Maaş bodrolarındaki almış olduğu maaşa göre ki ne kadar doğruyu yansıtıyor. Tabii buralar hep tartışmalı. İspat yükümlülüğü tarafa düşüyor. Ama her zaman gerçekte olanı maalesef ispatlayamıyoruz. Kişi kendini koruma altına alarak bir başka hesap üzerinden kripto paraya, banka hesaplarına devam edebiliyor.
1: Evet. Bu da kötü bir durummuş
0: aslında. Kötü bir durum, evet.
1: Şimdi evet, hep kadınlar dedik. Çünkü çevremizde gerçekten hep kadınlar mağdur ediliyor gibi görünüyor. Ama şimdi yoksulluğa düşen eş ifadesi kullanılıyor ya bu nafakada.
0: Evet.
1: Buradaki eş erkekse, evet, kadının gelir durumu daha iyiyse bu durumda nafaka nasıl oluyor?
0: Aynı şartlar geçerli. Yoksulluğa düşen eş tabiri. Bu kadın da olabilir, erkek de olabilir. Evet, bununla karşılaşıyoruz. Bazen erkek kadının iş yerinde çalışıyor. Beraber bir iş kuruyorlar ya da daha önceden olan iş yerinde çalışma hayatına devam ediyor. Ama boşanmakla tabii ilişkiler de bozulduğu için iş ilişkisinin olmasını beklemek mümkün değil bu durumda. Erkek işten ayrılıyor, geliri yok. Ama kadının hali hazırda sosyoekonomik durumu olduğu seviyede hiç etkilenmedi, sarsılmadı. Bu durumda mahkeme erkek için de nafaka tesis edebiliyor. Ya da kadının mal varlığı erkekten daha çok olduğunda, geliri daha çok olduğunda boşanmakla erkeğin mali durumu sarsılacaksa, kendine barınma sağlayamayacaksa, çocuklar erkekte kalmışsa çocuklar için yine iştirak nafakasını kadının ödemesi yönünde mahkeme hüküm tesis ediyor.
1: Evet, burada da aslında bir eşitlik söz konusu diyebiliriz.
0: Yani eşitlik söz konusu.
1: Ama gördüğümüz tabii ki en çok.
0: Tabii sözde evet edildiği. Yani biz nadiren karşılaşıyoruz verilen erkeklere nafakada ama kadınlara veriliyor.
1: Evet.
0: Evet.
1: Ben çok teşekkür ederim. Çok rica güzel ederim. Bilgiler verdiniz.
0: Rica ederim.
1: Programı ne demek? Toparlamak adına son olarak neler söylemek istersiniz?
0: Ben özellikle nafaka hususunda söylemek istiyorum. Evet, biz hukukçular olarak aslında bu verilen kararı çok beğenmiyoruz. Arzu ettiğimiz şu, kanunun 9 ay içerisinde düzenlemesi yapılırken hakime geniş takdir yetkisini lütfen verin. İnsanların sosyal yapılarını mutlaka değerlendirsinler. Bazen toplumsal eşitliği tetikleyecek, davranışlara yöneltecek eylemler oluşabilir bu kararın neticesinde. Umarım bu düzenlemeler yapılır. Nafaka dedik, süresiz nafaka dedik, süreli hale dönüştü. Ama yaşam böyle değil.
1: Evet, umarım bunlar da
0: değerlendirilir. Ve kadına verilen nafaka zaten toplumda söylenilen tabirle atla deve değil. Çok düşük.
1: Evet, bu da göz önüne alınmalı.
0: Evet.
1: Ben tekrardan çok teşekkür
0: ediyorum. Ben teşekkür
1: ediyorum. İyi ki vakit ayırdınız. İyi ki bizi bilgilendirdiniz.
0: Çok teşekkür ediyorum. Konuk ettiğiniz için çok sağ olun.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Çok güzel bir yayın.
1: Her zaman beklerim.
0: İnşallah.
1: Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Adalet Terazisi programının bu haftalık da sonuna geldik. Hukukçu Ayşe Pınar Kozanoğlu, Doğan bizlerle birlikteydi. Çok güzel bilgiler verdi. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Bir sonraki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Adalet Terazisi sona erdi. Yayın tekrarı. Radyo Radar 91.8.

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Bölge genelinde gökyüzü parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Kayseri geneli ve çevre illerde yerel olmak üzere aralıklı ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış geçişleri bekleniyor, hava sıcaklıklarının ise mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor. Kayseri merkezde günün en yüksek sıcaklığı 19 derece olarak ölçülürken, gece saatlerinde termometreler 7 dereceye kadar gerileyecek. İlçelerimizde hava durumu ve beklenen en yüksek sıcaklıklar şu şekilde. Öğle saatlerinden sonra aralıklı ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı ilçelerimizden Sarız ve Pınarbaşı 18, Tomarza 19, Yahyalı Develi ise 20 derece, günün parçalı ve çok bulutlu geçeceği diğer ilçelerimizde ise termometreler, Akışla Bünyan 17, Özvatan İncesu 18, Felaiye 19, Sarıoğlan Yeşilhisar 20 derece, çevre illerimizde de parçalı bulutlu ve yağışlı hava hakimiyetini koruyor. Günün en yüksek sıcaklıkları Yozgat'ta 15, Niğde'de 17, Nevşehir Kırşehir'de 19, Sivas'ta ise 20 derece. Büyük şehirlerimizde parçalı bulutlu bir havanın görüldüğü Ankara 22, parçalı ve az bulutlu geçen İstanbul 21 derece, yine parçalı bulutlu bir havanın hakim olduğu İzmir'de ise termometreler 26 dereceyi gösterecek.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.

0: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352-220-0011, 0533-652-0045. Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
1: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır,

0: geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
4: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
5: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.

0: mısır, soğan, söğüş ve turşuyla sadece 675 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik restoranda 1000 TL ve üzeri alışverişe 1 litre Meysu Kola hediye. Bol lezzet, bol ikram, bol keyif. Yakut Mangal. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 724 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38. Gel al 0850 259 79 97.
1: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
2: Gelişmelerle karşınızdayız. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin yarın Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenecek toplantısına iştirak edecek. İstanbul'da hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma kapsamında tutuklanan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu görevinden istifa etti. İçişleri Bakanlığı, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen operasyonda arı kovanlarına gizlenmiş 91 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini ve 3 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletteki bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de ağır yaralandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, toplam 122 kilometre uzunluğunda projelendirilen Konya Çevre Yolu'nun ikinci kısmındaki çalışmalarda sona yaklaşıldığını belirterek, Aksaray-Adana aksları arasındaki 16.1 kilometrelik kesimde yürütülen çalışmaları bu yıl tamamlamayı hedefliyoruz, dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, önümüzdeki dönemde mevcut pazardaki konumumuzu güçlendirirken, lojistik altyapımızı ve stratejik ticaret bağlantılarımızı geliştirerek Türkiye'nin bölgesel ve küresel ticaret ağlarındaki konumunu daha da güçlendireceğiz, dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, ortak geçmişimizden aldığımız ilhamla geleceğe birlikte yürüyen Türk dünyasının dayanışmasının daha da güçlenmesini, Türk Devletleri Teşkilatı'nın bölgemizde ve dünyada barışa, istikrara ve refaha katkısının artarak sürmesini diliyorum, dedi. Adalet Bakanı Akın Gülek, en eskisi yaklaşık 39, en yenisi 3 yıllık olan 7 faili meçhul dosyada 8 cinayetin aydınlatıldığını duyurdu. Gürlek, bugüne kadar toplamda 58 dosyada 68 maktul ve 7 yaralıya ilişkin olayların çözüme kavuşturulduğunu belirtti. Türkiye ve Fransa, ikili savunma ve askeri ilişkileri güçlendirmek amacıyla savunma işbirliği yol haritası imzaladı. Görüşmelerde iki ülke arasındaki stratejik diyaloğun geliştirilmesi ve somut işbirliği adımlarının atılması konusunda mutabık kalındı.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
3: Trafikte kural önemlidir, uyanlar hep güvendedir.
4: Coğrafi iz başlıyor.
5: Bir şehir düşünün. Sadece sokaklarıyla değil, kokusuyla hatırlanan. Taşında tarihi, rüzgarında sabrı, sofrasında yüzyılları taşıyan bir şehir. Bu programda haritalarda görünen sınırların değil, damakta kalan izlerin peşine düşüyoruz. Çünkü bazı lezzetler sadece yenmez, yaşanır, anlatılır, nesilden nesle aktarılır. Bir yemeğin içinden bir şehir çıkar bazen. Bir baharatın kokusundan bir tarih yükselir. Bir sofrada koca bir kültür konuşur. İşte bu programda biz coğrafyanın lezzete bıraktığı imzayı sürdürüyoruz. Burası Coğrafi İz ve bu iz bugün Kayseri'de başlıyor. Kayseri'de kış mutfakta başlar. Soğuk gelmeden önce yapılan hazırlıklar bu şehrin yemek kültürünün temelini oluşturur. Sucuk da bu hazırlıkların en belirgin olanıdır. Kayseri'de sucuk yapmak rastgele bir mutfak işi değil, bir mevsim işidir. Havanın serinlemesi, gecelerin soğuk olması beklenir. Çünkü sucuk, Kayseri'nin iklimiyle olgunlaşır. Bu coğrafya, sucuğun en önemli bileşenlerinden biridir. Sucuk, yalnızca baharatlı bir et ürünü değildir. Orta Asya'dan Balkanlara kadar uzanan uzun bir kültürel yolculuğun, göçün ve yerleşikliğin mutfaktaki karşılığıdır. Kuman Türkçesinde bağırsak anlamına gelen sucuk kelimesinin Codex Cumanius'ta bu anlamıyla yer alması, bu yiyeceğin Türk kültüründeki tarihsel derinliğini açıkça gösterir. Yüzyıllar boyunca farklı coğrafyalarda, farklı biçimlerde yapılmış olsa da, Anadolu'da sucuk denildiğinde adıyla öne çıkan şehir Kayseri'dir. Kayseri sucuğunda her şey etle başlar. Ama bu başlangıç rastlantıya bırakılmaz. Hayvanın yaşı, etin lifli yapısı, yağ oranı önemlidir. Çok yağlı et kabul edilmez. Çok kuru et de tercih edilmez. Sucuk denge ister. Et çekilir, baharatla buluşturulur. Bu aşamada ölçü kadar deneyim de konuşur. Sarımsak, Kayseri sucuğunun kimliğidir ama yakıcı olmaz. Kimyon ve kırmızı biber destekleyicidir, önüne geçmez. Baharatın amacı sucuğu bastırmak değil, eti korumaktır. Bu denge, Kayseri sucuğunu diğerlerinden ayıran en temel farktır. Keskin ama rahatsız etmeyen bir koku, baharatın eti gölgelemediği bir tat, ağızda kalan net bir karakter. Karışım hazırlandıktan sonra doğal bağırsaklara doldurulur ve asıl süreç bundan sonra başlar. Sucuk askıya alınır, zamana teslim edilir. Kayseri'nin kuru havası, düşük nem oranı, geceleri serin, gündüzleri kuru olan iklimi sucuğun ağır ağır olgunlaşmasını sağlar. Ne çatlamasına izin verir ne de bozulmasına. Sucuk bu şehirde sadece kurutulmaz, dengelenir. Bu süreçte sucuk yalnız bırakılmaz. Ustası her gün kontrol eder. Elle yoklanır, sertliği takip edilir, rengi izlenir. Çünkü sucuk ne zaman hazır olduğunu kendisi bildirir. Kayseri'de sucuk zamanı olan bir üründür. Aceleyi sevmez. Bu geleneğin kökeni Orta Asya'ya kadar uzanır. Kazakistan ve Kırgızistan'da at etiyle yapılan sucuklar bu kültürün ilk izlerini taşır. Şehrin karasal iklimi, hayvancılığa dayalı üretim yapısı ve güçlü kasaplık geleneği sucuğun burada standartlaşmasını ve ustalıkla gelişmesini sağlamıştır. Osmanlı mutfağında bile Kayseri sucuğunun adıyla anılması bu ayrıcalıklı konumu destekler. Mükemmel ve Mufassal Aş Ustası adlı eserde geçen çemenli Kayseri sucuğu ifadesi, yüzyıllar önce bile bu ürünün diğerlerinden ayırt edildiğini gösterir. Kayseri, sucuğu yalnızca üreten değil, ona adını, usulünü ve ününü veren şehir olmuştur. Kayseri'de sucuk yalnızca sofraya değil, hayata da eşlik eder. Sabah kahvaltısında vardır ama asıl yeri misafir sofrasıdır. Gurbete gidenin bohçasına konur. Memleketten getirdim cümlesinin en somut karşılığıdır. Bu nedenle Kayseri sucuğu coğrafi işaretle tescillenmiştir. Bu tescil yalnızca isim hakkı değil, yapım sürecinin, baharat dengesinin, iklimle kurulan ilişkinin korunmasıdır. Kayseri dışında yapılan sucuklar benzer olabilir ama aynı şekilde olgunlaşmaz, aynı havayı solumaz, aynı sabrı görmez. Kayseri sucuğu hızlı tüketim için değil, beklemek için yapılır. Hazır olduğunda da saklanır. Çünkü bu sucuk kışın hatırlanmak üzere hazırlanır. Bir yiyeceğin nereye ait olduğunu anlamak için onun o yöredeki evlerde yapılıp yapılmadığına bakmak gerekir. Havaların soğumasıyla sucuk yapımı bu bölgede kadim bir gelenek olarak hala devam etmektedir. Bir dilim Kayseri sucuğu yalnızca et ve baharat değildir. O dilimde mevsim vardır, hazırlık vardır, tedbir vardır. Bir şehrin kendine yetme kültürü vardır. Burası coğrafi iz ve bu iz, Kayseri'de kışa girerken askıya asılan sucuklarda sessizce yaşamaya devam eder. Bir sonraki lezzette görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
4: Coğrafi iz sona erdi.
2: Ekonomi Radar başlıyor.
6: Bu haftanın gelişmeleri neler? Haftayı nasıl kapattık? KYSA Başkanı Büyük Simitçi yıl sonunda ihracatta 4 milyar dolara aşacağız dedi. Kayseri Defter Darlığı 2025 yılı kurumlar vergisi rekortmenlerini açıkladı. Bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyeti 48 bin lira oldu. Yoksulluk sınırı 123 bin 130 lira olarak asgari ücretin 4 katını geçti. Üniversite öğrencisi bulunan dar gelirli ailelere yönelik 10 bin TL'lik nakdi destek başvuruları başladı. Kayseri'de havaların soğumasıyla balık çeşitliliği artarken fiyatlar düştü. Palamut 100 TL'den satılırken yoğun talep gördü. Kayseri'de tüp fiyatlarına 2 gün üst üste zam geldi. Büyük tüp 1650 TL, küçük tüp ise 370 TL'den satılacak. Kayseri'de ay çekirdeği hasadının başlamasıyla hasadın %30'u tamamlandı.
4: Ekonomi Radar sona erdi.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Nasıl Başardım başlıyor.
1: Yapamazsın diyenler olacak, yapma diyenler olacak, ne işin var diyenler olacak. Bunlara kesinlikle kulak asmadan, inandığınız yolda hedefinize kilitlenip ben yürümenizden tarafım. İnandıktan sonra, kalbiniz temiz tuttuktan sonra yapamayacağınız hiçbir şey yok. Çünkü ben buna inanıyorum. Ben Tuğçe Sayıcı, 1997 doğumluyum, Kayseri doğumluyum. Güzellik sektörüne başladık. 2009 yılında kuaförlük bölümünden başlayıp güzelliğe geçen bir yolculuğum oldu. Daha sonrasında bunu eğitmenlikle taçlandırdık. Tabii ki buraya gelirken bayağı bir yol kat ettik. 2019 yılında bir karar vermem gerekiyordu. Yaşım çok küçüktü ve bir an önce bir mesleğim olmasını istedim ve bunu kendim seçmek istedim. Kuaförlükle başladığımda o zaman yıllarında çok fazla güzellik salonları yoktu. Kayseri'de bir tane denilebilirdi. Kuaför salonunda başlayıp güzellikle devam ettim. Yurt içinde ve yurt dışında eğitimlerimi tamamladım. Aslında gittiğim eğitimlerde şunu istedim. O izlediğim profildeki eğitmeni ben olarak hayal ettim. Tamamen bir hayal ürünü olarak başladı. Aslında imkansız gözüküyordu. Daha sonrasında eğitimlerimi tamamladım. Açıktan ön lisansımı bitirdim ve eğitmenlik koltuğuna, o hayal ettiğim koltuğa oturma fırsatını buldum. Eğitime gelen kişilerde, öğrencilerimde şunu yapmak istiyorum. Yapmak istediğim bu. Kişiler buradan çıktıktan sonra, evet ben Tuğçe Sayıcı Akademisi'ne gittim, eğitimlerimi tamamladım ve artık biliyorum. Yani yarım olan bir eğitimi ya da anlamadığı şeyleri anladım diyerek gitmelerini istemiyorum. Her şeyi detaylı bir şekilde eğitim sonunda gerçekten anladın mı diye soruyorum. Kişiler anlamadığı şeyleri çekinmeden bana sorabilmeleri lazım. Burada hem teorik hem mankenli, canlı manken üzerinde eğitimler yapıyoruz. Kişilere bir meslek kazandırıyoruz. Yine aynı şekilde yıllar öncesinde kendimde gördüğüm o kızı, heyecanlı kızı şu an onlarda görüyorum aslında. O yüzden ben şu an bütün buraya gelen öğrencilerimize hem meslek öğretiyoruz hem de buradan çıktıktan sonra mesleklerini alabilmeleri için, iş bulabilmeleri için yardımcı oluyorum. Ücretsiz bir WhatsApp grubumuz var. Orada hem eğitimcileri, hem işverenleri, hem öğrencilerimizi buluşturuyoruz. İş vermek isteyenlerle iş arayan kişileri buluşturmuş oluyorum. Burada yine aynı şekilde öğrencilerin o mutluluğu, onların hayatına dokunabildiğimi görmek de beni zaten ziyadesiyle mutlu ediyor. Neden eğitmen olmayı seçtim? Çünkü gerçekten eğitim aldığımda bir hayalim vardı. Hayalim ne bir güzel güzellik uzmanı olmak, bir de bir kuaför olmaktı. Ama biliyordum ki buraya gelmek için işin mutfağına geçmem lazımdı. Yani bir eğitimi verebilmek için sadece teorik olarak onun okulunu okumam bana yetmeyeceğini biliyordum. Gerçekten de o işin mutfağına girip bütün detaylarıyla öğrenmem lazım. Öğrenmem hayatım bitti mi? Hayır, bitmedi. Çünkü maalesef bizim meslekte yenilenmeye açık. Yani sürekli yeni bir teknik çıkıyor ve ben bunları takip edip öğrencilerime aktarmak zorundayım.

0: hala eğitimlerim devam ediyor ve her eğitmende farklı bir şey öğreniyorum. Ben bunu zaten biliyorum deyip kenara çekilmiyorum çünkü her ustadan başka bir şey öğreniyoruz. Kişi zaten öğrenmeye açıksa, ben bundan ne öğrenebilirim düşünüyorsa emin olun başarılı olur. İşin mutfağına geçmek dediğimiz kısımda ben bunu yapmak için fazlasıyla eğitimlere katıldım ve kendimi de o koltukta görmek istedim. Tam zamanlı çalıştığım bir işletme vardı. Gerçekten beni tanımak isteyen birine ben hep bu anımı hatırlatıyorum ya da kendisinde özgüveni olmayan kızlarımıza hep bu örneği veriyorum. Tam zamanlı çalıştığım o işletmeden bir gün çıktım eve giderken gerçekten hani tabir caizse derler ya çantamda bir yol param var. Öyle bir konumdayken bir işletme gördüm. Gayet yeri güzel, işletmelere yakın, bankalara yakın bir yerdi. Kirası da tahmin edersiniz ki yüksek bir yerdi. Tamamen bir hayalle girdim ve imkansız olan bir şekilde o iş yerinin içerisini gezmek istedim. Tutacağından ya da bir şeye güvendiğimden değildi. Gezmek istedim. Bir hayalim vardı ve onu içeride kendimce tasarlamak istedim. Gelen kişiler evet biliyorum onları birazcık yordum. Geldiler gösterdiler ve bana yıllık peşin olarak bir kira talep ettiler. Ben bu talebi yerine getiremeyeceğimi söylediğimde aylık mı istiyorsunuz nasıl yapalım dediklerinde yok dedim öyle yapmayacağız. Ben çalışacağım bir sene boyunca bir senenin sonunda sizin kira bedelinizi ödeyeceğim. Çok komik şu anda da kulağa çok komik geldiğini farkındayım. Ama o zaman onlar bana bu fırsatı verdiler, kabul ettiler. Son 10 yılda hiç yapmadığım işi ben orada bir senenin sonunda yaptım. Ve benim için en güzel yıllardan biri beni tanımak isteyen birine ben hep bu anımı anlatıyorum. Çünkü çok etkilendiğim ve beni hala Tuğçe sen yaparsın, kendine güven, yapamayacağın hiçbir şey yok. Çünkü neden? Amacım önce insanları memnun etmek. Şu an öğrenciler de bunu kullanmaya çalışıyor. O zaman da müşterimi. Evet hepimizin amacı kazanmak, hiç kimse işte asıl derdiniz o değil diyorlar ama ben buna inanmıyorum. Hepimiz eğer konfor alanından çıkıyorsak, evimizden çıkıyorsak hepimizin ortak bir amacı var. Kazancımız. Kazancımızın yanında ama ön planda ben işimi temiz yapmayı öngörüyorsam ben başarırım. Ben kendimde o cesareti gördüğüm için şu anki gelen öğrencilerime hep onu diyorum. Lütfen kendinize güvenin, cesaretli olun, atılın, yaparsınız, yapamıyorum lafı benim sihirli cümle diyorum. Onu lütfen bana söylemeyin. Çünkü herkes her şeyi yapabilir. Yeteri kadar istedikten sonra her şey olabilir. Güzellik salonumu kurduktan sonrasında zaten asıl amacım eğitimcilikti ama gerekli olan eğitimi tamamlayabilmek için önce hem işletmeyi nasıl işletilir? Çünkü eğitim vermek de sadece bir lazer atışı nasıl yapıları değil, aynı zamanda müşteriye nasıl davranılır, müşteriyle nasıl konuşulur, nasıl ağırlanılır bunu da kendim deneyimleyip öğrencilerime aktarmam lazım. İşletmeciliği de aynı zamanda eğitimlerimin içerisinde veriyorum. Yani bakın kızlar size böyle bir müşteri geldiğinde ona böyle demeyin. Ona işlem yaparken böyle yapmayın. Kendini daha rahat hisseder, daha böyle olur diye yönlendirmeler yapıyorum. Güzellik salonu benim için bir basamaktı. O basamağı basmadan buraya atlamam güzel olmayacağına inandığım için önce güzellik salonu açtım. Daha sonrasında akademiyle birleştirip hem akademi hem güzellik salonu olarak iki salonla devam ettim. İki salonla da zaman olarak bana yetmediği için güzellik salonu sonlandırıp sadece akademi olarak devam ettim. Şu an geldiğimiz noktadan yılda 100'e yakın öğrenci ağırlıyoruz. Hem yurt içinden hem yurt dışından. O yurt dışına çıkan Tuğçe şimdi yurt dışından öğrenci alır oldu. Bu benim için gerçekten her şeyden çok daha değerli. Aynı bir çocuğun karnı alması gibi mutlu oluyorum. Çünkü gidip ben yurt dışında eğitimler alırken şimdi yurt dışından bana gelip eğitim alıyorlar. Bu beni çok mutlu eden bir durum. Öğrencilerime aynı zamanda öğrenme garantisi veriyorum. Yani nedir? Her öğrencinin aynı süreçlerde, aynı zamanlarda aynı mesleği anlaması mümkün değil. Bazı öğrencilerim bir ayda tamamlarken bazıları iki haftada tamamlayabiliyor. O yüzden eğitimlerde ben öğrenme garantisi veriyorum. Kişilere süre ya da saat olarak bir anlaşma yapmıyorum. Kişi ben tamam anladım Tuğçe'nin benim belgelerimi teslim edebilirsiniz. Ben artık gidebilirim dediğinde belgelendirme yapıyorum. Bu da neden? Eğitimlerde daha sonrasında kişilerden memnuniyeti duymayı seviyorum. Şu an Kayseri'de 3-4 kişiden biri mutlaka Tuğçe Sayıcı ismini ya tanıyor ya biliyor. Ve bu benim için gerçekten bir haklı gurur olarak görüyorum. Bütün öğrencilerime ve bütün kadın girişimcilere şunu söylemek istiyorum. Gerçekten bir yola girdiğinizde o yola inanın. Çevrenizde tabii ki yapamazsın diyenler olacak, yapma diyenler olacak, ne işin var diyenler olacak. Bunlara kesinlikle kulak asmadan inandığınız yolda hedefinize kilitlenip ben yürümenizden tarafım. İnandıktan sonra, kalbiniz temiz tuttuktan sonra yapamayacağınız hiçbir şey yok. Çünkü ben buna inanıyorum.
1: Nasıl başardım sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik. Haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 28 Eylül Pazartesi. Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantının gündeminde fon krizi soruşturması, terörsüz Türkiye süreci ve dış politikadaki gelişmeler gibi başlıklar oldu. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan şunları söyledi.
2: Sermaye piyasalarının doğası gereği son derece dikkatli hareket ediyoruz. Kapatılan fonların tasfiye süreciyle ilgili çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Gerek fonlar, gerek hisse senetleri üzerinden oynanan, çevirip haksız kazanç elde edenler hakkında gerekli soruşturmalar yapılıyor. Fonlar vasıtasıyla piyasa bozucu eylemlere giriştiği tespit edilenler hukuk önünde bunun hesabını verecektir. Tabii burada bir diğer kritik husus, benzer bir sorunun tekrar yaşanmasının önüne geçilmesidir. Bununla ilgili çalışmaları da yapıyoruz. Sermaye piyasalarımızın işleyişini çok daha sağlıklı hale getirecek idari ve hukuki düzenlemeleri İnşallah süratle hayata geçireceğiz.
0: Haftanın özeti.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin 3 günlük Bolu kampında kapalı toplantılarda söz alan bazı milletvekilleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için onursal genel başkan yakıştırmasında bulundu. Fon soruşturması kapsamında Destek Faktoring AŞ ve Özata Denizcilik şirketleriyle bağlantısı bulunduğu belirlenen kişilerin de olduğu 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 9'u gözaltına alındı, biri ise aranıyor. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu, toplumsal bütünleşmeyi pekiştirecek adımları görüşmek üzere Beştepe'de bir araya geldi. Kanunun uygulanmasına yönelik faaliyetlerin de ele alındığı toplantıda kurumlar arası özgüdümün önemine vurgu yapıldı. AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, fon soruşturmasıyla ilgili kimin bebesi, kimin oğlu, kimin çocuğu olursa olsun hiçbir ayrım yok. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu işe el attı dedi. Yeni Parti Melik Gazi, Koca Sinan ve Talas teşkilatlarında yapılan ön seçimlerin ardından ilçe başkanları belli oldu. Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, restorasyon işlemleri tamamlanan tarihi Gönhan'ı kapalı çarşı esnafı ile birlikte gezerek yaptığı açıklamada, restorasyonunu büyük bir titizlikle tamamlayacağımız, tarihi kapalı çarşı esnafımızla birlikte gezerek istişarelerde bulunduk dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 29 Eylül Salı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son günlerde sermaye piyasasında yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere Beştepe'de ekonomi kurmaylarıyla bir araya geldi. Adalet Bakanı Akın Gürley'in avukatı Abdullah Adır, Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık hakkında Bakan Gürlek ve eşine yönelik iddiaları nedeniyle hukuki süreç başlatıldığını açıkladı. Anayasa Mahkemesi, yeni partinin isim ve rumuzunun hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden terkinine karar verilmesi adına yapılan başvuruda partiye savunması için bir ay süre verilmesini kararlaştırdı. Koca Sinan Belediyesi tarafından yapılması planlanan Yeni Sinan Kütüphanesi'nin inşaatının sonuna geldiğini ifade eden Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, bir kütüphane daha binlerce hayale açılan kapı olacak dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 30 Eylül Çarşamba. Anayasa Mahkemesi, Türk Medeni Hukukunda süresiz yoksulluk nafakası düzenlemesini anayasaya aykırı buldu. Mahkemenin boşanma sonrası yoksulluk nafakasının süresiz talep edilmesine imkan veren hükmün iptaline ilişkin karar resmi gazetede yayımlandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, okul saldırılarının ardından internet ortamındaki provokatif paylaşımlara yönelik geniş çaplı bir çalışma başlattı. Saldırgan ve provokatif paylaşımlar yaptığı tespit edilen 3810 kişi gözaltına alındı. Türkiye'de bir ilk olarak hizmet verecek Kayseri Şehir Hastanesi Halk Kütüphanesi açılış töreni sonrası konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Coşkun Yılmaz şunları söyledi.
3: İlk defa bir şehir hastanesinde bir kütüphane açılıyor. Doğrusu bu Kayseri'ye yakıştı. Çünkü Kayseri parayla ve ticaretle anılan bir şehir. Halbuki şehrin tarihine baktığımızda çok büyük alimlerin, Davud el Kayseri ilk Osmanlı medrese kurucusu başta olmak üzere büyük alimlerinle anılan bir şehir. Fakat kitabın ve kütüphanenin Türkiye yüzyılı içerisinde hastanelere kadar yaygınlaşması asıl gelişmenin ve temel kalkınmanın müjdecisi ve habercisi. Yol, su, elektrik, bunlar kalkınmanın maddi göstergesi ama asıl manevi ve kalıcı göstergesi ilimle, kitapla, kültürle oluyor. Şunun altını çizmek isterim ki bir tarihçi olarak son 20 yılda Türkiye'de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kütüphanecilik alanında yapılan hem yapılaşma, hem mekan güzelliği, hem sosyal imkanlar dünyada benzerine rastlanmayacak kadar ileri düzeyde.
0: Haftanın özeti.
1: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Ağustos ayı ihracat verileriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, yılın ilk 8 ayındaki performansımız 2026 yılı sonunda 4 milyar doları bir miktar aşacağımıza yönelik beklentimizi güçlendiriyor dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 1 Ekim Perşembe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönem 5. yasamayılı açılış programında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi.
2: Fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan sorunun da üstesinden başarıyla geliyoruz. Sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adaleti gözeterek kimsenin hakkını kimseye yedirmeden bu meseleyi süratle çözüyor. Bu konunun iktisadi güvenliğimize ve toplumsal barışımıza yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine inşallah fırsat vermeyeceğiz.
0: Haftanın özeti.
1: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yürütülen fon soruşturmasıyla ilgili olarak kurumlarımız sorunlu fonlarla ilgili çalışmalarını koordinasyon içinde titizlikle sürdürüyor dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecini akamete uğratmak isteyenlerin tahriklerine karşı sağduyumuzu koruyacağız. Milletimizin ümidini hedef alan aceleci hükümlerden ısrarla ve dikkatle kaçacağız dedi. Kayseri 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında bilgiler veren Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin güvenliğini sağlamak, milletimizin huzurunu korumak ve devletimizin bekasının muhafazası amacıyla her türlü risk ve tehdit unsurlarına karşı yürüttüğü faaliyetlerini azim ve kararlılıkla sürdürmektedir. Bu kapsamda son bir yıl içinde bir PKK'lı terörist daha teslim olmuştur dedi. 12. Bölge Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın, eczanelerin koruyucu sağlık hizmetlerindeki rolünü ön plana çıkarmak için grip aşısının eczanelerde yapılması gerektiğini belirterek şunları söyledi.
4: Sağlık Bakanlığımıza da tabii ki taleplerimiz var. Bunun altyapısı hazırlandığı vakit tüm Türkiye genelinde 30 binin üzerinde eczanemizde bu hizmeti vermeye hazır olduğumuzu ve mesleki gerekliliğimizin de bu yönde evrilmesi gerektiğini tekrardan sizler aracılığıyla ifade edelim. Aşıyla alakalı geçtiğimiz yıllarda çok fazla sıkıntı yaşıyorduk tedarikle alakalı ama halen tam anlamıyla tüm vatandaşlarımızı kapsayacak şekilde grip aşısı maalesef ülkemize getirilmedi.
0: Haftanın özeti.
1: 2 Ekim Cuma, Fon Koordinasyon Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin taslak üzerinde çalışılmış ve nihai halin verilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli talimatlar iletilmiştir denildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Gürcistan Eğitim, Bilim ve Gençlik Bakanı Türkiye ile Gürcistan arasında eğitim alanında işbirliğini öngören anlaşmayı imzaladı. Kocasinan Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü, kırsal mahallelerde bulunan mezarları baştan aşağı yeniliyor. Mezarların toplumun geçmişiyle bağ kurduğu özel mekanlar olduğunu ifade eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
5: Belediye olarak imkanlar ölçüsünde her türlü altyapıları ile ilgili, yapılması gereken belediyecilik faaliyetleri ile ilgili, kırsalın kendi özelinde yapılacak çalışmaların hepsinde harfiyen takip ediyoruz, yerine getiriyoruz.
0: Haftanın özeti.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk Grubu Başkanı Fatih Dönmez, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi Ekonomi ve Kalkınma Politikası Komisyonu'nun 67. toplantısı için gittiği Bulgaristan'da temaslarda bulundu. Haftanın öne çıkan gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
6: Mirasın izleri.
7: UNESCO Dünya Miraslarını dinliyorsunuz. Ben Selen Kocaman. Dünya kültürel ve doğal mirası, insanlığın ortak hafızası ve gelecek kuşaklara bırakılan paha biçilmez hazineleridir. Bu bilinçle 16 Kasım 1972'de Paris'te kabul edilen Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme, miras alanlarının korunmasını ve evrensel değerinin tanınmasını sağlamıştır. Türkiye, sözleşmeye 14 Nisan 1982'de taraf olmuş, resmi onay süreci ve belgelerin sunulmasının ardından 16 Mart 1983'te resmen Dünya Mirası topluluğuna katılmıştır. Bugün UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan 1248 alan, insanlık tarihinin, kültürünün ve doğa mirasının evrensel bir vitrine sunmaktadır. Türkiye'nin bu miras içindeki alanları, tarih boyunca farklı uygarlıkların izlerini, mimari dehalarını, kültürel çeşitliliğini ve doğal güzelliklerini bir araya getirerek ziyaretçilerine hem görsel hem de ruhsal bir yolculuk vaat eder. Bu programda Truva Arkeolojik Alanı'ndan bahsedeceğiz. Boğaz'ın rüzgarıyla dalgaların birbirine vurduğu Çanakkale topraklarında zamanın ve efsanenin kesiştiği bir yer yükselir. Truva, binlerce yıl önce, M.Ö. 12. yüzyılda gerçekleştiği söylenen kuşatmayla ünlenen bu kent, Homeros'un ölümsüz eseri İlyada ile insanlık hafızasında yerini almıştır. Truva, sadece taşlardan ibaret bir arkeolojik alan değil, tarih, edebiyat ve kültürün iç içe geçtiği zamansal bir köprüdür. Burası, Avrupa ile Asya arasında kültürel bir kavşak olarak yüzyıllar boyunca farklı uygarlıklara ev sahipliği yapmıştır. Helenistik, Griko-Romen ve Osmanlı dönemlerine ait kalıntılar, kentin 4000 yılı aşkın bir süre boyunca sürekli olarak yaşadığını, geliştiğini ve değiştiğini gözler önüne serer. Her bir katman, insanlık tarihinin farklı bir yönünü anlatır, her bir taş bir uygarlığın yaşamına ve inanç sistemine tanıklık eder. Truva'nın mimarisi, sanat ve kültürün bir arada örüldüğü bir mozaik gibidir. Kentin surları, savunma ve strateji anlayışının ötesinde, kentin toplumsal düzenini ve yaşam biçimini de yansıtır. Saray kalıntıları ve tapınaklar, dönemin yönetici sınıfının dini ve politik gücünü gösterir. Evlerin ve sivil yapıların kalıntıları ise, günlük yaşamın dokusunu, aile ve topluluk ilişkilerini gözler önüne serer. 1998 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine kaydedilen Truva, taşların sessizliğiyle binlerce yılın hikayesini anlatır. Her kazılan temel, her restore edilen duvar, insanlık tarihinin sürekliliğini, uygarlıkların birbirini nasıl etkilediğini ve kültürel mirasın önemini hatırlatır. Truva'ya adım attığınızda, yalnızca antik bir kente değil, efsaneler, savaşlar, aşk ve ihanetle örülmüş bir insanlık destanının tam ortasına adım atmış olursunuz. Truva, bir ören yeri olmanın ötesindedir. Burası, geçmişin, günümüzün ve insanın hayal gücünün kesiştiği bir mekan, tarihle efsanenin birbirine dokunduğu, her adımda binlerce yıl öncesini hissedebileceğiniz bir açık hava laboratuvarıdır. İşte bu yüzden Truva sadece Çanakkale'nin değil, tüm dünyanın ortak hazinesidir. Zamanın ötesine uzanan bir miras, insanlık tarihinin taşlara kazınmış destanıdır. UNESCO Dünya Miraslarını dinlediniz, haftaya başka bir dünya mirasında görüşmek üzere. Hoşçakalın.
6: Mirasın izleri.

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Bölge genelinde gökyüzü parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Kayseri geneli ve çevre illerde yerel olmak üzere aralıklı ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış geçişleri bekleniyor, hava sıcaklıklarının ise mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor. Kayseri merkezde günün en yüksek sıcaklığı 19 derece olarak ölçülürken, gece saatlerinde termometreler 7 dereceye kadar gerileyecek. İlçelerimizde hava durumu ve beklenen en yüksek sıcaklıklar şu şekilde. Öğle saatlerinden sonra aralıklı ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı ilçelerimizden Sarız ve Pınarbaşı 18, Tomarza 19, Yahyalı Develi ise 20 derece, günün parçalı ve çok bulutlu geçeceği diğer ilçelerimizde ise termometreler Akışla Bünyan 17, Özvatan İncesu 18, Felaiye 19, Sarıoğlan Yeşilhisar 20 derece, çevre illerimizde de parçalı bulutlu ve yağışlı hava hakimiyetini koruyor, günün en yüksek sıcaklıkları Yozgat'ta 15, Niğde'de 17, Nevşehir Kırşehir'de 19, Sivas'ta ise 20 derece, büyük şehirlerimizde parçalı bulutlu bir havanın görüldüğü Ankara 22, parçalı ve az bulutlu geçen İstanbul 21 derece, yine parçalı bulutlu bir havanın hakim olduğu İzmir'de ise termometreler 26 dereceyi gösterecek.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Şimdi reklamlar.
1: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
2: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Kent'te vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.

0: dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilokumsmol AVM'de. Profilokumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilokumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423
3: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin ile yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
4: Yakut Mangal'da günün en lezzetli saati. Çıtır çıtır tavuk burger, sıcacık patates kızartması ve buz gibi içecekler. Üstelik saat 18'e kadar sadece 220 TL. Saatleriniz 6'yı göstermeden hemen uğrayın, bu fırsatı kaçırmayın. Afiyet olsun. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 724 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38. Genel içinse 0850 259 79 97.
2: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam attı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle karşınızdayız. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin yarın Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenecek toplantısına iştirak edecek. İstanbul'da hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma kapsamında tutuklanan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu görevinden istifa etti. İçişleri Bakanlığı, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen operasyonda arı kovanlarına gizlenmiş 91 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini ve 3 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletteki bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de ağır yaralandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, toplam 122 kilometre uzunluğunda projelendirilen Konya Çevre Yolu'nun ikinci kısmındaki çalışmalarda sona yaklaşıldığını belirterek, Aksaray-Adana aksları arasındaki 16.1 kilometrelik kesimde yürütülen çalışmaları bu yıl tamamlamayı hedefliyoruz, dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, önümüzdeki dönemde mevcut pazardaki konumumuzu güçlendirirken, lojistik altyapımızı ve stratejik ticaret bağlantılarımızı geliştirerek Türkiye'nin bölgesel ve küresel ticaret ağlarındaki konumunu daha da güçlendireceğiz, dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, ortak geçmişimizden aldığımız ilhamla geleceğe birlikte yürüyen Türk dünyasının dayanışmasının daha da güçlenmesini, Türk Devletleri Teşkilatı'nın bölgemizde ve dünyada barışa, istikrara ve refaha katkısının artarak sürmesini diliyorum, dedi. Adalet Bakanı Akın Gülek, en eskisi yaklaşık 39, en yenisi 3 yıllık olan 7 faili meçhul dosyada 8 cinayetin aydınlatıldığını duyurdu. Gülek, bugüne kadar toplamda 58 dosyada 68 maktul ve 7 yaralıya ilişkin olayların çözüme kavuşturulduğunu belirtti. Türkiye ve Fransa, ikili savunma ve askeri ilişkileri güçlendirmek amacıyla savunma işbirliği yol haritası imzaladı. Görüşmelerde iki ülke arasındaki stratejik diyaloğun geliştirilmesi ve somut işbirliği adımlarının atılması konusunda mutabık kalındı.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Unutmayın, uyulan her trafik kuralının bir nedeni, uyulmayanın da bir bedeli vardır.
3: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Yayın tekrarı.
8: Serpil Duman Çalışkan'ın sunumuyla Sağlıklı Gülüşler başlıyor.
9: Merhabalar, 91.8 Radyo Radar dinleyicileri ve bizi sosyal medyada takip eden izleyicilerimiz, yine bir Sağlıklı Gülüşler programından çok güzel bir konuyla karşınızdayız. Yanımda çok değerli bir hekim var. Mehmet Safa Özyalçın, ağız, diş ve çene cerrahisi uzmanı. Hocam çok güzel bir konuyla bugün yine sesleniyor olacağız Kayserililere. Teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. İlk olarak sizi tanımakla başlayalım. Mehmet Safa Özyalçın kimdir?
10: Teşekkür ediyorum öncelikle programınıza davet ettiğiniz için. Ben öncelikle diş hekimliği fakültesini Erciyes Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra Ordu Üniversitesi'nde uzmanlık eğitimi için Yaklaşık 5 yılı süren bir süre bulundum. Hı hı. Sonrasında Kayseri'ye eşimle birlikte dönüş yaptık. Kendisi de diş hekimi, buradan selam söyleyeyim.
9: Ne güzel.
10: Sağ olun. Burada 2 seneye yakın bir süredir çalışmaya devam ediyoruz. Hastalarımıza sağlık katmaya çalışıyoruz inşallah.
9: Aslen de Kayserili misiniz?
10: Kayserili, Develiliyim. Ailem de buralı, annem tarafımda, baba tarafımda Develili. Kendileri de hekim. Şehir hastanesinde çalışıyor babam da. Bu şekilde.
9: Doğduğunuz şehirde, memleketiniz olan şehirde. Tabii, tekrar memleketinizde hizmet ediyorsunuz. Geri dönmekten
10: çok mutluluk duyduk. İnşallah uzun yıllar burada hizmet etmeye devam ederiz.
9: İnşallah. Tabii ağız ve diş sağlığı açısından çene cerrahisi çok önemli. Hayati de önem taşıyan bir aslında branş. Bununla alakalı sizin branşınız üzerine sohbet edeceğiz. Çok da güzel sorularımız var hocam. Bugün izleyicilerimiz çene cerrahisiyle alakalı genel hatlarıyla çok güzel bilgiler edinecekler. Şöyle, ağız, diş ve çene cerrahisi tam olarak neyi kapsar sorusuyla isterseniz aydınlatalım dinleyicilerimizi, sonrasında devam edelim.
10: Tabii, yani çene cerrahisi dediğimiz zaman ağız, diş, çene cerrahisi aslında çok kısıtlı olmayan geniş bir bölgeyi kapsıyor. Özellikle alt ve üst çene neredeyse bizim baş bölümümüzün yarısından çoğunu kaplıyor diyebiliriz.
9: Evet.
10: Neredeyse 3'te 2'sini kaplıyor. Bu bölgelerin müdahil olabileceği aslında diş hekimliğinin bu kısmı cerrahi kısmıdır. Bunu sadece diş olarak görmemek gerekir. Çenelerin bazı patolojileri, çene içi bazı kistler, dişlerden kaynaklanan bazı patolojiler veya dişlerin eksikliklerinde implantların yapılması, dişlerin çekilmesi, bazı gömülü dişlerin ameliyatla alınması, bunların hepsi cerrahinin aslında kapsamındadır. Bunun haricinde çiğneme kasları, çenelerin eklem problemleri, bunlar hastaların şifa bulmak için aslında ağız diş çene cerrahisine başvurduğu bir bölüm. Burada özellikle daha geniş kapsamlı ameliyatların yapıldığı ağız diş çene cerrahisi fakülte içerisindeki bölümleri daha büyük ameliyatlarda bulunur. Ama genel manasıyla ağız diş çene cerrahı ne iş yapar dediğimiz zaman diş hekimliğinin ameliyattan sorumlu bir bölümü diyebiliriz.
9: Hangi noktalarda ayrılıyor diş hekimliği ile cerrahi?
10: Genellikle yani diş hekimleri aslında bütün bölümlerin uzmanlarının yapabileceği şeyleri yapma yetkisine sahip. Ama burada bir işi tek başına spesifik olarak yapmak için 5 sene uzmanlık yapmış olan uzmanlar tabii daha işin nüanslarına hakim oluyorlar. Çene cerrahisi bu noktada hangi işlemleri kapsar diye düşünürsek özellikle gömülü 20'lik diş çekimleri, implantlar, ileri kemik atrofilerinde, kemik eksikliklerinde yeniden kemik oluşturmak için graftleme işlemleri, bunlar ileri cerrahi teknikler isteyebilir. Bunları ağız diş çene cerrahisi uzmanları yapmaya daha haiz olurlar. Dolayısıyla çene cerrahisi bölümü bu bölümleri daha çok kapsar. Bu konuları daha çok kapsar.
9: Peki hangi durumlarda biz çene cerrahlarına müracaat ederiz, başvururuz?
10: Yani çene cerrahisine aslında çoğunlukla diğer diş hekimleri yönlendirmelerde bulunur. Özellikle gömülü bir 20'lik diş olduğu zaman bir diş hekimi kolay kolay o dişin çekilmesi için kendisi başlamayı tercih etmez. Genellikle bir çene cerrahisi uzmanıyla görüşler. Çünkü belli başlı riskleri var. Atıyorum bazı komplikasyonlu çekimlerde bizim burunla ilişkili sinüs boşluğu dediğimiz boşluklar açılabilir veya alt çenede bizim mandibular sinir dediğimiz doku duyu hissini alan, soğuk sıcak dokunma hissini alan çene sinirimiz bu bölgeye yakınsa, dişe yakınsa çekim sonrası bir uyuşukluk oluşabilir. Bu tarz riskleri yönetebilmek açısından çene cerrahisi uzmanlarına daha çok diş hekimleri yönlendirir. Ama aslında normal bir çekimin bile çene cerrahisi uzmanı tarafından yapıldığında daha hassas bir şekilde yapılması daha mümkün tabii ki.
9: Peki zaten cerrahi insanları korkutan bir ismi
10: evet,
9: var.
10: Evet.
9: Şimdi bu ağızla birleştiğinde biraz daha belki korkmamıza sebep oluyor. Çünkü diş hekimlerinden bir tık daha fazlaca
10: doğru,
9: korkuyor gibiyiz. Böyle olunca bu işin konforlu ve ağrısız bir yöntemi mümkün mü? İlla ki var diye biliyoruz ama bunları sizden duyalım. Bir de bu korku kelimesiyle alakalı bir şeyler söylemenizi isteyeceğim
10: evet,
9: hocam.
10: Şimdi gerçekten diş hekimi korkusu, dental fobi çok sık görülüyor. Bu korkuyu yenmek bence öncelikle hekime olan güvenle öne geçilebilen bir durum. Burada teknik olarak bizim bu fobiyi atlatabilmemiz için uyguladığımız bazı hastaya yaklaşım yöntemlerimiz tabii ki var. Burada hastanın özellikle korkusunun neyden kaynaklandığını hastayla sohbet ederek, biraz daha derinlemesine konuşarak, anlamak, öncelikle hastayı anlamak, korkusunu anlamak bence çok kritik.
9: Evet.
10: Sonrasında bu korkunun üzerine gitmek çok daha kolay oluyor. Tabii bu hastayla ikili ilişkiyle ancak açığa çıkarabileceğiniz, çözebileceğiniz bir durum. Daha teknik olarak çözebilmek için bazen hakikaten çok korkan hastalar, daha koltuğa otururken hani tansiyonunun yükseldiği, kızaran hastalar olduğunda
9: üzücü.
10: Evet, genel anestezi, sedasyon gibi tercihlerimiz olabiliyor. Böyle hastalarım benim de oluyor. Çoğunlukla ben genel anestezi olmadan hastaların korkusunu yenmenin daha faydalı olacağını düşünüyorum ve bu yönde hareket ediyorum. Özellikle hani daha koltuğa bile oturmaktan çok tedirgin olan hastaların hani gömülü 20'lik dişlerini çektikten sonra diğer gömülü 20'lik dişi için size tekrar gelişi gerçekten çok tatmin edici bir duygu.
9: Evet.
10: Bunun için tabii çok bir ekstra çaba, bir emek istiyor. Ama bunu yapmak belli bir yerden sonra artık bizim için sıradanlaşıyor. Bu konuda daha tecrübeli oluyoruz uzmanlığımız gereğince. Bunu hiç sağlamanın mümkün olmadığı gerçekten çok travmatik hastalarımız olabiliyor. Bunlarda genel anestezi yaklaşımını tercih ediyoruz. Yani 20 dişini birden çektiğimiz ve 12 tane implant yaptığımız bir hastada hastanın çok şiddetli bir korkusu varsa bunu hani çok konuşarak yenmek mümkün olmayabiliyor.
9: Evet.
10: Ama genel anestezi altında hastamız bir kere de uyuyup uyanarak bu süreci atlatabiliyor. Tabii burada genel anestezinin de bazı riskleri var. Bunları bahsediyoruz. Mümkün olduğunca genel anesteziye gerek kalmadan çözmeye çalışıyoruz. Gerekirse birkaç seferde tedaviler yaparak, yavaş yavaş alıştırarak korkusunu yenmeye çalışıyoruz.
9: Yani bu da aslında belki hastaya özel olmuş oluyor.
10: Tabii her hasta için ayrıca bunun
9: evet,
10: planlanması
9: evet,
10: bence konuşulması çok elzem. Hastanın korkuları hakkında önce bir konuşmak, hastanın bu konudaki çekincelerini anlamak bence çok önemli. Her korkuyorum diyen hastaya hiç hastayı görmeden direkt genel anestezi için randevu ayarlamak çok doğru bir
9: mantıklı,
10: yaklaşım olmaz.
9: Çünkü bazen insanların ağrıyı algılamaları da farklı oluyor hocam. Yani
10: doğru,
9: işte biraz önce Ahmet Bey bizimle birlikteydi yayından
10: doğru,
9: önce hiç ağrımadı dedi. Sinirime

0: de yaklaştığımızda hakikaten o kadar da acıyan, ağrıyan, korkulacak bir şey olmadığını hastaya yavaş yavaş anlattığımızda, hissettirdiğimizde çoğunlukla bu problemi aşıyoruz yani.
1: Önce bir kere tecrübe etmesi lazım. Hepimizin bence
0: Kesinlikle.
1: diş hekimiyle alakalı serüveni budur.
0: Doğru.
1: Önce bir tecrübe eder. Aa evet, hakikaten ağrıyacak, ağrıyan bir durum yokmuş dediğinde artık o saatten sonra güvenli bir şekilde, her gittiğinde
0: Doğru.
1: güvenli bir şekilde devam edebiliyor.
0: Doğru.
1: Diş eksikliği sadece estetik bir kaygı mıdır?
0: Diş eksikliğini genellikle hastalarımız estetik olarak çok hissediyorlar. Yani gerçekten çok önemli. Sosyal hayata bakışını hastanın çok değiştiren bir durum. Ama sadece estetikten ibaret sayamayız. Burada fonksiyonu gerçekten sağlamak çok önemli. Fonksiyon dediğimiz zaman da bu sadece çiğnemekle ilgili değil aslında.
1: Evet.
0: Bizim bir diş eksikliğinin sonuçlarını uzun vadede görmemiz bu fonksiyonun önemini daha da gösteriyor. Mesela bir diş eksildiği zaman, atıyorum sağ alt çeneden bir dişimiz eksildi, bir azı dişimiz olsun. Mesela bu estetik bir kaygıya hasta için yol açmıyor çünkü çok da görünmüyor. Ama aslında o bölgede çiğneyemeyen hasta uzun yıllar çiğneyemeye tek taraflı çiğnemeye alışıyor. Sol tarafıyla çiğnemeyi bırakıp sağ tarafıyla çiğnemeye başlıyor. Ve bu sefer atıyorum 2-3 senenin sonunda sürekli sağ tarafı kullanmasından dolayı alt çenenin sağ tarafında, sol tarafında, eklem bölgelerinde ciddi rahatsızlıklar, ağrılar, sesler, çiğneme, ağız açmayı sağlayamama durumları gibi ciddi durumlarla karşılaşıyoruz. O yüzden sadece estetik değil, gerçekten fonksiyona da özellikle dikkat etmek gerekiyor. Bir diş eksildiği zaman muhakkak mesela bir çekim yapıldığı zaman hekimin bence takibi çok önemli. Biz bir diş çektiğimiz zaman muhakkak hastayı detaylı bilgilendiriyoruz. Buranın boş kalmaması gerektiğini. Mümkünse o diş çekildiği zaman tamam bir boşluk var ama bu boşluğu kemik tozları veya işte kolajenler kullanarak o bölgeyi tekrar dolu hale getirebilmek için implantlarla veya hiç mümkün olmayacaksa, çok derin bir kemik kaybı söz konusuysa, en azından fonksiyonu çiğneme yönünde sağlayabilecek köprülerle muhakkak sağlamaya çalışıyoruz. Çünkü boş bir şekilde hastamız ihmal ederse, uzun yıllar boş kalırsa geri dönüşü daha zor problemlere yol açabiliyor. Aynı zamanda kemik boş bir şekilde beklediğinde gitgide hacim de kaybediyor ve kuvvetini de kaybediyor. Hani adeta şey gibi, kemik orada ya ben burada boş yere duruyorum ne işe yarıyorum diyor gibi. Hani oradaki kalsiyumu diğer kemiklere yolluyor gibi düşünebiliriz hasta açısından. Bu yüzden ihmal etmemek gerçekten çok önemli. Sadece estetik olmadığını aklımızdan çıkarmamalıyız.
1: Evet, belki işte estetik kaygılarla neyse bakarız diyebileceğimiz bir konu değil. Bir
0: Değil.
1: deşi çekildiğinde
0: Evet.
1: anladığım kadarıyla orada geri döndüremeyeceğimiz hasarlara yol açıyor.
0: Yol
1: Sonrası
0: açabiliyor.
1: belki daha zor oluyor.
0: Bunun böyle olmaması için o çekim esnasında bile o takibi başlatmamız ve çekimi yaparken buna dikkat ederek çekim yapmamız, sonrasında kemikleşebilmesi için gerekli koşulları sağlamamız fonksiyon açısından çok önemli.
1: Biraz önce orada işte o çekildikten sonra orayı kendi haline bırakmamak ve desteklemek gerektiğini söylediniz.
0: Evet.
1: Kolajen dediniz mesela.
0: Ya
1: Bu
0: mesela bizim
1: çok merak edilen bir konu ya. Yani
0: evet.
1: hayatımızla alakalı sonradan daha sık duymaya başladığımız bir
0: Evet.
1: madde kolajen.
0: Evet.
1: Ve bir anda herkes tarafından popüler oldu. Kimisi güzelleşmek için, kimisi farklı konular için
0: Evet.
1: kolajen arayışına girmeye başladı. Yani
0: Evet.
1: bu diş çekimlerinde, diş sağlığında da mı önemli hocam?
0: Ya bu kolajen dediğimiz aslında bir protein türevi gibi düşünün. Burada kolajen olarak lanse edilen ürünler aslında birbirinden farklı ürünler. Biz bir kolajen dediğimiz zaman oraya enjekte edilen bir şeyden bahsetmiyoruz. Misal veriyorum, estetik olarak uygulanan, işte deri içerisinde uygulanan kolajenler farklı sıvı özelliklerde olabilirken, bizim uyguladığımız kolajenler daha çok kemik tozu uyguladıktan sonra, malum dişi çektik, dişin çıktığı yerde bir boşluk var. Bu boşluktan o kemik tozlarını koyup bırakamıyoruz. Orada tek başına kalamıyor. Dışarıya, o boşluktan dışarı akabiliyor yani. Çıkmaması gerekiyor, stabil kalabilmesi gerekiyor. Biz bir kemik tozu koyduktan sonra o bölgeyi kolajen bir materyalle örtüp dikişlerimizi o şekilde attığımızda o aslında kemik tozlarını stabilize etmiş oluyor.

0: şimdi daha yalnız.
1: Buradaki kollajen aslında bir bariyer. Evet. Yani bir bariyer olarak koyuyoruz ve orada bir iskelet oluşturmuş oluyoruz. Hemen hemen işte kemiğin olmasını istediğimiz forma, ne kadar hacimde, ne kadar bizim yönlendirebileceğimiz halde olabilmesini sağlamak için o kollajeni bir membran, bir bariyer olarak kullanıyoruz. Buradaki aslında sizin bahsettiğiniz kollajen türevi daha çok eczanelerde satılan kollajenler var. Bunları da ben bazen hastalarıma tavsiye ediyorum. Özellikle işte implant yaptıran, kemik iyileşmesinde zorluk yaşayan hastalarda kemik iyileşmesini takviye edici ajanların da bence önemi var. Özellikle D vitamini, kalsiyum eksikliği, bunlar çoğunlukla hastalar tarafından fark edilmiyor.
0: Evet.
1: Ama bizim ülkemizde, Kayseri'de, özellikle kışın uzun sürdüğü bölgelerde güneş görememeye bağlı D vitamini eksiklikleri, kolajen takviyesi, D vitamini takviyesi, kalsiyum takviyesi bence iyileşme potansiyelini ciddi arttırıyor. Buna da ben önem veriyorum.
0: Tamam, zaten kullanılıyormuş, tavsiye ediliyormuş ama o kollajen o kollajen değilmiş.
1: Birinden onu farklı anladım. Kollajen türevleri var.
0: Evet, onu anladık hocam. Peki kemik tozu nedir? Önce ben bunu açıklamanızı isteyeceğim. Çünkü kemik tozuyla alakalı çok güzel bir sorumuz var. Tabii. Kemik erimesi olanlara implant yapılmaz diye düşünülüyor. Siz bunu kemik tozuyla artıya çeviriyorsunuz. Ricam önce kemik tozu nedir?
1: Tabii.
0: Buradan başlayıp bu soruyu değerlendirelim.
1: Tabii. Şimdi kemik tozu aslında bizim graft dediğimiz, kemik grafti dediğimiz bir kemik dokusunun, bu hayvan kaynaklı olabilir, insan kaynaklı olabilir, birden fazla kaynağı olabilir. Bu kemik tozunun insanın eksik olan, kemik eksikliği olan bölgelerinde bir atrofiye maruz kalan kemiğini inceldiği bölgelere kalınlaştırmak amacıyla, o bölgede yeniden bir kemik oluşturmak amacıyla koyduğumuz, sonrasında dediğim gibi üzerini kapattığımız, iyileşmesi için 6 ay beklediğimiz belki.
0: O oraya kaynıyor değil mi hocam?
1: Evet,
0: doğru
1: anlıyorsun. Vücudun tekrar bir kemik oluşturması kendi haline mümkün değil. Hı hı. Oraya bir destek ihtiyacımız oluyor. Dolayısıyla burada o kemik hücrelerinin oraya gelip yeniden vücudun kendi kemiği gibi bir kemik oluşturabilmesi için oraya bir iskelet oluşturmak gerekiyor önce.
0: Evet.
1: O iskeleti siz kemik tozlarıyla koyduğunuzda kemik hücreleri yavaş yavaş onu kendi kemiği gibi kabul ederek o bölgenin daha kalın, daha bizim implant yapmamıza izin verebilecek bir yapıya ulaşmasını sağlıyor. Aynen. Aslında burada hani şey gibi de düşünmemek lazım. Bir alçı gibi, bir kaynak gibi de düşünmemek lazım. Burada biyolojik bir süreç yönetiyoruz.
0: Muhteşem bir yapıyız. Yani
1: evet.
0: İnsanoğlu gerçekten böyle hekimlerimizin anlattığı her şey bizleri hayretler içerisinde bırakıyor.
1: Evet. Yani bu hakikaten böyle oraya koyduğumuz zaman direkt yapışacak bir şey değil. Orada vücudun bunu kabul edebilmesi için gerçekten hassas çalışmak gerekiyor ve sonrasında da sadece sizinle bitmiyor iş. O kemik tozunun orada kemikleşebilmesi için hastanın o hijyene dikkat edebilmesi gerekiyor. İyileşmeyi bozabilecek bazı sigara gibi kötü alışkanlıklardan vazgeçmesi gerekiyor. Çok iyi bir bakım gerekiyor. Bir kemik tozunun hakikaten başarılı olabilmesi için hastanın eksik bir vitamin eksikliği veya işte konuştuğumuz gibi D vitamini eksikliği, kalsiyum eksikliği gibi bir duruma bulunmaması gerekiyor. Yani bu gerçekten kompleks bir konu. Çok sık da gerçekten hocam benim kemiğim erimiş, buraya implant yapılamaz dediler diye başvuran hastalarımız oluyor. Bu tarz hastaları öncelikle detaylıca bilgilendiriyoruz. Yani burada o kemiği yeniden oluşturmanın gerçekten hem hasta için hem hekim için zahmetli bir süreç olduğunu en baştan güzelce anlatıyoruz. Ki hastamız da dikkat etsin. Biz de elimizden geleni yapalım ve sonucu, yani sonucunda muvaffak olabilelim. Yani çok kolay olmuyor. Bu süreci hastayla birlikte kooperatif bir şekilde atlattığımızda gerçekten hani farklı şehirlerden bile gelen hastalarımız oluyor ve o implantlara kavuştuğunda hastamız gerçekten bu zahmete değdiğini görüyor yani.
0: Hı hı.
1: Bunu sağlayabilmek için de öncelikle bu süreci detaylı bilgilendiriyoruz. Hı. Kemik tozu uygulamaları gerçekten bizim muhtaç kaldığımız uygulamalar. Kemik eksikse muhakkak o kemik tozu uygulaması şart. Bu şekilde söyleyebiliriz.
0: Ama kemik erimesi olanlara implant yapılmaz diye bir şey yok.
1: Burada bir de kemik erimesi dediğimiz zaman lokal bir kemik erimesinden çok bazen osteoporoz hastaları olabiliyor. Bütün vücudunda kemik erimesi olan hastalar. Bu hastaların kemik erimesi olarak nitelendirilmesi vücudun genel olarak bütün kemiklerinde olan bir eksiklik. Biz lokal bir eksikliği belki kemik tozlarıyla aşabiliyoruz ama böyle büyük bir kemik eksikliği söz konusuysa, kemik erimesi söz konusuysa, osteoporoz gibi, burada dikkat edilmesi gereken farklı bir durum var. Burada bizim osteoporoz ilaçları dediğimiz o kemik erimesini engelleyen bazı ilaçlar var. Bu ilaçların kullanımı hakikaten bir implant yapımına, bir diş çekimine, bazen bir kanal tedavisinin yapılmasına bile ciddi tehlike oluşturabiliyor. Bu ilaçları hastamız geçmişte kullanmış olabiliyor, uzun zamandır kullanmamış olabiliyor ve unutabiliyor. Bunu söylemeyi aklına getiremeyebiliyor. Bunu detaylı sorguluyoruz. Özellikle kadın bireylerde daha sık görülen bu osteoporoz ilaçlarının kullanımı bizim bir diş çekimi sonrası o bölgenin iyileşememesi, bir implant yerleştirildiği zaman vücutla kaynamaması gibi problemlere yol açabiliyor. Bu ilaçların kullanılıp kullanılmadığını hastanın geçmiş ilaç sorgulamalarından bakarak tespit ediyoruz. Bunu tespit etmek çok önemli. Hastalar için de çok önemli. Hani özellikle mesela bir kemik iğnesi kullanımı, bir kemik hapı kullanımı sonrası hastalara mesela bir trik olsun, bir tüy olsun diye söyleyeyim. Bir kemik iğnesi kullanan hastada bu kullanıldıktan sonra hastalar yürütülür. Böyle bir geçmişi varsa hastanın bunu sorguluyoruz. Bunu tespit ettiğimiz zaman hastanın muhakkak ortopedi, fizyoterapi doktoruna muhakkak konsültasyonlar gönderiyoruz. Doktoruna danışıyoruz. Çünkü doğrudan işlem yapmak gerçekten geri dönüşü zor sonuçlara yol açabiliyor. Hastalarımızın da bu konularda dikkatli olmasını tavsiye ediyorum.
0: Evet. Hocam, üst çenede dişsiz bölgeler için sinüs lif operasyonundan bahsediliyor demiş sorumuzda. Evet. Bu işlem neden bu kadar kritik ve önemli?
1: Evet, özellikle üst çenede burunla ilişkili bizim sinüs boşluğu dediğimiz bir boşluk var. Bu burundan alınan havanın nemlendirilmesini, ısıtılmasını sağlayan bir boşluk. Aynı zamanda kafanın da daha hafif olmasını sağlayan bir boşluk. Sinüzit dediğimiz şey aslında çocukluktan beri hani çoğu hastamızın aşina olduğu bir kelime. Hemen hemen şu burun bölgesine yakın şuralarda böyle bir ağrıyla eşlik eder. Hastalarımız oradan bilirler. Bu sinüs boşlukları diş eksiklikleri olduğu zaman o diş eksikliklerine doğru genişliyorlar. Özellikle üst çenede arka tarafta bu boşlukların genişlediğini daha sık görüyoruz. Orada neredeyse böyle yumurta gibi incecik bir kemik kabuğunun içinde bir hava boşluğu görebiliyoruz. Bu tarz durumlarda oraya bir implant yerleştirmek tabii ki mümkün olmuyor. 1 milimetre kalınlığında bir kemik olduğunu düşünün. Biz oraya 8 milimetre, 10 milimetre implantlar yapmaya çalışacağız. Öncelikle orada bir kemik oluşturmamız gerekiyor. O bahsettiğimiz kemik tozlarını işte burada o sinüs boşluğunu açarak, ağız içinden açarak, kemik tozlarıyla doldurarak ve sonrasında tekrar kapatarak yaklaşık 6 ay civarı orada kemikleşmenin tamamlanmasını bekleyerek sonrasında da implantları yaparak bu tedaviyi sağlıyoruz. Sinüs lift operasyon dediğimiz operasyon aslında teknik olarak bu operasyon. Hı hı. Bazen burada modifikasyonlar olabiliyor. Sadece kemik tozunu koyup beklediğimiz, 6 ay beklediğimiz hastalar olabiliyor. Bazen implantla birlikte kemik tozu koyup 4 ay sonra kemikleştiğini görüp protezine devam edebildiğimiz hastalar olabiliyor. Burada teknik bazı ufak modifikasyonlar olabilir ama genel itibariyle o genişleyen sinüs boşluğunu kemik tozlarıyla doldurma işlemine biz sinüs lift işlemi diyoruz. Benim de uzmanlık konum olduğu için gerçekten çok da hassas bir konu. O sinüs boşluğunun içerisinde hakikaten bazı izleyicilerimiz bilir, yumurtanın içinde bir zar vardır. Böyle incecik bir zar. Yumurtayı soyarken falan görürüz. Onu yumurtayı soymadan, yumurtayı pişirmeden kabuğunu soyduğunuzu ve o yumurtanın zarının yırtılmaması için çabaladığınızı düşünün. Bizim sinüs lift için o teknik hassasiyeti kazanabilmek için yaptığımız o uzmanlık sürecinde bir alıştırmadır aslında bu. Hakikaten çok ince, böyle yarım milimetre kalınlığında bile olabilen bir zar. O zarı hiç yırtmadan kaldırabilmek, gerçekten teknik bir hassasiyet istiyor.
0: Evet.
1: Hastalar için de, hekim için de gerçekten hassas bir konu. Özellikle üst çenede bu eksiklikle karşılaşıyoruz ve sinüs lift bizim için bazen hayat kurtarıcı olabiliyor.
0: Evet. Hocam 20'lik dişler ne zaman çekilmeli? Ne zaman diğer dişler için tehdit oluşturur? Bir evet. de ne zaman çekilmeli demiş sorumuz da illaki çekilmeli mi? Bazen evet, bu yorumu da duyuyoruz.
1: Doğru. 20'lik dişler her zaman çekilmek zorunda değil. Hani illa çekmek zorunda değiliz. 20'lik dişler eğer fonksiyon görüyorsa, herhangi bir gömülülük durumu yoksa, çekilmesi gerekmeyen, fonksiyona katıldığı sürece ağızda tutulmasının faydalı olacağı dişler. Ama burada çekime ihtiyaç duyacağımız bazı durumlar var. Tam çıkamadığı durumlar, yarım çıkabildiği durumlar. Bunlar bizim çekim için ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Neden ihtiyaç oluyor? Yarım çıktığı zaman çene içinde kalan, dişin çene içinde kalan parçası üzerinde bir diş etiyle, bazen bir kemikle ama geri kalan kısmında ağız dışında olarak var oluyor. Burada ağız dışında olan kısmından içeriye doğru yiyeceklerin birikmesi, o bölgede sürekli tekrarlayan bir enfeksiyon oluşumu bizim zamanla o bölgede çene kistleri oluşumuna öncülük edebiliyor. O yüzden 20'lik dişleri biz kontrol altında sürekli tutmalıyız. 6 ayda bir kontrol muhakkak etmeliyiz. Bütün aslında diş kontrollerini yapmak için 6 ayda bir muayene kontrol şart. Ama 20'lik dişlerin özelinde konuşacaksak, özellikle ne zaman çekilmeli sorusu, genellikle 18 yaşına doğru 20'lik dişlerin bizim artık çıkıp çıkmayacağını anlayabileceğimiz yaş skalası oluyor. Genelde 20 yaşına doğru da hemen hemen fonksiyonuna varıyor, varabilecekse. Çoğunlukla biz açısına bakarak, filmden o köklerin oluşumuna bakarak çıkabileceğini veya çıkmayacağını öngörebiliyoruz. İllaki son raddeye kadar beklemek bence doğru değil. Çünkü yandaki dişin köklerine baskı uygulayabiliyor. Yandaki dişe yiyecek tutulumunu arttıracak şekilde yarım çıkabiliyor. Bu da yandaki dişi, hemen bir önündeki dişi çürütebiliyor. Bu sefer 20'lik dişi çekelim mi çekmeyelim mi sorusundan ziyade aynı anda iki dişi birden kaybetme sorusu gündeme geliyor.
0: Evet.
1: Dolayısıyla daha büyük bir zarar söz konusu olabiliyor. Burada 20'lik dişleri kökleri çok fazla çene sinirine yaklaşmadan eğer çıkamayacağını görüyorsak almayı doğru buluyoruz. İlla tamamen köklerin oluşmasını beklemiyoruz. Çünkü orada bir de çene sinirimiz var. O da bizim çekimden sonra bir uyuşukluk hissiyatına sebep olabiliyor. Dolayısıyla bunu 18 yaşında mümkünse kontrol ettirip çıkıp çıkmayacağını az çok tetkik edip ona göre müdahale etmemiz gereken bir durum.
0: Yani orada ağrı vesaire hissetmiyorsak, atıyorum ergen çocuklar için bahsediyorum, yine de kontrol önemli, öyle değil mi?
1: Muhakkak. Çünkü ağrı genelde hissetmiyorsak orada bir kist oluşumu da söz konusu olabilir. Yani biz burada ağrı hissetmediğimiz sürece kontrole gitmeyelim, dişlerimize bakmayalım gibi bir anlayış göstermemeliyiz. Bazen hiç gerçekten bulgu vermeden çenenin içerisinde tamamen çeneyi işgal etmiş kistlerle, gömülü dişle birlikte eşlik eden kistlerle karşı karşıya kalabiliyoruz. Bunun tedavisi gerçekten çok daha zor oluyor. O yüzden muhakkak kontrollere gidip ağrımız sızımız olmasa bile orada çıkabilen veya çıkamayan 20'lik dişleri görmek ve bunlara gerekli müdahalelerin yapılması çok büyük bence önem arz ediyor.
0: Evet, burada da anne babalar işte evet. çocukların ağzındaki özellikle 20'lik dişler ne durumda, çıktı mı çıkıyor mu gibi en azından o yaş grubunda evet. bir diş hekimine başvurup o kısmı biraz halletmeleri gerekiyor
1: Doğru.
0: gibi. İleri derecede çürümüş veya kırılmış dişlerde cerrahi çekim ne anlama geliyor? Neden bu dişlerin uzman bir cerrah tarafından çekilmesi gerekiyor?
1: Evet, çok güzel bir soru. Burada normal bir çekim olarak düşünülse de bazen üzerinde çürümüş bir dişin çok büyük bir dolgu olabiliyor. Bizim normalde hani diş çekimi olarak bildiğimiz, dişi tutup sallaya sallaya çıkarttığımız o diş çekiminden ziyade dişlerin birden fazla kökü olabiliyor. 3-4 köklü dişler olabiliyor. Bunları en baştan cerrahi bir yaklaşımla ameliyathane ortamında steril olarak flap kaldırarak, yani diş etini kemikten ayırarak, dişin köklerini görerek, gerekirse bu köklerin bağlantısını birbirinden koparıp kökleri tek tek çıkararak o bölgedeki aslında travmayı çok daha fazla düşürebiliyoruz. Bu hem iyileşme yönünde pozitif bir katkı sağlıyor, hem hastanın ağrısız sürecinde daha az konforsuz bir süreç yaşamasını sağlıyor, hem de bizim o dişi çekmek için uygulayacağımız kuvvetleri azaltıyor. Bu kuvvetlerin azalması sonucunda da kemik deformasyonu daha az görüyoruz. Yani bir dişin çekilirken zorlanarak çekilmesi, o kemiğin daha sonrasında kendisini iyileştirirken kemikle dolamamasına sebep olabiliyor. Yani biz mümkün olduğunca atravmatik, travmayı minimuma indirerek o dişleri alıyoruz ki sonrasında güzelce kapatarak o bölgenin tekrar kemikle dolmasını temin edebilelim ve en başta da konuştuğumuz gibi fonksiyonu yerine getirmek için oraya bir implant yapabilirim. Bunu yönlendirmek için bence cerrahi çekim çok önemli. Bu konuda her diş normal çekilebilirmiş gibi düşünmemek lazım. Bunu zaten genellikle diş hekimleri yönlendiriyorlar. Cerrahi çekim bizim için uzun vadede o bölgenin doldurulabilmesi açısından çok faydalı olabiliyor.
0: Evet. Biraz önce de kistlerden bahsettiniz ya hocam, onunla alakalı bir soru var. Kistleri böyle bazen tesadüfen de belki sizler fark ediyorsunuz ağız içerisinde. Burada kist eksizyonu ve küretajı işlemlerinde süreç nasıl işliyor diye bir sorumuz var.
1: Güzel bir soru. Hakikaten dediğiniz gibi bazen daha yani dün geldi böyle bir hastam. Hastamız mesela sağ tarafında şişlik ve ağrı şikayetiyle geliyor. Hastamızın filmine baktığımız zaman hakikaten şaşırıyoruz. Çünkü sağ tarafta evet daha önce kanal tedavisi görmüş, sonradan kırılmış. İşte o bölgede bir ağrıya sebep olan enfeksiyonlu bir durum var. Ama hastanın sol tarafında hastanın daha önce hiç şikayetinin olmadığı kocaman bir kist görüyoruz yani. Bu durumda hakikaten biz de şaşırıyoruz. Çünkü gerekli kontrolleri yapmadığımız zaman ufak lezyonlar bile zamanla kistleşerek yani çeneyi ciddi kemik kayıplarına uğratabiliyor. Burada çene kistlerini eksize etmek, kürete etmek o bölgedeki aslında kisti oradan tamamen söküp atmak anlamına geliyor. Bazı durumlarda çok büyük kistler olduğunda tamamen kisti söküp atmak yerine öncelikle o kistin içindeki basıncı küçülterek o kistin boyutlarını küçültüyoruz. Bu uzun sürebiliyor bazen, uzun bir süreç olabiliyor. Sonra o kisti küçüldükten sonra çevre dokulara daha az zarar versin diye küçültüp sonra tamamen kürete ediyoruz, tamamen kazıyoruz yani. Bu kist eksizyonunu yaparken çok hassas davranılmalı. O kistin içeride herhangi bir parçası kalmadığından emin olunmalı. Diş çekildikten sonra genellikle o kistin temizliği yapılır. Bu temizlik sürecinde bence hani cerrahi bir bakış açısıyla kistin tamamen kürete edilmesi, eksize edilmesi yeniden bir kist oluşmaması için çok büyük önem arz eder. Hastalara bu konuda dikkat etmelerini öneririm.
0: Bir de tabii farklı rahatsızlıkları bulunan özellikle şeker, tansiyon hastaları için tabii kalp hastaları da aynı kategoride. Sistematik rahatsızlığı olan hastalar cerrahiden çekinmeli mi? Diş cerrahisinden çekinmeli mi? Bu hastalarda operasyon öncesi nasıl hazırlıklar yapılıyor?
1: Ya burada özellikle bizim kendi branşımızda dikkat ettiğimiz iyileşmeyi bozan bazı hastalıklar var. Mesela şeker hastalığı bunlardan biri. Sistemik hastalıklar tabii hepimizde var olabilen bir durum. Önemli olan bunların öncesinde teşhis edilip kontrol altında tutulması. Şeker hastalığına mesela nasıl bir müdahale edilebilir? Şeker seviyesinin 3 aylık şeker testleriyle kontrol altında olduğundan emin olunmalı. Hemoglobin A1c testi dediğimiz bir test var. Bu testle doğru değerlerde ise eğer şeker seviyesi, biz anlık bir şeker seviyesi değil de 3 aylık bir ortalamayı görmüş oluyoruz. Yani normal bir hasta, normal bir bireyle bir şeker hastasının şeker seviyesi bu 3 aylık şeker testinde aynı çıkabiliyor. Yani aslında şeker hastası olan ve ilaç kullanan birey normal kontrol altında sağlıklı olan bir birey gibi tedavi görebiliyor. Şeker hastasıyım diye tedavi göremem ya da benim yaralarım iyileşmez diye bir şey söz konusu değil. Ama hakikaten şeker hastalığı kontrolden çıktığında bazen hastalar bunu fark edemeyebiliyor. Bu tarz bir durumda o yaranın iyileşmesi zorlaşıyor. İyileşme potansiyeli azalıyor. Öncesinde nasıl bir önlem alıyoruz? Öncelikle o şekerini kontrol edecek hekime bir konsültasyon yazarak, bu hemoglobin A1c testlerini rica ederek bizim bu hastalığın kontrol altında olup olmadığından emin olmaya çalışıyoruz önlem olarak. Bunun haricinde başka sistemik hastalıkları da olabilir hastanın. Bunların hangisi iyileşme potansiyelini azaltıyor, hangisi bizim için çok da büyük problem teşkil etmiyor, bunları önce bir ayıklayarak, doktorundan da gerekli izinleri alarak bizim aslında tedavi edemeyeceğimiz hasta grubu yok diyebiliriz.
0: Kan sulandırıcı ilaç kullanan hastalarda nasıl bir yöntem uyguluyorsunuz? Evet. Kesiyor musunuz ilacı? Şöyle, ya da farklı bir yöntem var mı?
1: Evet. Aslında şöyle bir durum. Kan sulandırıcı bizim kendimizin kesebileceği, hastanın kendisinin kesebileceği veya diş hekiminin kesebileceği bir durum değil.
0: Evet.
1: Burada kan sulandırıcı aslında daha büyük bir problemin çözümü olarak hastaya verilmiş durumda. Dolayısıyla bizim buna müdahil olmamız ancak hastanın bu hastalığını kontrol eden hekiminin izni doğrultusunda olabilir. Dolayısıyla bazen gerçekten kan sulandırıcı hastanın hayati fonksiyonlarını devam ettirmesi için gerekli olabiliyor. Bu tarz bir durumda kesilmemesi hasta için çok daha büyük önem arz edebiliyor. Böyle bir durumda biz lokal hemostatik ajanlar kullanarak işte çekim sonrası o bölgenin kanamasını durdurmak için farklı teknikler uyguluyoruz. Bu kanamayı lokal olarak kontrol altında tutmaya çaba gösteriyoruz. Veya hekiminin ilacını düzenlemesini sağlayarak, bunun için yönlendirerek hastanın farklı ilaçlar kullanarak o kan sulandırıcı etkisinin hem devam edip hem de bizim operasyon esnasında kanama problemiyle karşılaşmamamızı sağlayacak önlemler alıyoruz.
0: Evet, yani bir şekilde bu da en uygun şekliyle hastaya dönüştürüyor.
1: Evet, cerrahi olarak o bölgede kanamayı durduracak bizim cerrahi tekniklerimiz var. Bunları uyguladığımız zaman, o lokal kanama durdurucu ajanları oraya diktiğimiz zaman çoğunlukla problemin üstünden geliyoruz.
0: Hocam, dijital pazarlama ve 3 boyutlu görüntüleme cerrahide hata payını nasıl azaltıyor demiş soruda. Operasyona başlamadan önce her şeyi bilgisayar üzerinde planlıyor musunuz?
1: Evet, dijital planlama öncelikle çok önem arz ediyor.
0: Yanlış okudum galiba, değil mi? Pazarlama mı dedim? Dijital planlama.
1: Planlama, evet.
0: Tamam, düzeltelim.
1: Dijital planlama ve 3 boyutlu görüntüleme gerçekten cerrahi öncesi bence çok önemli. Burada cerrahi esnasında biz kemiği ilk defa ameliyat esnasında görmemek için tomografiye başvuruyoruz. Özellikle işte bizim hastalarımız, ben de kemiğin eksik olduğunu, implant yapılamayacağını söylediler diye bize başvurduğunda öncelikle bir tomografi alıyoruz. O bölgedeki kemiğin kalınlığını, yapısını daha doğru analiz edebilmek için, 3 boyutlu olarak değerlendirebilmek için tomografi bize çok fayda sağlıyor. Hastayla birlikte o tomografiyi bilgisayarda oturup implantı nasıl yerleştirebiliriz? İmplant koyduğumuz zaman hasta bunu, hani ameliyatı sanal olarak orada yaparken bizi görüyor aslında. O ameliyatın nasıl geçeceğini görüyor. Ve o implantı sanal olarak ameliyat yapar gibi yerleştirdiğimizde etrafında ne kadar kemik kalıyor, bizim kemik grafti, kemik tozu uygulamamız gereken yerler neler, bunları dijital olarak planlamış oluyoruz. Çok faydalı ve rutin olarak kullandığımız bir durum. Bunu genellikle hani böyle tek klinikler veya işte ufak klinikler farklı tomografi merkezlerine yönlendirerek sağlıyor. Ama daha büyük merkezlerde bu tomografiyi elde etmek mümkün. Bizim çalıştığımız kliniğimizde de var. Rutin olarak kullanıyoruz. Dijital planlamanın çok önemli olduğunu, bir implant yaptırmadan önce o ameliyatı sanal olarak gerçekleştirmenin çok önemli olduğunu hastalarımıza buradan duyurmuş olalım.
0: Peki. Cerrahi sonrası ağrı ve şişlik. Evet. Bu da hastaların belki de işlem sonrası en önemli sıkıntılı, evet, buldukları nokta.
1: Çekindiği noktalardan,
0: evet,
1: biri.
0: Şişmesi hem görüntü açısından insanları rahatsız ediyor. Evet. Beraberinde de belki ağrı eşlik ediyor.
1: Evet.
0: Burada nasıl yöntemler artık devreye giriyor? Bir de tabii ki o iyileşme sürecinde o süreci nasıl yönetecek hasta? Neler yapması gerekiyor?
1: Evet, ya burada süreci aslında hastamızın doğru bilgi ışığında yönetebilmesi mümkün. Öncelikle cerrahi bir işlem yaptıktan sonra o bölgede şişlik görmemiz bizim için korkulacak bir durum değil. Bunu bir bilmemiz lazım. Şişliğin seviyesi bizim için daha çok önem arz eder. Şişlik olması demek aslında vücudun o bölgede iyileştirmeye başladığını, iyileşmeyi devam ettirdiğini gösteren, vücudun tepki verdiğini gösteren bir durum. Bizim cerrahi işlemlerimizden sonra özellikle ilk 48 saat, 72 saat bu şişlikte artışlar devam edebiliyor. Sonrasında günden güne bu şişlik azalıp kayboluyor. Hemen hemen bir hafta 10 gün sonra şişliğin çoğunluğunun kaybolduğunu görüyoruz. Genellikle de yüze çok ciddi derecede yansımıyor şişlikler. Tabii bazı hastalarda şişlik diğer hastalara göre daha çok olabiliyor. Burada kişiden kişiye bir farklılık söz konusu. Bu şişliği daha az görebilmek için, daha iyi süreci yönetebilmek için öncelikle ameliyat sonrası ilk 24 saat buz uygulaması, en azından o gün gece yatana kadar soğuk kompres, yani buz uygulaması gerçekten şişlik seviyesini kontrol altında tutabilmek için önemli. Hastalarımızı bu konuda bilgilendiriyoruz. Hani mümkün olduğunca ilk gün o soğuk kompresi yapmasını istiyoruz, buz veriyoruz. Bu şekilde şişlik bir miktar daha az oluyor. Aynı zamanda bizim verdiğimiz şişliği biraz daha az olsun diye verdiğimiz bazı ilaçlar var. Bu ilaçları veriyoruz. Ameliyatta özellikle bir işlem yapılırken o bölgenin ne kadar harap olduğu, ne kadar işlemi hassas yaptığınız şişliğin ne kadar olacağını belirliyor. Az önce de konuştuğumuz gibi hani normal çekimle cerrahi çekim arasında ne fark var diye konuştuk. Hı hı. Yani normal çekim olarak başlayıp hakikaten kuvvetleri biraz arttırdığımız zaman şişliğin daha çok olduğunu görüyoruz. Cerrahi çekim olarak başladığımızda hem hastanın konforu artıyor hem de cerrahi çekim sonrası şişlik gerçekten daha az oluyor. Şişliğin azaltılması için bu anlattıklarım önemli.
0: Programın sonuna geldik. Son bir soru soracağım hocam. Bu da hakikaten önemli bir soru. Bir çene cerrahi uzmanı olarak ağzımızda ne olursa artık orada beklemememiz gerekiyor. Yani evet. Bu son sinyal dediği vücudumuzun nedir?
1: Evet. Ya genelde son sinyal ağrı olarak görülür hastalar tarafından. Ama bence burada bir hastanın ağız diş sağlığı için kontrole gitmesi için o son sinyali beklememesi lazım. Bizim rutin olarak 6 ayda bir en az kontrole bence gitmemiz gerekli. Diş taşlarının temizliği çok önemli. Hastalar tarafından çok atlanabilen bir durum. Mesela diş taşının oluşumu. Ön tarafta dişlerini etkin bir şekilde fırçalayıp o diş taşlarını göremeyebiliyor ama dişlerin arkası genelde diş taşıyla dolmuş oluyor. Belki aynada dişlerin arka yüzeylerine bakarak orada diş taşı var mı diye görmeleri onları biraz daha diş hekimi kontrollerine sevk edecektir. Bu anlamda bir uyanma söz konusu olabilir hasta tarafında. Hani illa bir problem olması, illa o son sinyali görmeyi beklememelerini şiddetle tavsiye ederim hastalarıma.
0: 6 ayda bir diş hekimimize minimum. Görünüyoruz. Evet, evet. O da minimum. Hocam çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Çok değerli bilgiler bugün bizimle paylaştınız.
1: Çok sağ olun.
0: Çene cerrahisi adına Mehmet Safa Özyalçın bizimle birlikteydi.
1: Çok
0: sağ olun
1: teşekkür
0: efendim.
1: Ederim. Siz
0: biz
1: sağ olun.
0: Teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz bugünlük sağlıklı güdüşlerden bu kadar. Haftaya bir başka konuyla yine değerli bir hekimle karşınızda olmayı, radyolarınızdan size sesleniyor olmayı umut ediyoruz. Hoşçakalın.
2: Serpil Duman Çalışkan'ın sunumuyla Sağlıklı Gülüşler sona erdi. Yayın tekrarı. Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar hava durumundan merhaba. Bölge genelinde gökyüzü parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Kayseri geneli ve çevre illerde yerel olmak üzere aralıklı ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış geçişleri bekleniyor, hava sıcaklıklarının ise mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor. Kayseri merkezde günün en yüksek sıcaklığı 19 derece olarak ölçülürken, gece saatlerinde termometreler 7 dereceye kadar gerileyecek. İlçelerimizde hava durumu ve beklenen en yüksek sıcaklıklar şu şekilde. Öğle saatlerinden sonra aralıklı ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı ilçelerimizden Sarız ve Pınarbaşı 18, Tomarza 19, Yahyalı Develi ise 20 derece, günün parçalı ve çok bulutlu geçeceği diğer ilçelerimizde ise termometreler, Akışla Bünyan 17, Özvatan İncesu 18, Felaiye 19, Sarıoğlan Yeşilhisar 20 derece, çevre illerimizde de parçalı bulutlu ve yağışlı hava hakimiyetini koruyor. Günün en yüksek sıcaklıkları Yozgat'ta 15, Niğde'de 17, Nevşehir Kırşehir'de 19, Sivas'ta ise 20 derece. Büyük şehirlerimizde parçalı bulutlu bir havanın görüldüğü Ankara 22, parçalı ve az bulutlu geçen İstanbul 21 derece, yine parçalı bulutlu bir havanın hakim olduğu İzmir'de ise termometreler 26 dereceyi gösterecek.
3: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Şimdi reklamlar.
1: Beş lezzet tek tabakta, tam bir şölen. Köfte, Adana, külbastı, pirzola ve et şiş. Beşi bir yerde Yakut Mangal'da. Üstelik yanında bir litre kola ve birbirinden nefis ikramlar. Yağlı ekmek, haydari, baba ganmuş, soğan söğüş, kıtır, mevsim salata ve meze Anadolu. Beşi bir yerde lezzet Yakut Mangal'da. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 7/24 Kütüphane arkası. Telefon 0532 309 62 38. Gel al 0850 259 79 97.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma, en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü, görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusmaysa daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda, basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
5: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
6: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsmol'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmol AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmol'a gelmek için bahaneniz çok.
7: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: yükselen değerinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Yakut Mangal'da lezzet ve fırsat bir arada. Tavuk dürüm paketlerde 125 TL'den, dörtlü kombo paketlerde ister köfte ister tavuk 188 TL'den başlayan fiyatlarla. Sekizli köfte dürümlerde ise kişi başı 238 TL. Onlu pakette ise kişi başı 215 TL. Üstelik gel alda tavuk döner dürüm 149 TL, köfte dürüm 195 TL'ye ve içeceklerse bizden. Yakut Mangal'a gel, lezzeti kap, fırsatı kaçırma. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 724 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38.
2: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.

Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle karşınızdayız. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin yarın Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenecek toplantısına iştirak edecek. İstanbul'da hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma kapsamında tutuklanan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu görevinden istifa etti. İçişleri Bakanlığı, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen operasyonda arı kovanlarına gizlenmiş 91 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini ve 3 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletteki bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de ağır yaralandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, toplam 122 kilometre uzunluğunda projelendirilen Konya Çevre Yolu'nun ikinci kısmındaki çalışmalarda sona yaklaşıldığını belirterek, Aksaray-Adana aksları arasındaki 16.1 kilometrelik kesimde yürütülen çalışmaları bu yıl tamamlamayı hedefliyoruz, dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, önümüzdeki dönemde mevcut pazardaki konumumuzu güçlendirirken, lojistik altyapımızı ve stratejik ticaret bağlantılarımızı geliştirerek Türkiye'nin bölgesel ve küresel ticaret ağlarındaki konumunu daha da güçlendireceğiz, dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, ortak geçmişimizden aldığımız ilhamla geleceğe birlikte yürüyen Türk dünyasının dayanışmasının daha da güçlenmesini, Türk Devletleri Teşkilatı'nın bölgemizde ve dünyada barışa, istikrara ve refaha katkısının artarak sürmesini diliyorum, dedi. Adalet Bakanı Akın Gülek, en eskisi yaklaşık 39, en yenisi 3 yıllık olan 7 faili meçhul dosyada 8 cinayetin aydınlatıldığını duyurdu. Gürlek, bugüne kadar toplamda 58 dosyada 68 maktul ve 7 yaralıya ilişkin olayların çözüme kavuşturulduğunu belirtti. Türkiye ve Fransa, ikili savunma ve askeri ilişkileri güçlendirmek amacıyla savunma işbirliği yol haritası imzaladı. Görüşmelerde iki ülke arasındaki stratejik diyaloğun geliştirilmesi ve somut işbirliği adımlarının atılması konusunda mutabık kalındı.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Trafik kurallarına uymak, yaşama sımsıkı sarılmaktır.
3: Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız. Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yıllara Sari başlıyor.

0: Kaşın gözümden çok içim bir parçan. Annem sen benim.
1: 91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Bugün de programımızda geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere aktaracağız ve o yıl piyasaya çıkan şarkıları da birlikte dinleyeceğiz. Bugün 2000 yılına gideceğiz.

10 Ocak 2000, Olağanüstü Hal Bölge Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda 6 güvenlik görevlisi şehit olurken 6 terörist de ölü olarak ele geçirildi. 20 Ocak 2000, Yargıtay 1. Ceza Dairesi, gazeteci Metin Göktepe'yi gözaltında döverek öldürdükleri gerekçesiyle kastı aşan adam öldürme suçundan 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırılan 6 sanıktan 5'inin cezasını onadı. 10 Mart 2000, Anayasa Mahkemesi'nce kapatılan Refah Partisi'nin eski genel başkanı Necmettin Erbakan, 1994 yılında Bingöl'de yaptığı bir konuşmadan dolayı yargılandığı Diyarbakır DGM'de 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

29 Mart 2000. 12 Eylül ihtilalini gerçekleştirenlerden eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren hakkında ihtilal yaparak devletin anayasa ve temel nizamlarını bozduğu, Bakanlar Kurulu'nu devirdiği, çalışmaz hale getirdiği iddiasıyla TCY'nin 146. maddesi uyarınca ölüm cezası istemiyle Adana Cumhuriyet Savcılığınca dava açıldı. 19 Nisan 2000, Cumhurbaşkanı Demirel, Çin Devlet Başkanı'nı Çankaya Köşkü'nde kabul etti. 6 Mayıs 2000, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonda, Cumhuriyet Gazetesi yazarı Uğur Mumcu suikastına karıştıkları gerekçesiyle Selam Grubu üyesi 7 kişi gözaltına alındı. Ayrıca İstanbul İkinoğlu DGM, suikast ile ilgili soruşturmaya yayın yasağı getirdi.

8 Mayıs 2000. Bülent Ecevit'in kurduğu DSP-MHP ANAP koalisyon hükümetinde devlet bakanı olarak görev yapan MHP Aksaray Milletvekili Sadi Somuncuoğlu, MHP Genel Başkanı, Devlet Bakanı ve Başkan Yardımcısı Devlet Bahçeli'nin önerisiyle Başbakan Bülent Ecevit'in isteği üzerine Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından görevinden alındı. 20 Mayıs 2000. Finlandiya'da devam eden 33. Avrupa Boks Şampiyonası'nda 54 kiloda Agassi Agagüloğlu ve 67 kiloda Bülent Ulusoy altın madalya kazandı. 21 Mayıs 2000, 1999-2000 sezonunda Türkiye 1. Futbol Ligi'nde Galatasaray şampiyon olurken Altay Göztepe ve Van takımları da 2. lige düştü.

13 Haziran 2000. Papa II. Jean Paul'a 1981 yılında Vatikan'da suikast girişiminde bulunan gazeteci Abdi İpekçi'nin katili terörist Mehmet Ali Ağca, İtalya Cumhurbaşkanı tarafından affedilerek Türkiye'ye iade edildi. 19 Haziran 2000. Alaaddin Çakıcı, İstanbul Altınoğlu DGM'de suç işlemek için çete oluşturmak ve yönetmek suçundan 5 yıl ağır hapis cezasına çarptırıldı. 11 Temmuz 2000. Umut Operasyonu soruşturmasını yürüten Ankara DGM Savcısı Hamza Keleş, iddianamesini tamamlayarak 9 sanık hakkında idam istemiyle dava açtı. Keleş, düzenlediği basın toplantısında Bahriye Üçok, Muammer Aksoy, Uğur Mumcu ve Ahmet Taner Kışlalı cinayetlerinin çözüldüğünü söyledi.

13 Temmuz 2000, İstanbul 6. Asliye Ceza Mahkemesi, ülkücü mafya lideri Alaaddin Çakıcı'ya gazeteci Hıncal Uluç'un vurulmasını azmettirdiği gerekçesiyle 3 yıl 5 ay hapis cezası verdi. 23 Temmuz 2000, dalgıç Yasemin Dalkılıç, limitsiz kategoride 120 metreye dalarak dünya rekoru kırdı. 18 Ağustos 2000, tiyatro ve sinema sanatçısı Selim Naşit Özcan, İstanbul'da yaşama veda etti.

31 Ağustos 2000 DGM Cumhuriyet Savcısı Nuh Mete Yüksel tarafından Fethullah Gülen'e dava açıldı. 16 Eylül 2000 27. Sidney Yaz Olimpiyatlarının ikinci gününde halterde podyuma çıkan Halil Mutlu, 56 kiloda 3 dünya ve 3 olimpiyat rekoru kırarak altın madalya kazandı. 17 Eylül 2000 27. Sidney Yaz Olimpiyat Oyunlarında judoda Hüseyin Özkan altın madalya kazandı. 3 Ekim 2000 ABD Temsilciler Meclisi Uluslararası İlişkiler Komitesi sözde Ermeni soykırımı tasarısını 24 oyla kabul etti.

10 Ekim 2000. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, resmi bir ziyaret için Türkiye'ye gelen Çek Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Vaclav Havel'i Çankaya Köşkü'nde kabul etti. 16 Ekim 2000, Fethullah Gülen'in laik devlet yapısını değiştirerek yerine dini kurallara dayalı bir devlet kurmak amacıyla yasa dışı örgüt kurup, bu amaç doğrultusunda faaliyetlerde bulunduğu gerekçesiyle hakkında açılan davada yargılanmasına başlandı. 22 Ekim 2000, 14. genel nüfus sayımı yapıldı. Türkiye'nin nüfusu 67.803.000 kişi olarak tespit edildi.

1 Kasım 2000 Beşiktaş Galatasaray'ı 2-1 yenerek Atatürk Kupası'nı kazandı. 2 Kasım 2000 Uşak E tipi cezaevinde tutuklulardan Nuri Ergin ve Vedat Ergin'in başlattığı ayaklanmada 5 kişi öldü, 9 kişi de yaralandı. 29 görevli ve bazı tutuklular da rehin alındı. 3 Kasım 2000 Uşak E tipi cezaevinde tutuklulardan Nuri Ergin ve Vedat Ergin'in başlattığı ayaklanma sona erdi. 7 Kasım 2000 Galatasaray, İstanbul'da Sturm Graz'la 2-2 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez ikinci tura yükseldi.

29 Kasım 2000. Sabah grubunun patronu Dinç Bilgin, Medya Holding'deki tüm hisselerini Çukurova Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Karaahmet, Turkcell'in ortaklarından Murat Vargı ve Park Holding Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Ciner ortaklığına sattı. 15 Aralık 2000. Afyon yakınlarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde 6 kişinin öldüğü, 100 kişinin de yaralandığı bildirildi. 21 Aralık 2000, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden hiçbir değişiklik yapılmaksızın geçirilen şartlı salıverme af yasasını onayladı.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik. Haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 28 Eylül Pazartesi. Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantının gündeminde fon krizi soruşturması, terörsüz Türkiye süreci ve dış politikadaki gelişmeler gibi başlıklar oldu. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan şunları söyledi.
2: Sermaye piyasalarının doğası gereği son derece dikkatli hareket ediyoruz. Kapatılan fonların tasfiye süreciyle ilgili çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Gerek fonlar, gerek hisse senetleri üzerinden oynanan, çevirip haksız kazanç elde edenler hakkında gerekli soruşturmalar yapılıyor. Fonlar vasıtasıyla piyasa bozucu eylemlere giriştiği tespit edilenler hukuk önünde bunun hesabını verecektir. Tabii burada bir diğer kritik husus, benzer bir sorunun tekrar yaşanmasının önüne geçilmesidir. Bununla ilgili çalışmaları da yapıyoruz. Sermaye piyasalarımızın işleyişini çok daha sağlıklı hale getirecek idari ve hukuki düzenlemeleri İnşallah süratle hayata geçireceğiz.
0: Haftanın özeti.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin 3 günlük Bolu kampında kapalı toplantılarda söz alan bazı milletvekilleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için onursal genel başkan yakıştırmasında bulundu. Fon soruşturması kapsamında Destek Faktoring AŞ ve Özata Denizcilik şirketleriyle bağlantısı bulunduğu belirlenen kişilerin de olduğu 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 9'u gözaltına alındı. Biri ise aranıyor. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu, toplumsal bütünleşmeyi pekiştirecek adımları görüşmek üzere Beştepe'de bir araya geldi. Kanunun uygulanmasına yönelik faaliyetlerin de ele alındığı toplantıda kurumlar arası özgüdümün önemine vurgu yapıldı. AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, fon soruşturması ile ilgili kimin bebesi, kimin oğlu, kimin çocuğu olursa olsun hiçbir ayrım yok. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu işe el attı dedi. Yeni Parti Melik Gazi, Koca Sinan ve Talas teşkilatlarında yapılan ön seçimlerin ardından ilçe başkanları belli oldu. Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, restorasyon işlemleri tamamlanan tarihi Gönhan'ı kapalı çarşı esnafı ile birlikte gezerek yaptığı açıklamada, restorasyonunu büyük bir titizlikle tamamlayacağımız tarihi kapalı çarşı esnafımızla birlikte gezerek istişarelerde bulunduk dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 29 Eylül Salı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son günlerde sermaye piyasasında yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere Beştepe'de ekonomi kurmaylarıyla bir araya geldi. Adalet Bakanı Akın Gürley'in avukatı Abdullah Adır, Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık hakkında Bakan Gürlek ve eşine yönelik iddiaları nedeniyle hukuki süreç başlatıldığını açıkladı. Anayasa Mahkemesi, yeni partinin isim ve rumuzunun hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden terkinine karar verilmesi adına yapılan başvuruda partiye savunması için bir ay süre verilmesini kararlaştırdı. Koca Sinan Belediyesi tarafından yapılması planlanan Yeni Sinan Kütüphanesi'nin inşaatının sonuna geldiğini ifade eden Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, bir kütüphane daha binlerce hayale açılan kapı olacak dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 30 Eylül Çarşamba. Anayasa Mahkemesi, Türk Medeni Hukukunda süresiz yoksulluk nafakası düzenlemesini anayasaya aykırı buldu. Mahkemenin boşanma sonrası yoksulluk nafakasının süresiz talep edilmesine imkan veren hükmün iptaline ilişkin karar resmi gazetede yayımlandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, okul saldırılarının ardından internet ortamındaki provokatif paylaşımlara yönelik geniş çaplı bir çalışma başlattı. Saldırgan ve provokatif paylaşımlar yaptığı tespit edilen 3810 kişi gözaltına alındı. Türkiye'de bir ilk olarak hizmet verecek Kayseri Şehir Hastanesi Halk Kütüphanesi açılış töreni sonrası konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Coşkun Yılmaz şunları söyledi.
3: İlk defa bir şehir hastanesinde bir kütüphane açılıyor. Doğrusu bu Kayseri'ye yakıştı. Çünkü Kayseri parayla ve ticaretle anılan bir şehir. Halbuki şehrin tarihine baktığımızda çok büyük alimlerin, Davud el-Kayseri ilk Osmanlı medrese kurucusu başta olmak üzere büyük alimlerinle anılan bir şehir. Fakat kitabın ve kütüphanenin Türkiye yüzyılı içerisinde hastanelere kadar yaygınlaşması asıl gelişmenin ve temel kalkınmanın müjdecisi ve habercisi. Yol, su, elektrik, bunlar kalkınmanın maddi göstergesi ama asıl manevi ve kalıcı göstergesi ilimle, kitapla, kültürle oluyor. Şunun altını çizmek isterim ki bir tarihçi olarak son 20 yılda Türkiye'de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kütüphanecilik alanında yapılan hem yapılaşma, hem mekan güzelliği, hem sosyal imkanlar dünyada benzerine rastlanmayacak kadar ileri düzeyde.
0: Haftanın özeti.
1: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Ağustos ayı ihracat verileriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, yılın ilk 8 ayındaki performansımız 2026 yılı sonunda 4 milyar doları bir miktar aşacağımıza yönelik beklentimizi güçlendiriyor dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 1 Ekim Perşembe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönem 5. yasama yılı açılış programında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi.
2: Fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan sorunun da üstesinden başarıyla geliyoruz. Sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adaleti gözeterek kimsenin hakkını kimseye yedirmeden bu meseleyi süratle çözüyor. Bu konunun iktisadi güvenliğimize ve toplumsal barışımıza yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine inşallah fırsat vermeyeceğiz.
0: Haftanın özeti.
1: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yürütülen fon soruşturmasıyla ilgili olarak kurumlarımız sorunlu fonlarla ilgili çalışmalarını koordinasyon içinde titizlikle sürdürüyor dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecini akamete uğratmak isteyenlerin tahriklerine karşı sağduyumuzu koruyacağız. Milletimizin ümidini hedef alan aceleci hükümlerden ısrarla ve dikkatle kaçacağız dedi. Kayseri 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında bilgiler veren Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğ Amiral Zeki Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin güvenliğini sağlamak, milletimizin huzurunu korumak ve devletimizin bekasının muhafazası amacıyla her türlü risk ve tehdit unsurlarına karşı yürüttüğü faaliyetlerini azim ve kararlılıkla sürdürmektedir. Bu kapsamda son bir yıl içinde bir PKK'lı terörist daha teslim olmuştur dedi. 12. Bölge Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın, eczanelerin koruyucu sağlık hizmetlerindeki rolünü ön plana çıkarmak için grip aşısının eczanelerde yapılması gerektiğini belirterek şunları söyledi.
4: Sağlık Bakanlığımıza da tabii ki taleplerimiz var. Bunun altyapısı hazırlandığı vakit tüm Türkiye genelinde 30 binin üzerinde eczanemizde bu hizmeti vermeye hazır olduğumuzu ve mesleki gerekliliğimizin de bu yönde evrilmesi gerektiğini tekrardan sizler aracılığıyla ifade edelim. Aşıyla alakalı geçtiğimiz yıllarda çok fazla sıkıntı yaşıyorduk tedarikle alakalı ama halen tam anlamıyla tüm vatandaşlarımızı kapsayacak şekilde grip aşısı maalesef ülkemize getirilmedi.
0: Haftanın özeti.
1: 2 Ekim Cuma, Fon Koordinasyon Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin taslak üzerinde çalışılmış ve nihai halin verilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli talimatlar iletilmiştir denildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Gürcistan Eğitim, Bilim ve Gençlik Bakanı Türkiye ile Gürcistan arasında eğitim alanında işbirliğini öngören anlaşmayı imzaladı. Kocasinan Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü, kırsal mahallelerde bulunan mezarları baştan aşağı yeniliyor. Mezarların toplumun geçmişiyle bağ kurduğu özel mekanlar olduğunu ifade eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
5: Belediye olarak imkanlar ölçüsünde her türlü altyapıları ile ilgili, yapılması gereken belediyecilik faaliyetleri ile ilgili, kırsalın kendi özelinde yapılacak çalışmaların hepsinde harfiyen takip ediyoruz, yerine getiriyoruz.
0: Haftanın özeti.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk Grubu Başkanı Fatih Dönmez, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi Ekonomi ve Kalkınma Politikası Komisyonu'nun 67. toplantısı için gittiği Bulgaristan'da temaslarda bulundu. Haftanın öne çıkan gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Radyo Radar hava durumu.
6: Radyo Radar hava durumundan merhaba. Bölge genelinde gökyüzü parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden itibaren Kayseri geneli ve çevre illerde yerel olmak üzere aralıklı ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış geçişleri bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor. Kayseri merkezde günün en yüksek sıcaklığı 19 derece olarak ölçülürken gece saatlerinde termometreler 7 dereceye kadar gerileyecek. İlçelerimizde hava durumu ve beklenen en yüksek sıcaklıklar şu şekilde. Öğle saatlerinden sonra aralıklı ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı ilçelerimizden Sarız ve Pınarbaşı 18, Tomarza 19, Yahyalı Develi ise 20 derece, günün parçalı ve çok bulutlu geçeceği diğer ilçelerimizde ise termometreler, Akışla Bünyan 17, Özvatan İncesu 18, Felaiye 19, Sarıoğlan Yeşilhisar 20 derece, çevre illerimizde de parçalı bulutlu ve yağışlı hava hakimiyetini koruyor. Günün en yüksek sıcaklıkları Yozgat'ta 15, Niğde'de 17, Nevşehir Kırşehir'de 19, Sivas'ta ise 20 derece. Büyük şehirlerimizde parçalı bulutlu bir havanın görüldüğü Ankara 22, parçalı ve az bulutlu geçen İstanbul 21 derece, yine parçalı bulutlu bir havanın hakim olduğu İzmir'de ise termometreler 26 dereceyi gösterecek.
0: Radyo Radar hava durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik. Haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 28 Eylül Pazartesi. Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantının gündeminde fon krizi soruşturması, terörsüz Türkiye süreci ve dış politikadaki gelişmeler gibi başlıklar oldu. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan şunları söyledi.
2: Sermaye piyasalarının doğası gereği son derece dikkatli hareket ediyoruz. Kapatılan fonların tasfiye süreciyle ilgili çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Gerek fonlar, gerek hisse senetleri üzerinden oynanan, çevirip haksız kazanç elde edenler hakkında gerekli soruşturmalar yapılıyor. Fonlar vasıtasıyla piyasa bozucu eylemlere giriştiği tespit edilenler hukuk önünde bunun hesabını verecektir. Tabii burada bir diğer kritik husus, benzer bir sorunun tekrar yaşanmasının önüne geçilmesidir. Bununla ilgili çalışmaları da yapıyoruz. Sermaye piyasalarımızın işleyişini çok daha sağlıklı hale getirecek idari ve hukuki düzenlemeleri İnşallah süratle hayata geçireceğiz.
0: Haftanın özeti.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin 3 günlük Bolu kampında kapalı toplantılarda söz alan bazı milletvekilleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için onursal genel başkan yakıştırmasında bulundu. Fon soruşturması kapsamında Destek Faktoring AŞ ve Özata Denizcilik şirketleriyle bağlantısı bulunduğu belirlenen kişilerin de olduğu 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 9'u gözaltına alındı. Biri ise aranıyor. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu, toplumsal bütünleşmeyi pekiştirecek adımları görüşmek üzere Beştepe'de bir araya geldi. Kanunun uygulanmasına yönelik faaliyetlerin de ele alındığı toplantıda kurumlar arası özgüdümün önemine vurgu yapıldı. AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, fon soruşturmasıyla ilgili kimin bebesi, kimin oğlu, kimin çocuğu olursa olsun hiçbir ayrım yok. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu işe el attı dedi. Yeni Parti Melik Gazi, Koca Sinan ve Talas teşkilatlarında yapılan ön seçimlerin ardından ilçe başkanları belli oldu. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, restorasyon işlemleri tamamlanan tarihi Gönhan'ı kapalı çarşı esnafı ile birlikte gezerek yaptığı açıklamada, restorasyonunu büyük bir titizlikle tamamlayacağımız tarihi kapalı çarşı esnafımızla birlikte gezerek istişarelerde bulunduk dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 29 Eylül Salı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son günlerde sermaye piyasasında yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere Beştepe'de ekonomi kurmaylarıyla bir araya geldi. Adalet Bakanı Akın Gürley'in avukatı Abdullah Adır, Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık hakkında Bakan Gürlek ve eşine yönelik iddiaları nedeniyle hukuki süreç başlatıldığını açıkladı. Anayasa Mahkemesi, yeni partinin isim ve rumuzunun hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden terkinine karar verilmesi adına yapılan başvuruda partiye savunması için bir ay süre verilmesini kararlaştırdı. Koca Sinan Belediyesi tarafından yapılması planlanan Yeni Sinan Kütüphanesi'nin inşaatının sonuna geldiğini ifade eden Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, bir kütüphane daha binlerce hayali açılan kapı olacak dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 30 Eylül Çarşamba. Anayasa Mahkemesi, Türk Medeni Hukukunda süresiz yoksulluk nafakası düzenlemesini anayasaya aykırı buldu. Mahkemenin boşanma sonrası yoksulluk nafakasının süresiz talep edilmesine imkan veren hükmün iptaline ilişkin karar resmi gazetede yayımlandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, okul saldırılarının ardından internet ortamındaki provokatif paylaşımlara yönelik geniş çaplı bir çalışma başlattı. Saldırgan ve provokatif paylaşımlar yaptığı tespit edilen 3810 kişi gözaltına alındı. Türkiye'de bir ilk olarak hizmet verecek Kayseri Şehir Hastanesi Halk Kütüphanesi açılış töreni sonrası konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Coşkun Yılmaz şunları söyledi.
3: İlk defa bir şehir hastanesinde bir kütüphane açılıyor. Doğrusu bu Kayseri'ye yakıştı. Çünkü Kayseri parayla ve ticaretle anılan bir şehir. Halbuki şehrin tarihine baktığımızda çok büyük alimlerin, Davud el Kayseri ilk Osmanlı medrese kurucusu başta olmak üzere büyük alimlerinle anılan bir şehir. Fakat kitabın ve kütüphanenin Türkiye yüzyılı içerisinde hastanelere kadar yaygınlaşması asıl gelişmenin ve temel kalkınmanın müjdecisi ve habercisi. Yol, su, elektrik, bunlar kalkınmanın maddi göstergesi ama asıl manevi ve kalıcı göstergesi ilimle, kitapla, kültürle oluyor. Şunun altını çizmek isterim ki bir tarihçi olarak son 20 yılda Türkiye'de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kütüphanecilik alanında yapılan hem yapılaşma, hem mekan güzelliği, hem sosyal imkanlar dünyada benzerine rastlanmayacak kadar ileri düzeyde.
0: Haftanın özeti.
1: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Ağustos ayı ihracat verileriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, yılın ilk 8 ayındaki performansımız 2026 yılı sonunda 4 milyar doları bir miktar aşacağımıza yönelik beklentimizi güçlendiriyor dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 1 Ekim Perşembe. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönem 5. yasamayılı açılış programında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi.
2: Fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan sorunun da üstesinden başarıyla geliyoruz. Sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adaleti gözeterek kimsenin hakkını kimseye yedirmeden bu meseleyi süratle çözüyor. Bu konunun iktisadi güvenliğimize ve toplumsal barışımıza yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine inşallah fırsat vermeyeceğiz.
0: Haftanın özeti.
1: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yürütülen fon soruşturmasıyla ilgili olarak kurumlarımız sorunlu fonlarla ilgili çalışmalarını koordinasyon içinde titizlikle sürdürüyor dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecini akamete uğratmak isteyenlerin tahriklerine karşı sağduyumuzu koruyacağız. Milletimizin ümidini hedef alan aceleci hükümlerden ısrarla ve dikkatle kaçacağız dedi. Kayseri 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında bilgiler veren Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin güvenliğini sağlamak, milletimizin huzurunu korumak ve devletimizin bekasının muhafazası amacıyla her türlü risk ve tehdit unsurlarına karşı yürüttüğü faaliyetlerini azim ve kararlılıkla sürdürmektedir. Bu kapsamda son bir yıl içinde bir PKK'lı terörist daha teslim olmuştur dedi. 12. Bölge Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın, eczanelerin koruyucu sağlık hizmetlerindeki rolünü ön plana çıkarmak için grip aşısının eczanelerde yapılması gerektiğini belirterek şunları söyledi.
4: Sağlık Bakanlığımıza da tabii ki taleplerimiz var. Bunun altyapısı hazırlandığı vakit tüm Türkiye genelinde 30 binin üzerinde eczanemizde bu hizmeti vermeye hazır olduğumuzu ve mesleki gerekliliğimizin de bu yönde evrilmesi gerektiğini tekrardan sizler aracılığıyla ifade edelim. Aşıyla alakalı geçtiğimiz yıllarda çok fazla sıkıntı yaşıyorduk tedarikle alakalı ama halen tam anlamıyla tüm vatandaşlarımızı kapsayacak şekilde grip aşısı maalesef ülkemize getirilmedi.
0: Haftanın özeti.
1: 2 Ekim Cuma, Fon Koordinasyon Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada sermaye piyasası kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin taslak üzerinde çalışılmış ve nihai halin verilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli talimatlar iletilmiştir denildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Gürcistan Eğitim, Bilim ve Gençlik Bakanı Türkiye ile Gürcistan arasında eğitim alanında işbirliğini öngören anlaşmayı imzaladı. Kocasinan Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü, kırsal mahallelerde bulunan mezarları baştan aşağı yeniliyor. Mezarların toplumun geçmişiyle bağ kurduğu özel mekanlar olduğunu ifade eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
5: Belediye olarak imkanlar ölçüsünde her türlü altyapıları ile ilgili, yapılması gereken belediyecilik faaliyetleri ile ilgili, kırsalın kendi özelinde yapılacak çalışmaların hepsini de harfiyen takip ediyoruz, yerine getiriyoruz.
0: Haftanın özeti.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk Grubu Başkanı Fatih Dönmez, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi Ekonomi ve Kalkınma Politikası Komisyonu'nun 67. toplantısı için gittiği Bulgaristan'da temaslarda bulundu. Haftanın öne çıkan gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
6: Trafikte güvenli hayat, kurallara uymakla olur. Trafik kurallarına uymak, yaşama sımsıkı sarılmaktır.
0: Yayın tekrarı.
7: Sivil toplum kuruluşlarının yaptıkları değerli çalışmaları, sosyal sorumluluk projelerini ve topluma kattıklarını derinlemesine ele alıyor, değişimin nasıl mümkün olduğunu keşfediyoruz. Sivil Toplum, Duygu Sarıncan'ın sunumuyla her Perşembe saat 11'de Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.

0: Duygu Sarınca'nın hazırlayıp sunduğu Sivil Toplum başlıyor.
1: Sevgili Kayser Radar takipçileri ve Radyo Radar dinleyicileri, Sivil Toplum programıyla karşınızdayım. Ben Duygu Sarınca. Bugün AFAD Birlik Müdürü Hasan Say ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Hasan Bey.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
1: Nasılsınız?
2: Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi. Sizler de iyisiniz.
1: İyiyiz. Çok şükür. Çok kısa bir hatırlatma yapıyorum. Daha sonra sizi tanıyabilir miyiz diye başlıyorum. Bizlere sorularınızı şu anda izlemiş olduğunuz sosyal medya hesaplarımızdan ve 352-336-2598 numaralı WhatsApp hattımızdan iletebilirsiniz diyorum. Ve Hasan Bey, size dönüyorum. Sizi tanıyarak başlayalım dilerseniz.
2: 1971 Kayseri doğumluyum. 3 kız babasıyım. Yaklaşık da meslekte de 26 yılımız bitti. 27. yılımızdayız. Hem AFAD arama kurtarma personeli olarak başladık. Aynı zamanda 3 yıldız dalgıç. KBRN konusunda, yani kimyasal, biyolojik ve nükleer silahlar konusunda da hem Türk Silahlı Kuvvetleri'nden hem AFAD'ımızdan eğitimler aldık. Ülkemizde meydana gelen 2000 yılından sonraki bütün depremlerde görev aldık. Şu anda da yaklaşık ikinci senemiz, yaklaşık 9 seneye kadar şube müdürü vekilliği görevi yaptım. Şimdi de AFAD Kayseri Birlik Müdürlüğü'ne bakıyorum 2 senedir. Birlik Müdürlüğümüzün işte personellerimizin eğitimi, diğer koşullar, hazırlaması konularında AFAD'da hizmet veriyoruz.
1: Kolaylıklar diliyorum.
2: Teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Peki şöyle gündemden başlayacak olursak, biliyorsunuz deprem var gündemimizde. Pınarbaşı'nda arda arda depremler yaşanıyor.
2: Evet.
1: Bunun şiddeti nedir? Bizim için sıkıntısı nedir? Şimdi bizde de bir tedirginlik oluşmaya başladı. Evet. Ne yapsak, ne yapmamız gerekiyor? Hemen çantamı hazırlamamız gerekiyor vesaire,
2: yani,
1: gibi.
2: Tabii bunda en önemli bilgileri jeoloji mühendislerimiz bu konuda yer bilimcilerimiz verir, ama tabii yıllardır bu mesleği yapan biri olarak dün de şey dedik, yukarı Borandere, aşağı Borandere, Karagöz mahallelerimizi dolaştık Sayın Kaymakamımızla. Oradaki vatandaşlarımızla görüştük. Tabii burada ana bir fay hattımız yok. Meydana gelen fay hatları da oldukça düşük, çok yıkıcı özelliği olmayan ve bu bölgede de büyük bir kırılma, fay hattı ve deprem beklenmiyor. Biz vatandaşlarımıza burada çok imtinalı olmalarını, tabii biraz da önceki, özellikle Maraş depremi ve yurdumuzdaki bu büyük 2023 yılındaki afet nedeniyle vatandaşlarımız, özellikle en ufak sarsıntı olsa, hatta yüksek tonajlı araçlar bile geçse, vatandaşlarımız haliyle tedirgin oluyor.
1: Evet.
2: Tabii ufak ufak çok hafif sallantılar. Bunların kırıcı özelliği yok. Vatandaşlarımıza zarar verme gibi bir durumu da yok. Biz bunları anlattık vatandaşlarımıza orada. Buradan geçecek olan ana bir fay hattının da olmadığını, bu bölgede de tarih boyunca hiç büyük bir kırılmalı fay hattından dolayı deprem olmadığını da anlattık vatandaşlarımıza. Onlara olası bir depremde neler yapması gerektiğini birlikte bir tekrar ederek bilgilendirmelerde bulunduk. Ne biz ne de tabii ki bizim AFAD'ın araştırmacılarımız bu bölgede bilim adamlarının da araştırmalarına göre büyük bir şiddetli deprem asla beklenmiyor. Vatandaşlarımız bu konuda

0: depremde neler yapmamız gerektiğini, depremin öncesinde, esnasında ve sonrasında bunları çok iyi bilmemiz gerekiyor. Bu kültürü tamamen çocuklarımıza anaokulundan itibaren aşılayıp lise, üniversite seviyesinde bütün insanlarımız herhangi bir sarsıntıda neler yapması bilmesi gerekiyor ve çok üzücüdür ki biz maalesef her deprem sarsıntısında yıkıcı olmasa bile onlarca insanımızı hem yaralanmalar yüksekten atlama sonucu. Biz her zaman söylüyoruz, asla en son yapmamız gereken şey balkon ve diğer yerlerden yüksekten atlamak ama maalesef tabii çok tez canlı milletiz. Aklımız ilk geleni yapıyoruz ama biz bütün eğitimlerde de anlatıyoruz vatandaşlarımıza da asla balkonlara çıkmamamız gerekiyor. Cam kenarlarından uzak durmamız gerekiyor. Evdeki işte avizelerimiz, tablolarımız varsa, televizyonlarımız bunları mutlaka sabitlememiz gerekiyor. Biz hatta can kayıplarının birçoğunda yapısal olmayan elemanlardan yaklaşık %4 can kaybı veriyoruz. İşte kesiler nedeniyle. Bunlara çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle biz istendiği zaman ailelerimiz, mahallelerimiz dahil her yere gidip bizim hem afeti yaşayan bizim teknisyen arkadaşlarımız, hem mühendislerimiz, hem eğitimcilerimizle birlikte afet eğitimini veriyoruz vatandaşlarımıza. Bu konuda biz AFAD olarak elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Ama vatandaşlarımız da özellikle buna çok çok dikkat etmesi gerekiyor. Evet. İşte afet var, sarsıntı var, koşup merdivenlere koşmak yerine çöp kapan tutun metodunu mutlaka bilmemiz gerekiyor. Belki çok basit gibi geliyor. Çok kolay çöp kapan tutun ama biz bundan önceki depremlerin hepsinde yani ben hatırlıyorum 2003 Bingöl depreminden tutun sonraki Erciş, İzmir gittiğimiz bütün depremlerde sağlam eşyaların yanında çöp kapan tutun yapan vatandaşlarımızı biz birçoğunu sağ ve bundan sonraki hayatında çok sağlıklı olarak kurtardık ve devam ettiler. Ama mutlaka sağlam eşyaların yanında çök kapan tutun metodu bizler için çok çok büyük. Yani vücudumuzu küçültüp başımızı koruyarak evimizdeki sağlam eşyalar bunlar nelerdir? Buzdolabı, çamaşır makinesi, kurutma makineleri olabilir. Masaların yanlarına, alttan asla girmiyoruz. Yanlarına, kanepelerin yanlarında durarak bu şekilde depremin sarsıntısının geçmesini bekliyoruz. Sarsıntı geçer geçmez hızla evimizden ve binamızdan uzaklaşıyoruz.
1: Şimdi aslında bu panik hali yapıdan kaynaklı ya kişiden. Eğitimlerle evet. Bunun önüne geçebiliyor muyuz?
0: Kesinlikle. Özellikle biz mesela her sene deprem tırımızı getiriyoruz. Simülasyon tırımız. Burada da vatandaşlarımız oturuyor. Geçen sene Cumhuriyet Meydanı'ndaydık. Depremin şiddetini veriyoruz. O sarsıntıyı hissediyorlar. Şimdi o sarsıntıyı hisseder hissetmez çök kapantılı. Bu artık vücutta ve beyinde otomatik bir şey haline geliyor. Şartlanma gibi. Sarsıntıyı hisseder hissetmez insanlar panik halinden çıkıp ne yapmam gerekiyor? Evet çök kapan tutun yapmam gerekiyor. Biz aslında gittiğimiz okullarda da bunu çocuklarımıza hep anlattığım zaman ben özellikle söylüyorum ki çocuklarımıza lütfen akşam eve gittiğinizde anne, baba, aile bireyi kim varsa ebeveynler, büyük baba, büyük anne hepsine hadi bakalım birlikte bir tane çök kapan tutun yapalım. Bu o kadar önemli ki. Yani hiç olmazsa bunu evde yani haftada falan demeyeceğim ama ayda 3 ayda bir çocuklarımızla evet bugün sarsıntı olsa hangi eşyanın yanında nasıl saklanmamız gerekiyor diye göstermemiz çok çok önemli. Hiç temenni etmiyoruz ama olacak olan bir depremde göreceğiz ki sallantıda çocuklarımız, bizler, evdeki yaşayan bütün hane halkı oraya saklanacak. Ve bu onları büyük bir belki de olası demek. İnşallah hiç temenni etmiyoruz ama İnşallah. Olacak olan depremi sapasağlam kurtarmamıza neden olacak. Bizim için hep söylediğimiz depremde altın saatler deriz biz ilk 72 saate. Yani depremin altın saati mi olur? Tabii ki olmaz. Ama biz altın saatler dememizin sebebi en çok canlı insanı kurtardığımız zaman. Burada bu afet deprem eğitiminin önemi ve ilimizdeki özellikle vatandaşların bu eğitim alması, işte STK'larımızın ne kadar çok olması bunlar bizim için çok çok önemli unsurlar.
1: Evet, şimdi bir sokak röportajında geçtiğimiz gün depremi sorduk. Evet. Öğrencilere de sorduk ama evet. Yaşları gereği hepsini kullanamadık. Evet. Diyorlar ki hani eğitim olarak, hani ders olarak verilmeli ama yeteri kadar verilmiyor. Aslında çok küçük yaştan verilmesi lazım.
0: Evet, yani şöyle biz özellikle Kayseri AFAD olarak, yani genel olarak AFAD Başkanlığımızın da bu konudaki talimatlarını yerine getirerek ilimizde bize başvuran her okula, biz mutlaka gidiyoruz. Çünkü Sayın Valimizin de bu konuda talimatı var. Mesela MEP AKUP var bizim. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı. Milli Eğitim'deki

0: Kayseri öğretmenlerimizin kurmuş olduğu ve akredite olan bir kurtarma ekibimiz var. Buradaki kıymetli öğretmenlerimiz, tabii Kemal hocam var başkanları, onların nezdinde bütün okullara gidip eğitim de veriyorlar. AFAD personelimizle birlikte. Hangi okulumuzdan talep gelirse gelsin. İşte Rıfat Genç Müdürüm dediğim gibi bu konuda bizim diğer en önemli, en öncelikli işimiz eğitim. Çünkü biz biliyoruz ki afette ne yapmasını gereken bir çocuğumuz yarın olabilecek bir depremde hem kendisini hem ailesini hem sevdiklerini bu hareketi yapmakla ve uygulamakla kurtaracak. O yüzden biz geçen sene bütün ilçelerimize ve bütün köylerimize gittik. Bütün okullarımızda eğitim verdik. İnşallah önümüzdeki senenin hazırlığını bile şimdiden yapıyoruz. İstenen, talep edilen her yere biz eğitim vermeye her zaman hazırız. Ama yeter ki vatandaşımız, evet biz afetle yaşamayı öğrenmemiz gerektiği konusunda hemfikir olalım, bize yardımcı olsun. Mesela geçen zannediyorum 3-4 ay önceydi Talas'ta bütün vatandaşların katılımıyla 54 binada, ki bu yaklaşık olarak ya o gün hesaplarımızda 15 bin küsür kişinin duyurumuzla birlikte Mevlana Mahallesi'nde komple bir tatbikat yaptık. Tahliye tatbikatı. Ha şunu sorabilirsiniz, vatandaşımız çok duyarlılık gösterip katılmış. İşte biz bu noktada vatandaşlarımızdan şunu rica ediyoruz. Bizler çünkü depremin acılığını çok yaşadığımız için biz istiyoruz ki bu eğitimlere bütün vatandaşlarımız dört elle sarılsın. Afet durumunda bizi kurtaracak, bizim sevdiklerimizi kurtaracak en önemli şey bu eğitimler. Onun için yeter ki talep etsinler, katılsınlar. Bazen tabii bakıyoruz, şey yapma, ister istemez üzülüyoruz ama biz kesinlikle bu bizi bu yoldan geri koymuyor. Daha da şevklenerek. Tahliyeler yapıyoruz okullarda, yurtlarda tahliye yapıyoruz. Genç öğrencilerimize, kızlarımıza, işte benim kızlar da üniversite okuduğu için söylüyorum. Kızlarımıza söylüyorum. Bazen tahliye yaparken binayı deprem esasında ben bakıyorum, kızlarımız merdivenden inerken ellerinde telefon mesaj çekiyorlar. Üzülüyorum tabii, uyarıyorum da tatlı dille babacan şeyle ama ya bu önemli. Yani eğitimde mutlaka gerekli önemi vermezsek, özellikle afette bunu önemsemezsek yarın çok büyük can kayıpları veririz. Çok üzülürüz. O yüzden depremde ne yapmamız gerektiğini biz diyoruz. Her isteyene koşup öğretmeye hazırız ama vatandaşlarımız da ne olur bunu artık önemsesinler. Yurdumuzun işte özellikle Türkiye'miz afet kuşağında bir ülke ama depremle yaşamayı öğrendiğimiz zaman bir sıkıntı olmayacak. Yeter ki biz depremde neler yapacağımızı tam hazırlanalım, bütün bunu isteyelim, öğrenelim.
1: Yani bize de ilkokulda anlatıyorlardı ama bize hayal geliyordu depremle, evet. Falan. 2023 yılında bunu çok net bir şekilde gördük, evet. Anladık. Gerçekten eğitim yani, çok önemli.
0: Kesinlikle çok acı bir tecrübeydi. Yani bütün yurdumuz açısından. Tabii biz daha önceki depremlere gittiğimiz için tabii çok ufaktı o depremler. İşte dediğim gibi Bingöl depremi, sonra Van Erciş depremi, Elazığ depremi, bir kere İzmir depremi. Ama son olan deprem çok uzun ve çok büyük bir alana yayılması. Yaklaşık 11 şehri birden etkilemesi. Tabii ülke olarak bizi hem çok üzdü, hem depremin ne kadar yakın ve gerçekçi olduğunu bize gösterdi. Bir de tabii diğer yönden de tabii bu güzel ülkemin insanların birbirine ne kadar bağlı olduğunu, yardımlaşma konusunda, diğer konularda o bölgeyi yeniden deprem sonrası çalışmalar da AFAD'ın çalışmaları içerisinde var. Sağ olsun devletimiz, milletimize Allah orayı yeniden düzenleme konusunda yardımcı oldu. Tabii ki hep diyoruz ki deprem bizim gerçeğimiz. Biz bunu her yerde söylüyoruz. Artık deprem abi, deprem amca gibi anılır olduk ama biz hep gördüğümüz için hep aklımıza o geliyor. Yani oradaki insanlar, yaşadığımız durumlar, hala birçok insanla da görüşüyoruz. Şimdi bu yüzden neler yapmamız gerektiği çok vaktimizi almayacak aslında. Yaklaşık böyle yarım saat, 45 dakika ilgiyle bizim eğitimcilerimizi dinlediği zaman insanlarımız binalarda neler yapmaları gerektiği, işte sinema salonunda, konferans salonunda, araçta depreme yakalandılarsa neler yapmaları gerektiği konusunda zaten aydınlanacaklar. Ve zaten olası bir sarsıntı ve depremde de bunu birebir uygulayacaklar.
1: Kesinlikle. 11 ili doğrudan etkiledi ama aslında 81 ili etkiledi bu.
0: Kesinlikle.
1: Ve bizim gerçekten hazırlıklı olmamız lazım, evet. Her anlamda. Peki Kayseri'de genel olarak bu anlamdaki çalışmalar yeterli mi?
0: Yani şöyle, biz mesela Kayseri ile ilgili olarak aslında deprem deyince tamamıyla şey akla geliyor. Arama kurtarma geliyor. Hı hı. Ama tabii ki bizim afet ölme olmadan önce de riskleri azaltma çalışmaları yapan ve olası esnada da depremizi koordine eden, bütün kurum kuruluşlarla koordinasyonu sağlayan bir kuruluş. Biz buna büyük bir zaman ayırıyoruz. Yani ilimizde yaklaşık Türkiye'de bu konuda çalışmalarla önde gelen illerden bir tanesi Kayseri'miz. Yani müdürlüğümüz, il müdürümüz bu konuda mesela özellikle akredite çalışmaları konusunda. Şu an 9 tane STK'mız akredite. Yani akredite nedir? Arama kurtarmadaki ehliyet gibi düşünülebilir. Biz sivil toplum kuruluşlarımızı alıyoruz. Bu konuda onları yetiştiriyoruz. Yani arama kurtarma anlamında, eğitim anlamında. İşte sağlık müdürlüğümüz, il sağlık müdürümüz sağ olsun bu konuda bize yardımcı oluyor. İlk yardım eğitimleri, orman müdürlüğümüz sağ olsun. Orada yangın eğitimleri, Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiyemiz yine o şekilde eğitimlerle. Bu insanları biz afete hazırlayıp yetiştiriyoruz. Sonra AFAD Başkanlığımızdan gelen eğitmenler tarafından sınava tabi tutulup akredite oluyorlar. Yani afet durumlarında çalışma yeterliliği. İlimizde bu sayı 9'a ulaştı. İnşallah tabii biz devam ediyoruz. Şu an bir STK'mızı daha hazırlıyoruz. Buradan da kulaklarını açtım. Gökbörü oldukça hem bu konuda hevesli hem heyecanlılar. Çok evet. Da gayretliler. İnşallah önümüzdeki yakın bir zamanda da sınava girecekler. Akredite sınavına. Sağ olsun. Gezisini gündüzüne katıyorlar. Aynı zamanda işte en son yine eğitimlerini akredite süren Turkuaz Derneğimiz. İşte Deniz Başkanımız. Biz şunu da görüyoruz. Biz gönüllülüğe çok önem veriyoruz il müdürlüğümüz olarak. Rıfat Müdürüm de bu konuda hep şunu söylüyor. Gönüllüler bu işi gönüllü olarak yapan insanlar. Biz hayatımızı buradan idame ettiriyoruz. Evet ama gönüllerin bizim gözümüzde bir kat daha yücelten şey içlerinde, işlerinden, güçlerinden fedakarlık yapıp koşup geliyorlar. Ne öğrenebilirim, afette ne yapabilirim diye. Bu anlamda bizim için gönüllülük çok önemli. Ve Kayserimizin, zaten bütün Kayserilerin gönlü çok güzel insanlar. Bu yüzden biz bu gönlü güzel insanları afet gönüllüsü olarak da görmek istiyoruz. Bütün şehrimizin insanları. Yani 3-5-10 bin değil de biz 100 binleri afet konusunda eğitim almış, afet konusunda biz biliyoruz ki afetten sonra yardım etmek için binlerce, on binlerce Kayserili var mı onu seferber etti. Biz bu eğitim konusunda da özellikle deprem ve afet eğitiminde de onları gönüllü olarak görmek istiyoruz. Kapımız, gönlümüz, AFAD'ımızın kapısı Kayseri AFAD'ın hep onlar aç.
1: Şimdi Gökbörü dedik, Turkuaz dedik. Biz de teşekkür edelim buradan. Sizleri ne kadar görüyorsak onları da aynı şekilde evet. Sahada görüyoruz. Evet. Tamamen kaç ekip var bu şekilde ve şimdi bölüm bölüm ayrılıyor sanırım. Su, Turkuaz mesela.
0: Evet, şöyle ona açıklık getireyim Duyur Hanım. Ya şu an 9 tane akredite ekibimiz var. Yani bunların içerisinde Telekom, Kızılay, Anda. Mesela Anda'mız da çok, Maraş'ta da beraber çalıştığımız çok kıymetli bir STK'mız. İHA'mız. Her yerde, her konuda koşturan İHA'mız var sağ olsun. Adını unutmamak için şey yapıyorum. Onlar da biraz şey. YSEVİ var. Evet, Mahmut Başkanım. Bu konuda Türkiye'de YSEVİ Derneğimizin de genel merkezi Kayseri. Türkiye'nin yaklaşık zannediyorum 30 ilinde de arama kurtarma ekipleri kurdular. Birçoğunda da akrediteler. Bu konuda bizle birlikte çalışmalarımıza faydalanıyoruz. Bu derneklerimizin hepsi tabii afet anında koordinasyon, Türkiye Afet Müdahale Planı gereği AFAD'tadır. Yani AFAD'ın koordinesinde emniyetimiz, jandarmamız, belediyelerimiz, itfaiyemiz olay yerinde göreve başlar ve görevi bitirene kadar da devam ederler. Hangi afet varsa, bu işte kayıp arama dahil, boğulmalar dahil, bunların hepsine görev yaparlar. Kayserimizin güzelliği, bizim çağrılarımızın hepsine STK'larımızın hızlı bir şekilde reaksiyon vererek koşup gelmeleri. Son dönemdeki birçok olay, kayıp olaylar, işte Metiye'deki kayıp olayı, Felahiye Viyadüğü'ndeki çok üzücü bir olayımız da sağ olsun. Yozgat Çayıralan, oradaki kayıp bir kız çocuğu, hep beraber ve hızlı bir şekilde organize olup müdahale ediyoruz. Tabii bu ekiplerimiz kısmen hepsinin aldığı hafif arama kurtarma eğitimi var. Bir konuda hazırlık yapıyor. Andaydı yanılmıyorsam, barınma konusunda hazırlık yapıyorlar. Akredite olmak için. Yani insanlarımızın şeyi de çok önemli. Kurtarma kadar barınmaları da çok önemli. Bu konuda hazırlık yapıyor. Turkuaz'ımızı farklı kılan Türkiye'deki ilk sualtı arama kurtarma ekiplerinden bir tanesi. Kurucularından birisi de Mehmet Eskitaş hocam. Şimdi Deniz Temel Bey başkanı. O da Türkiye'nin en iyi dalgıçlarından bir tanesi. Hem sualtı konusunda Yani oldukça derinliklere 40 küsür metreye kadar dalabiliyorlar arama kurtarmalarda. Aynı zamanda da hafif arama kurtarmalarda her çağrımıza koşarak talep ediyorlar. Bu bir şu anlamda bizi çok güçlendiriyor. Özellikle arazi aramalarında bizim sektörlemelerimizden sonra buralara dağılacak ne kadar çok bu işi bilen. Çünkü bu işi bilmeyen ve bu işin eğitimini almayan vatandaşlarımızı sahaya sürmek bizim için çok riskli.
1: Tabii.
0: Yani bir insanımızı kurtaralım derken birçok insanımızı riske atmamak gerekiyor. O yüzden ben bu anlamda da sizin kanalınıza, bütün STK'larımıza, Kayseri'nin bütün gönüllülerimize çok çok teşekkür ediyoruz. 9 tane dediğim gibi akreditemiz var. İnşallah Gökbörü ile birlikte bu sayıyı 10 yapacağız. Hadak var. Hacılar Belediyemizin Dağcık Kulübü. O da sağ olsun hazırlıklarına başladı. Onları da inşallah akredite edeceğiz. Ama biz dediğimiz gibi AFAD gönüllülüğe bütün Kayserilerimizi bekliyoruz. Hepsini. Özellikle bizim AFAD gönüllülük sistemine girip AFAD gönüllülük eğitimini almaları, bizlerin yanında görmeleri çok istiyoruz biz.
1: Evet. Şimdi vatandaşlar tarafından da yanlış yapılan bir şu konu var diye biliyorum. AFAD'a tepki. Mesela herhangi bir olayda gidiyorsunuz. Bu olay olmadan önce burada olacaktınız falan diyorlar ya, aslında bu binanın yapısıyla alakalı, hani şehircilikle alakalı bir şey.
0: Yani evet, şöyle tabii bizim AFAD'ın görev ve sorumlulukları tabii farklı. Hı-hı. Vatandaşlarımız tabii şöyle canı yanan insanlara biz biraz alıştık. Çok da şey yapmıyoruz, onlara konuşmuyor. Bir müddet sonra zaten girip sarılıp beraber ağlıyoruz defet durumunda, ama şunu söyleyebilirim, bizim Kayseri'de olan olaylarla ilgili her gün bir ekibimiz hazır bekliyor. Hazır kıtamız var. Bu nedir? İşte bu olabilecek ilimizdeki olaylara müdahale için. Onun harici depremle ilgili bizim acil çağrıyla birlikte ben dahil bütün arkadaşlarım, ya biz geçen seferki Maraş merkezi depremimizde sarsıntı bitti. Ben evimden, bizim hanım ve çocuklar artık neredeyse, onlar tabii korkmuştu haliyle. İşte çök kapan tutun yaptılar, ayağa kalktılar. Ben gidiyorum dedim, korkmayın bir şey olmayacak. Bu başka bir, biz evden öyle çıktık. Biz hepimiz öyle gidiyoruz. Ve Sayın Valimizin başkanlığında, Sayın Gökmen Çiçek Valimizin başkanlığında hadi gidiyoruz demesiyle birlikte Sayın Gökmen Valimizle Maraş'a biz en erken giren ekibiz. Kayseri olarak, Kayseri Valiliği, Kayseri AFAD olarak biz saat yaklaşık 9-17 gibi Maraş'taydık. Arkadaşlarımız enkazdaydı, çalışmalara başladık. Yani biz çok hızlı gidebiliyoruz ama bu tabii ki canı yanan insan için böyle değil. Biz onları anlamaya çalışıyoruz. Ama tabii bütün AFAD, bütün AFAD çalışanları, bütün arkadaşlarım oldukça, yani orada ben hep şunu söylüyoruz. Tabii bu son deprem bizi de çok şey yaptı. Yani zordu. Her anlamda zordu. Tabii arama kurtarma çok girmek istemiyorum ama yani çalışırken karşılaştığımız durumlar, insanların hali, oradaki işte çocuklar, insanlar... Şunu kesinlikle söyleyebilirim ki, bütün işlerimle söylüyorum. Enkaz altında kalan hiçbir çocuğun kendi çocuğumuzdan farkı yoktu. Yani bizim orada durmamız, duraksamamız, geç kalmamız söz konusu olamaz. Yani kendi canımız yanmış gibi, kendi annemiz, kendi kardeşimiz gibi. Bütün AFAD çalışanlarının da böyle olduğunu biliyorum. Hatta bütün kamu çalışanlarının birçoğu böyledir. Bu şekilde koştuk, bu şekilde gittik, günlerce çalıştık. Keşke... daha önce daha hızlı yetişseydi, keşke hiç olmasaydı, ama bu keşkelerden çok biz afete hazır olmamız gerekiyor. Bunu hep söylüyorum ben.
1: Ve sizin alanda da bir, hani ekipman hazırlığı vesaire yapmanız gerekiyor. O çadırların kurulması, tabii, tabii, o süreçte tabii, tabii, aslında tabii. Bir tepki alıyor ama bu olması gereken şey. Direkt hani makineyi alıp da hilti deniyor sanırım.
0: Biz alıp tabii şöyle görev paylaşımını yapıyoruz aslında. Demin bahsetmiş olduğum gibi bizim ekibimize çadırı kuracak arkadaşlarımız belli. Biz o sahaya gittik mi zaten duruma göre durumu değerlendirip bütün arkadaşlarımızın tamamına yakını sahaya sürüyoruz zaten. Hı hı. Gecenin bir yarısından sonra bizim lojistik ekiplerimiz evet kalacağımız çadırları kurmaya çalışıyor. Bazen hiç yatmıyoruz. Son Maraş depreminde geceleri birkaç saat araçta kestirmenin halinde biz bir hafta hiç yatmadık. Yüzümüz yer görmedi. Yine bu da bu şekilde. Önceliğimiz mutlaka kurtarma çalışmaları. Deprem olmuşsa, deprem esnasında önceliğimiz tamamıyla vatandaşımıza yardımcı olmak, enkazdan bir nefes alan bir insanı kurtarmak. Diğer şeyler zaten inanın hiç aklınıza gelmiyor. Bu konuda da yani bütün arkadaşlarımız aynı.
1: Peki ilk arama kurtarma üssü Kayseri'de kurulacak. Türkiye'nin ilk
0: üstüne. Evet, şey olarak lojistik anlamda Türkiye'de özellikle havaalanımız aslında bu bir Türkiye'de ilk, bunun en önemli güzelliklerinden bir tanesi de diyelim. Oldukça hızlı müdahaleyi sağlıyor. Biz şunu gördük ki afet bölgesine ne kadar hızlı gidersek o kadar çok insanımızın hayatını kurtarabiliyoruz. Bu yüzden yapılan çalışmalar neticesinde buradan bir kez daha şükran ve minnetle söylüyorum. Gökmençek Valimin çok büyük gayretleriyle, Sayın İçişleri Bakanımız da sağ olsun şimdi destek vermesiyle birlikte. İl Müdürümüz gece gündüz bu projeyle uğraştı. Şimdi bu havaalanı tahsis oldu. Bu bizim için çok güzel olacak. Kayseri'nde yüz akıllı bir proje. Dünyanın her yerine buradan yaklaşık işte orada özellikle 12. Hava Üssümüz komutanımız sağ olsun bu konuda çok yardımcı oldu. Biz oradaki birliğimizle şu anki birliğimizin personel sayısı yaklaşık 60. Şu an 30 tane de arkadaşımızın Kayseri'ye tayin olacak inşallah, şeyleri bitti. Bütün alım aşamaları bitti, mülakatları. Biz oraya geçtiğimizde personel sayımız 100 olarak geçeceğiz ve yine artacak. Biz afet anında hızlı bir şekilde 15 dakika içerisinde işte bizim nakliye uçaklarımız, büyük uçaklarımız, Koca Yusuf dediğimiz veya diğer C-130 dediğimiz uçaklarımızı biz yaklaşık 15 dakika içerisinde yüklemeye başlıyoruz. Yani bunun içerisinde kurtarma araçları dahil kamyonetlerle birlikte uçağın içerisine giriyoruz. Personelimizi koyuyoruz, malzemelerimizi koyuyoruz ve uçağın marşa basıp uçağın havalandığı 30 dakika içerisinde olacak. Ve daha sonra biz bu afet neredeyse tabii oraya gideceğiz. İşte hiç temenni etmiyoruz. Ben işte zikretmek bile istemiyorum. İnşallah Türkiye'de bir daha hiçbir deprem olmaz. Ama yarın deprem olacak gibi de biz hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Gerek arkadaşlarımızın eğitimiyle ilgili, diğer konularla ilgili. Ama bu lojistik üst Türkiye'nin her yerinden gelen kurtarmacıların Türkiye'nin ve dünyanın her yerine sevkiyle birlikte bizim kurtarma anlamında gücümüzün de bir yansıması olacak. İnşallah güzel olacak. Kayseri'nde çok güzel bir projesi olacak diye düşünüyorum.
1: İnşallah. Şimdi bahsettiklerinizden aslında duygusal olan kısım bize yansıyor. Anlatırken evet, de hissediyoruz. Peki sizin için bu psikolojik açıdan etkilenmemek ya da daha az etkilenmek, etkilendikten sonra bunu nasıl atlatabilirim gibi size verilen bir eğitim var mı?
0: Yani evet, yani dönem dönem destek almak gerekiyor ama biz mesleğin başlangıç itibarından beri bu yeni yeni hızlandı. Hatta bugün öğleden sonra bir eğitimimiz olacak. Bir psikologumuz kurumumuza gelecek. Sağ olsun bizim eğitim şubeni ayarladı. Psikologumuzla konuşacağız. Bu çok olmalı ve arkadaşlarımıza verilmeli. Çünkü yakinen şahit olduğumuz için biz depremden geldikten sonra birkaç ay hiç kimse kimseyle konuşamadık, yani birbirimize bakamadık olayları hatırlamamak için. Ama destek alıyoruz sağ olsun, bu konuda da il müdürümüz işte dediğim gibi bugün öğleden sonra da bir psikologumuz gelecek. Ama biz şunu şey yapıyoruz, hep şunu düşünüyoruz. Kimseye bir şey olmasın inşallah. Yani binalarımız sağlam olsun, kontrollerimiz çok sık olsun. Herkes işini çok güzel yapsın. Biz AFAD olarak hem eğitimlerimiz hem arama kurtarmanın da üst düzey eğitimler alalım. İnşallah bize afet konusunda hiç ihtiyaç olmaz. Her alanda çalışalım, her şeyi yapalım. Ama inşallah en az çalıştığımız deprem olsun.
1: Siz çalışmayın diyebileceğimiz tek alansınız.
0: Yani evet, yani depremde çalışmayalım. Eğitimde çalışalım, hazırlıkta çalışalım, risk azaltmada çalışalım. Toplumun özellikle gönüllülüğün geliştirilmesinde çalışalım. Ama inşallah Cenab-ı Allah bu aziz millete bir daha afet yaşatmasın.
1: İnşallah.
0: Bizi de inşallah o şeylerle, zorluklarla karşı karşıya koymasın. Ama
1: İnşallah
0: dediğimiz ama gibi yarın olacak gibi biz hazır olarak şekilde çalışıyoruz.
1: Doğal afet sonuçlarını öngörülemiyor
0: tabii,
1: maalesef.
0: Tabii tabii, kesinlikle. Bununla birlikte dediğimiz gibi hazırlıkları yapıyoruz. Büyük bir işte lojistik yüz, personeller, eğitimler, STK'larımız. Ama bu yetmiyor. Hiç durmadan hazırlamamız lazım. Tabii görev tanımlarımız yapılıyor. Bizim olası bir büyük depremde işte biz nereye gittiğimizde, İstanbul'a da gidersek orada nerede çalışacağımız, bunlar hep belirlendi. Biz devam ediyoruz hiç durmadan çalışmaya Duygu.
1: Evet. Peki 2023 depremlerinde ne kadar yapı hasarı aldı Kayseri'de?
0: Ya şöyle, bu bölgede direkt aslında çok azdı. Tahmin şey yapıyorum, yanlış rakam 643'e yakın ağır hasarlı Sarız ve Pınarbaşı'da evet, binalarımız vardı.
1: Yakın olduğu için.
0: Evet evet, yakın olduğu için etkilendi ama çok şükür yaralanan, enkaz altında kalan hiçbir vatandaşımız yoktu. Yaklaşık 81'e yakın dahil, orta hasarlılarımız 96 civarında diye hatırlıyorum. Ama sağ olsun devletimiz, çok güçlü bir devletiz. Çok hızlı şekilde bütün vatandaşlarımızın talepleri alındı. Ağır hasarlı vatandaşlarımıza evleri, yerinde dönüşüm isteyenlere yerinde, işte TOKİ konutlarından isteyenlere TOKİ konutlarına şekilde devletimiz bütün vatandaşların yaralarını hızlı bir reaksiyonla sardı. Biz yardımcı olduk bu konuda.
1: Peki birlik müdürlüğünde kaç kişi çalışıyor eğitim anlamında? Genel olarak neler yapılıyor? Kaç kişi eğitime gidiyor?
0: Tabii şu anki birlik personeli mevcutumuz. Biz tabii ki il müdürü, AFAD müdürümüzün emrinde çalışıyoruz. Birlik müdürlüğümüzde de şu an 64 personelimiz var. Bunların yaklaşık 56 tanesi saha personeli. Dediğim gibi şimdi yeni alımlarımızla birlikte sayımızı 100'e tamamlayacağız. Şimdi bu arkadaşlarımız biz başta AFAD Ankara'ya, AFADEM dediğimiz eğitim enstitüsüne yolluyoruz. Arkadaşlarımız orada yaklaşık önceden 3 aya kadar yakın eğitim alıyorlar ve her alanda alıyorlar. Dağcılık eğitimi, arama kurtarma eğitimi, sualtı, köpekle arama eğitimi. Bu konularda arkadaşlarımız çok da donanımlı olarak yetişiyorlar. AFAD bu konuda hatta Türkiye demeyelim, açık dillikte diyebilirim ki dünyada en iyi eğitim veren kurumlardan bir tanesi. Biz bu personellerimizi her alanda yetiştiriyoruz. Bizim arama kurtarma teknisyenlerimiz işte tabii uzmanlık alanları da var. Ama öncelikle depremde neler yapması gerektiği, işte bir arama kurtarma personeli ayırma setinin tek tek gücünü, kesme gücünü, görüntüleme cihazının enkazda nereleri görüntüleyebileceğini, sismik akustik dinleme cihazlarını, bunların hepsinin temel eğitimini alıyorlar. Sonra branş işte KBRN dediğimiz kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer konuda uzmanlaşıyorlar, eğitim alıyorlar. Sualtı dalgıçlarımız dalış konusunda provelerini alıp hazırlanıyorlar. Bu konuda tam donanımlı olarak yetiştirmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz bu genç arkadaşlar.
1: Eksik hiçbir malzeme olmaması gerekiyor değil mi?
0: Kesinlikle.
1: Temini nasıl oluyor?
0: Ya şöyle, bize AFAD Başkanlığımızın gönderdiği tam donanımlı arama kurtarma araçlarımız var. Bu araçlarımız içlerindeki her malzemeyle, kesme ayırmadan tutun, araç ayırma kiti, görüntüleme cihazı tam donanımlı olarak ilimize geliyor. Tabii biz birlik olduğumuz için şu andaki malzemelerimiz ve araç sayılarımız diğer illerimize göre biraz daha fazla olarak donanacak. Şimdi kısmen yeni yeni tekrar araç şeyimizi artırıyoruz inşallah.
1: Şimdi şeyi merak ettim. Herhangi birinin hatası yüzünden bir ekipman zarar görüyor mu? Gördüğünde ne oluyor?
0: Şöyle, yani bizim bütün arkadaşlarımız profesyonel olduğu için bizde devlet malı Beytül maldır. Biz bütün arkadaşlarımıza bu koşullarla söylüyoruz. Bunu aşılıyoruz. Yani bizim için bir kalemin de kırılması çok önemlidir. Ufak değil. Bir arama kurtarma setinin ağzının kırılması da. Tabii arkadaşlarımız bunu görev yaparken eğer görev gereği, görevin doğası gereği ufak bir zarar görüyorsa bunda hiçbir sıkıntımız yok. Çünkü vatandaşı kurtarmak uğruna her şey olabilir. Ama kişisel hatalardan olursa bunu zuhur ettiriyoruz. Yani mutlaka kimse bize kişisel şahsi hatalardan dolayı, ama olursa da evet arkadaşlarımız bunu karşılayacak. Tabii. Evet. Ama onun haricinde arkadaşımız iple, iniş takımıyla Alatta dağın tepesine çıkıyor. Tamam. Vatandaşı alırken işte ayağına, eline malzeme düşmüş, kırılmış olabilir. Bunlar çok şey değil, telafi edebilir. Ama önemli olan şu, görev yaparken kullansınlar. Ama şahsi olarak ya da başka bir şey olarak tabii bu mümkün değil. Bu olmaz yani.
1: Şimdi yaz geldi, barajlara girip serinlemek isteyenler olacak. Biz de sık karşılaşıyoruz. Aslında sık diyorum, haberci olduğumuz için belki hani sık önümüze düştüğünden kaynaklı olabilir. Kayseri'de bu durum, boğulma durumu barajlara girip
0: şöyle, sıklıkta. Önceki senelerde yani şu son 3 seneye kadar boğulma sayılarımız ortalama 10 ile 18 arasıydı istatistiklere göre. Son 3 senedir biraz düştü ama bu sene yağışların çok fazla olmasından dolayı, debilerin çok yükselmesinden dolayı, çünkü o şimdi viyadüğümüzün oradan veya kızım oradan geçen birçok yerde 35 metrenin üstünde derinlikler var. Göllerimiz ve biz şunu önermiyoruz, vatandaşlarımızdan rica ediyoruz. Göller, göletler yüzme yeri değil. Suyun kaldırma gücü çok çok farklı. Boğulma ihtimali çok yüksek. Dibi milek olduğu için istirham ediyoruz, rica ediyoruz. Serinlemek için bile olsa göl, gölet, barajlara lütfen girmeyelim. Çok acı şeyler yaşadık. İşte aynı aileden 3 kişinin boğulduğunu gördük. Çok üzülerek, yani bir yandan gözümüzden yaş gelerek kurtarma çalışmalarına katıldığımız oldu. Bu yüzden sevdiklerimiz için Ya başta bunun tedbirini alalım. İki dakika ya aman çocuğumuzun gönlü kırılmasın, şu suya üç adım girsin ne olur demememiz lazım.
1: Sonrası felaket.
0: Tabii tabii, çamura mineye batıyor, çocuk kendini atıyor, sonra abla onu kurtarayım diyor, baba onu. Birçok çok üzücü şeyler yaşıyoruz. Bu yüzden istirham ediyoruz işte Sarımsaklı Barajımıza, yarın piknikler başlayacak işte Yamul etrafına veya işte Viyadük Irmak kenarına, ne olur suya serinlemek amaçlı girmeyelim. Kızılırmak artık çok çok debi çok yükseldi. Çok risk ihtiva ediyor. Özellikle imtina ediyoruz. Hani sevdikleri için ne olur girmesinler. Özellikle çok dikkat etsinler. Girenleri uyarsınlar. Bu konuda çok dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü birkaç saniyede bizim için ömür boyu acı verecek olaylara sebep olabiliyoruz.
1: Yani özellikle ilkinde olmaz, ikincisinde olmaz. Kesinlikle. Allah korusun.
0: Çünkü bizim su dipleri çok farklı. Yani özellikle çamurumsu, mileksi yorulduğu için baktığı zaman, zorlandığı zaman, panik hale geldiği zaman insan özellikle bilincini kaybedecek, çırpınacak ve onu kurtarmak isteyenler de çok büyük sıkıntıya girecek. Bu yüzden sizin kanalınıza da hem çok isabet oldu, rica ederim, istirham ederim, lütfen bilmediğimiz sulara asla girmeyelim yani.
1: Peki böyle bir ihbar aldığınızda artık iş bitmiş oluyor, çıkarmak için mi gidiyorsunuz, evet, yoksa hani kurtarabiliriz?
0: Ya şöyle, yetiştiğimizde oldu. Ya nasıl oldu? Şambiyeli dediğimiz bu iç lastiklerle tutunup kalanlar oldu. Kayıya tutunanlar oldu Yamula'da. Onları aldık. Teknesi hafif batmaya başlayanlar oldu. Rica ediyoruz, o da özellikle bu balıkçı arkadaşlarımıza bu konuda çok çok dikkatli olsunlar. Biz ihbarı alır almaz, özellikle ihbarın çeşitliliğine göre, son dönemde özellikle yüksekten düşme, yuvarlanma, ayakta kırıklar, vatandaşlarımız dolaşmaya çıkıyorlar ama yani mutlaka dikkatli olsunlar. Yanlarında mutlaka bir arkadaşlarıyla ve bildikleri yerde dolaşmaları çok önemli. Son, çünkü haftalarda çok arttı bu. İşte belki yine size yansıdı, biliyorsunuz. İşte Kırlangıç Vadisi olsun, Orta Seki olsun, diğer belirli yerler olsun. Buralarda çok dikkat etmeleri gerekiyor. Biz ihbarı alır almaz ihbarın durumuna bakıp ilk alan bizim enformasyon memurumuz ya da arama kurtarma teknisyen arkadaşımız olayı değerlendirip işte dağla ilgiliyse hemen dağcılıkla ilgili aracımız, iplerimiz, iniş takımlarımızın olduğu, KBRM ile ilgiliyse ölçüm cihazlarımızın olduğu aracımız, eğer boğulmaysa hemen botumuzu alıp olay yerine hızlı şekilde, elimizden gelen en hızlı şekilde, yani bu 1,5 dakika ile 5 dakika arasında kurumdan çıkacak şekilde, o arkadaşlarımız önce ekibimiz. Onlar gittikten sonra biz zaten gerideki diğer arkadaşlarımızla tekrar ekibi duruma göre güçlendirip yeni sevkler yapıyoruz. İşte diyelim ki bir kayıp, öncelikle görüşüyoruz. Şimdi şey çok önemli. Yani olayın meydana gelişi, nerede oluşu, mesela işte çocuk kızıyor, gidiyor terminale, kaybına. İşte bunları değerlendirmek çok önemli. Biz bunu değerlendirdikten sonra gerekirse hemen STK'larla ortak sayfalarımız var, duyuru yapıyoruz. Arama kurtarma çalışması için işte personel ihtiyacımızdan dolayı desteklerinizi bekliyoruz. Onlar da hızlı geliyor ve bölgeye hepsini aktarıyoruz. Sonra işte termal dronlarımızla ve diğer araçlarımızla ne gerekiyorsa olayın türüne ve muhteviyatına göre arama çalışmalarına başlıyoruz.
1: Su alanında olan ekipler geliyor değil mi? Şimdi bir de kurbağa adamlar var.
0: Tabii tabii. Sağ olsun Kayseri Emniyetimiz su altı arama kurtarma birimi açıldı. Dalgıççılarımız görevlerine başladılar. Sağ olsun emniyet müdürümüz de bu konuda çok hassas. Hızlı şekilde onlar da bizimle birlikte koşup geliyorlar bu vakalara. Bu ilimizin aslında su altı alanında çalışmasını oldukça güçlendirdi. STK'larımızdan Türkiye'de tek turkuazımız var. Onlara dalış konusunda destek veriyor. Jandarmamız aynı şekilde, ivedi şekilde SAK jandarma ekiplerini geçen sefer Ankara'dan özel cihazlarla, su altı arama cihazlarıyla yine jandarma ekiplerimiz geldi. Bu anlamda ilimizdeki koordinasyonumuz oldukça hızlı diyebiliriz. Ama tabii bizi en üzen şey işte bu olaylara mahal vermeden önce bunların tedbirlerini mutlaka almak gerekiyor. Boğulmak da bunlardan bir tanesi.
1: Kesinlikle. Şimdi yangın diye bir sorunumuz da var biliyorsunuz. Evet, mangallar yakılacak artık. Çok dikkatli olmak gerekiyor. Özellikle yasak olan bölgelerde hiçbir şekilde yakılmaması gerekiyor ama bizim de bu konuda dikkat etmemiz gerekenler
0: aslında
1: var.
0: Evet. Yani bizim vatandaşlarımız çok aslında duygusal, şefkatli, merhametli, Kayseri'nin insanı. Ama lütfen biz de rica ediyoruz. Ya mangal yakarken ya ne olur ormanlık alanlara yakın yerde yakmayalım. Sonra hepimizin, bütün milletçe üzüleceği olaylar başlıyor. Önüne geçin, çok büyük yangınlar oluyor. İşte binlerce ağaç, ki bu sene biliyorsunuz yağışlardan dolayı otlarımız çok büyüdü. Yarın bu kuru otlar çok ufacık bir kıvılcımlarla, camlarla tutuşacak. Biz buna duyarlı olmamız lazım, korumamız lazım. Özellikle ateş yakıyorsak ormanlık alanın çok uzağında yakmamız lazım. Sonra kendimizin tutuşturduğu ateşi kendimiz de söndüremiyoruz. O yüzden bu konuda çok hassasiyet göstermemiz lazım. Vatandaşlarımızın duyarlı olması lazım. Böyle özellikle ormanlık alanda duman başlangıçlarında hızlı haber verme. Ama biz bunun başlangıçta önüne geçmemiz lazım. Siz de dediğiniz gibi ya mangal yakacaksak ne olur? Ormanlık alandan, tutuşacak alandan uzakta yakalım. Yani bizim 5 dakika kendi ve ailemizi mutlu etmek adına bütün oradaki börtü, böcek, tabii, canlıları ve bizim nefesimiz olan ormanlara zarar vermeyelim.
1: Yani biz bunlara müdahale edebiliyoruz, bizden kaynaklı boğulma olsun, dikkat edersek, suya girmezsek önüne geçebiliriz, yangının önüne geçebiliriz. Hani deprem böyle bir durum değil ama bu afetleri de aslında oluşturan büyük oranda insan.
0: Ama insan maalesef insanın verdiği zararı hiçbir şey vermiyor. O yüzden bir de bizim dediğim gibi yani bizim insanımızda aslında karıncaya da incitmeyecek bir yapısı var. Ama maalesef bazen böyle işte ateş yaktım gülü bir anlık, hadi ne olur ki bir şey olmaz, hadi tutuşsa da söndürürüm. Tabii bunların önüne geçemiyoruz. İtfaiyemiz çünkü yüzlerce ot yangınına gidiyor. Hem onlar için de çok büyük iş yükü, hem de özellikle etkilenen alanlar, insanlarımız ve ormanlarımız için büyük bir zorluk ve sıkıntı.
1: Evet. Yoğun yağışlardan kaynaklı bazı bölgelerde de su birikintisi oldu. Araçlar neredeyse yarısına kadar su aldı. Sizin burada bir müdahaleniz oldu mu? Hangi bölgeleri oldu?
0: Şöyle, zorda kalan ve ihbar gelen her vatandaşımızın yardımına personel sayımızca, malzememizce koşmaya çalışıyoruz. Geçen sefer de şehrimizin bölgelerinde sıkışan, araçta zorluk çeken bütün vatandaşlarımıza gücümüzün yettiğince irtibatta kalarak hayati risk unsuru var denilse olma ihtimali olanlara bile koşup yardım etmeye çalıştık. Umuyorum ki kısa zamanda bu giderilerek bundan sonra bu yağmurlarda bunlarla karşılaşmayacağımızı düşünüyoruz.
1: İnşallah. Peki afetzedeler hangi haklardan yararlanabiliyor?
0: Özellikle devletimiz afetzedeler konusunda her imkanı seferber etti. Çok rahat diyebilirim. Şimdi bütün vatandaşlarımıza ağır hasarlı ve yıkılacak binası olan orta hasarlı binalarda biz bütün topladığımız taleplerde hepsinin ev yapımlarına başladık. Devletimiz onların ev yapımı için bütün şeyleri yaptı. Aynı zamanda afet zamanı kira yardımları yapıldı. Aynı zamanda giyim yardımları, gıda yardımları. Yani devlet elinden gelen her şeyi zarar görmüş vatandaşların yarasını sarmak için seferber etti diye açık yüreklilikle söyleyebiliriz bu konuda. Ki bu konuda vatandaşlarımız bile çok çok duyarlıydı, sağ olsun.
1: Tabii ki. Peki şöyle finale gelirken son sorularımdan birisi, afat gönüllüsü nasıl olunur?
0: Evet, ya afat gönüllü sayımız çok artıyor. Biz bundan çok memnunuz. Özellikle bu konuda isteyerek bir gelen insanlar, sağ olsun gönüllerimiz. Biz e-devlet üzerinden müracaat ediyorlar. Veya bize de gelip AFAD'a, eğitim şubemize, biz AFAD gönüllüsü olmak istiyorduk, müracaat ediyorlar. E-Devlet üzerinden müracaat ettikleri zaman orada bir eğitimleri var. 6 ya da 7 aşamalı. O eğitimleri bitirdikleri zaman sisteme düşüyor. Biz onları AFAD'a davet ediyoruz. İşte 5 gün onlara aynı bu şekilde arama kurtarma afet eğitimleri veriyoruz. Sonra ilk yardım eğitimleri aldırıyoruz. Sonra yangın eğitimleri aldıktan sonra onları bizim afet gönüllü ailemize katıyoruz. Ve olası depremlerde ya da olası iyileştirme çalışmalarında, geçenki Osmaniye'de de gönüllerimiz, hepsi çok kıymetli insanlar. Artık afet de biz de onlar da ailemiz gibi olduğu için Osmaniye'de yardım iyileştirme çalışması var diyoruz. Hemen bir otobüs geliyorlar, sağ olsun bizden de arkadaşlarımızla birlikte oraya gidiyor vatandaşlarımıza ne gerekiyorsa. Yani nedir, örnek veriyorum, su basmışsa orayı temizlemede, yardım etmede, sırt sırta etmede, Türk milletin birlik ve dayanışmasını sahada gösterme anlamında çok çok kıymetli. Bu bağlamda biz bütün Kayseri'de vatandaşlarımızı AFAD gönüllü olmaya sizin vasıtanızla bekliyoruz inşallah.
1: Şimdi herkesin de yapabileceği bir şey değil aslında.
0: Evet.
1: Yani sahada katılım sağlayabilen olur, olamayan olur ama gönüllü kalmak isteyen olur. Ben onu yapamıyorum ama şu kısmı yapmak istiyorum diyen olabilir. Bunlar da eğitimlerde mi değerlendiriliyor?
0: Evet. Bu çok önemli. Bu, önce teşekkür ederim onu sorduğunuz için. Yani kan tutabilir. Sıkıntı yok. Ya da enkaz içerisinde çalışamayabilir ama ya çay yapabilir, yemek yapabilir, çadır kurulması, işte barınma dediğimiz. Biz bunun eğitimini de veriyoruz. Oradaki vatandaşlarımızın barınması için çadır kurma alanlarımız var. Çok ihtiyacımız var. Orada çadır kurarak çalışabiliriz. Yani her şeyi yapabiliriz. Malzemelerin bakımını yapabiliriz. Aklınıza ne gelebiliyor? Gıda ve iaşeleri orada ayırt edebiliriz. Giyim ve kıyafet yardımlarını ayırt edebiliriz. O kadar çok ihtiyacımız var ki bu anlamda sakın, yani ben bunu yapamam, enkaz üstü. Enkaz değil sadece. Afet bir enkazdan da ibaret değil. Bir de gerisi var. İyileştirme var, vatandaşları barındırma, giyindirme. Bu alanda yeter ki ben bir şeyler yapmak istiyorum diye düşünsün. Biz onlarla her konuda yardımlaşırız. Çünkü her konuda ihtiyacımız var.
1: Evet, elinize sağlık. Şimdi kışın yağmur, kar, yine sizi görüyoruz. Arabalar evet. Yolda kalıyor.
0: Evet,
1: yazın korusun. Yangın oluyor vesaire. İşte Allah korusun bir ufak deprem olduğunda hazırlıklısınız.
0: Evet.
1: Az önce bahsettiğimiz aslında doğal afetler hepsinde sizi görüyoruz. Bize de vatandaş görüntü atınca hemen görüyoruz ki afet orada.
0: Allah razı olsun. Ya şöyle, biz özellikle bütün Türkiye'ye gelen ve Kayseri'de sağ olsun her yere yetişmeye çalışıyoruz. Sayın Valimiz de biliyorsunuz bu konularda vatandaşa çok hassas. Özellikle Erciyes'e bu konuda çok bu sene yoğun mesai sarf ettik. Zorlandık demeyeceğim ama istirham ediyoruz. Kar çok hızlı geliyor. Vatandaşımıza işte meteorolojimiz çok isabetli tahminlerle duyuruyor. Ya kurban olayım ya, sen de şu yaz lastiğine çık, magadasını aldım. Ne olur ya. Çıkıyor, ondan sonra telefon, araçta çocuklarla mahsur kalıyorlar. Bu sene işte arkadaşlarla, ekip arkadaşlarıyla. Yani özellikle bir aile çocuğuyla mahsur kaldı. Son anda yetiştik. Yani biz de giderken çok zorluk çekiyoruz.
1: Soğuk tabii hava.
0: Ve buz, kar kapatmış yolu. Ne olur yani, bunlara çok dikkat et. Biz elbette yetişeceğiz. Biz o yolla gerekirse yani ellerimize, tırnaklarımıza çıkacağız. Çıkacağız ama yani hava bir daha şey yapmazsa, müsaade etmezse ya yani daha zor durumlarla karşılaşacağız. Hiç tasvip etmediğimiz acıları ne kendilerine ne bizlere yaşatmasınlar. Tedbirli olalım. Tedbir alalım ya, ne olur, çok zor değil ki. Kışlık lastiğimiz yoksa da şu Erciyes'e çıkmayalım kış günü. Yani ne olur. Ya kayak yapmayı bilmiyor, oraya sadece yukarıdan aşağıya bakmak için. Yani niye riske atıyorsun kendini? Bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çok mesai harcadık geçen sene oraya. İl müdürümüz de sağ olsun zaten genç, biz onun temposuna yetişmeye çalışıyoruz.
1: Ona da çok teşekkür ediyoruz.
0: Allah
1: gerçekten bizi
0: evet.
1: Yalnız bırakmıyor bu konularda, hani bilgi
0: çok
1: akışı
0: hassas.
1: Olsun evet.
0: Kesinlikle yani her konuda çok da emeği var sağ olsun. Ama biz vatandaşlarımızdan mesela yangın konusunda biz sadece desteğe gidebiliyoruz. İtfaiyemiz bu konuda çok çalışkan bir itfaiyemiz var. Ama vatandaşımızın da destek olması lazım.
1: Evet.
0: Yani ben evet oraya çıkıyorum. Kurtarmakla mükellefim. Yani ben eğer afet olmasam da bir vatandaş olarak da elimden geleni yapıp zorda kalan vatandaşa koşarım ama yani bizim koşarken ettiğimiz, gittiğimiz, geldiğimiz her şey devletin, vatandaşın aslında. Biz kendi imkanını kendinin önüne sermeye çalışıyoruz. O da ne olur zora koşmasın, zorlamasın. Yani bu şeye kış günü mesela o karda o kadar çok çıktık ki yani görüntüler var yani birkaç tanesiyle çok etkiledi bizi son anda.
1: Kardarda neredeyse
0: tabii,
1: her gün geliyordu bize bu görüntüler.
0: Ya Sarız'a gittik Sayın Valimizin başkanlığında, Sayın Valimiz de birçoğunu oradan yönetti. Ya nerede Nevşehir Kozaklı'ya hamama giden ablalar ve abiler bir otobüs dolusu yazlık lastikle gelip orada karda kaldılar. Dedim ki abi hiç mi şeye bakmadınız meteoroloji raporuna, ya bir şey olmaz dedik ama işte bakın dedik yüzlerce insan evet yani onları konaklattık, başımızın taçları ama bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. İnşallah daha duyarlı olacağız, daha dikkat edeceğiz. Bu vakalar da azalacak diye düşünüyorum insan kaynaklı vakalar konusunda.
1: İnşallah doğal afet deyip geçmemek lazım. Biz kesinlikle. De önleyebiliyoruz yani bazı şeyleri.
0: Tabii tabii yani elimizden geleni yaparsak, tedbirlerimizi alırsak her şeyi daha azamiye indireceğiz. Ama gün güne iyi mesafe kat ediyoruz diye düşünüyorum. Kayseri'miz açısından baktığımızda da bazen seminerlere gidiyoruz, diğer illere de. İyi bir durumdayız. Biz okullardaki, anaokullarındaki eğitimleri çoğaltacağız. Üniversiteyle işte projelerimiz var. Sayın müdürümüz öncülüğünde yapmış olduğumuz. Üniversitedeki eğitimler bu sene çok sık üniversitedeki gençlerimize eğitimlere giriyor. Çünkü artık hayatın içinde olacak gençler. Üniversite ve anaokulları ve hepsini biz inşallah eğitimlerle afete hazır bir
1: evet.
0: Türkiye, afet hazır bir Kayseri olarak elimizden geleni yapacağız.
1: Aslında öyle. Her konu eğitime bağlanıyor.
0: Kesinlikle ya. Eğitim ve anlayış. Bir de sevdiklerini korumakla alakalı. Yani işte Ulunder'in sözü var Atatürk'ün. Görevini en iyi yapan vatanı en çok sevendir. Herkes vatandaş olarak işimizi en iyi yapacağız. Biz afetçi olarak işimizi, görevimizi en iyi yapacağız.
1: Biz de bunu doğru bir şekilde dile getirmekle sorumluyuz haber
0: evet,
1: olarak.
0: Allah razı olsun.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim Duygu Hanım. Çok sağ olun. Çok güzel program.
1: Çok konu var ama bir sonraki yayınlarda
0: inşallah. Bir sonraki yayınlarda vatandaşlarımızın çök kapantutu ne kadar hızlı yaptığını, depreme ne kadar hazırlıklı olduğunu birlikte konuşmak nasip
1: i̇nşallah.
0: Olur.
1: İnşallah. Çok teşekkür
0: ben
1: ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Sevgili izleyicilerimiz, yayın tekrarına sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Haftaya yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Duygu Sarıncan'ın hazırlayıp sunduğu Sivil Toplum sona erdi.
3: Yayın tekrarı.
4: Yeşil ışığın yanmasını beklemek, ambulansı beklemekten daha kolaydır.
3: Trafikte, otobüste, tramvayda, telefonda, radyoda, sokakta, evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: ilginç bir konuyla karşınızdayız. Kayseri'de bir inşaatın temel harfiyatı sırasından tamamen tesadüfi olarak çıkan bu muhteşem lahitin hikayesini hiç duydunuz mu?
1: Herakles, Yunan mitolojisinin en önemli kahramanlarından. Herakles, Latinlerin ve bizlerin daha çok bildiği şekliyle Herkül, Yunanistan'ın en kutsal dağı Olimpos'un bulutlarla kaplı zirvesi, 12 Olimpos tanrısının da yurduydu. Antik Yunan'da tanrılar tıpkı insanlar gibi tasvir edilirdi. Öyle ki insanlar gibi yemek yerler, içerler, sevinirler, üzülürler, öfkelenirler, eğlenirler, evlenirler, aile kurarlar, hatta birbirlerini kıskanırlar, birbirlerini çekiştirip dedikodu yaparlardı. Her yönleriyle tıpkı insan gibiydiler. Bir farkla ölümsüzdüler. Belki de onları insanlardan ayıran en önemli fark ölümsüzlükleriydi. Aslında Yunan tanrıları varoluş şekillerini ve neredeyse sahip oldukları tüm özelliklerini birebir Sümerler, Babiller ve eski Mısır'dan almışlardı. Antik Yunan döneminde Olimpos Dağı'nın muhteşem manzarası eşliğinde yaşayan soylu ve asil sınıflar Olimpos Dağı'nın tamamen bir panteon yani tapınak alanı haline gelmesiyle buralardan Atina düzlüklerine inmek zorunda kalmaları sonucu diğer sınıflarla bir arada yaşamaya başlamaları aslında demokrasinin de ilk temelleriydi. Üç tanrı Olimpos'un asıl kraliyet ailesini oluşturur. Tanrıların kralı Zeus, eşi ve evlilik tanrıçası kıskanç Hera, Zeus ve Hera'nın evliliğinden doğan tanrıça Athena. Zeus'un kaçamakları da olur. Gayri resmi evliliklerinden gayri meşru çocukları da olur. Zeus'un bir ölümlü prenses olan Alkmen ile olan kaçamağından dünyaya gelen Herakles yani Herkül işte bu yüzden ölümlüdür ve bundan dolayı da yarı tanrıdır. Kıskançlığı çılgınlık düzeyinde olan Zeus'un eşi Hera bu gayri meşru ilişkiyi öğrenir öğrenmez Herakles'i öldürmek için beşiğine iki yılan yollasa da bebek Herakles ikisini de kolaylıkla öldürür. Ancak Hera'nın Herakles ile uğraşması ömrü boyunca hiç bitmez. Herakles Hera tarafından sürekli büyülere maruz kalır, türlü hastalıklar musallat olur. En sonunda da çılgına dönen Herakles geçirdiği bir cinnet anında kendi ailesini tamamen katleder. Daha sonra yaptıklarının farkına varsa da iş işte çoktan geçmiştir. Yaptıklarından kendini affedebilmesi için Delfiyo bilicisine başvurur. Bilici ona suçlarından ve tüm günahlarından arınması ve ölümsüzlüğe ulaşması için Miken kralı Eurystheus'a gidip uzun bir süre onun hizmetine girmesi ve kralın her istediğini de yerine getirmesi gerektiğini söyler. Eurystheus ise Herakles'ten 12 iş yapmasını ister. İşte buna kaynaklarda Herakles'in 12 görevi veya 12 işi denir. Sırasıyla bunlar Nemea aslanını öldürmesi, Hidra ejderini öldürmesi, Kerberos'u ölüler ülkesinden çıkarması gibi. Artık bu bilgilerden sonra asıl konumuza gelecek olur isek, Kayseri Melikgazi ilçesi, Seyit Gazi mahallesi yakınlarında 1991 yılında yapılan bir inşaatın temel kazısında toprağın 3 metre altında bulunan bu çok önemli Herakles yani Herkül lahiti, günümüzde Kayseri Kalesi içindeki Yeni Arkeoloji Müzesi'nde kendisine ayrılan özel bir mekanda tüm ihtişamı ile sergilenmektedir. Lahit yüzeyine yukarıda anlatılan 12 görev de sırasıyla muhteşem bir şekilde işlenmiştir. Şimdi Kayseri Arkeoloji Müzesi'ne gidip müzeyi ağır ağır gezerken Herakles lahiti önüne geldiğinizde lahiti bir de bu bilgilerle incelemek eminim çok daha keyifli olacaktır. Hatta sizlere bir sır daha vereyim. İlk görevden son göreve doğru ilerlerken ölümlü ve yarı tanrı Herakles'in gitgide de yaşlandığını fark edeceksiniz.
0: Şimdi tüm bu anlatılanların ışığında bu muhteşem lahiti yerinde görmek için Kayseri Müzesi'ni mutlaka ziyaret ediniz.
2: Ekonomi Radar başlıyor.
3: Bu haftanın gelişmeleri neler? Haftayı nasıl kapattık? Kayseri Başkanı'nın büyük simitçi yıl sonunda ihracatta 4 milyar doları aşacağız dedi. Kayseri Defter Darlığı 2025 yılı kurumlar vergisi rekortmenlerini açıkladı. Bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyeti 48 bin lira oldu. Yoksulluk sınırı 123 bin 130 lira olarak asgari ücretin 4 katını geçti. Üniversite öğrencisi bulunan dar gelirli ailelere yönelik 10 bin TL'lik nakdi destek başvuruları başladı. Kayseri'de havaların soğumasıyla balık çeşitliliği artarken fiyatlar düştü. Palamut 100 TL'den satılırken yoğun talep gördü. Kayseri'de tüp fiyatlarına 2 gün üst üste zam geldi. Büyük tüp 1650 TL, küçük tüp ise 370 TL'den satılacak. Kayseri'de ay çekirdeği hasadının başlamasıyla hasadın %30'u tamamlandı.
2: Ekonomi Radar sona erdi.
4: Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Sevgili sürücüler, araç kullanacaksanız alkolden, alkol alacaksanız direksiyondan uzak durun.
1: Yayın tekrarı.
2: Bu sezonda sizlere ben eşlik edeceğim. Çok güzel bir program diyebiliriz aslında. Sanattan müziğe, atölyelerden seramiğe kadar birçok konuyu bu programda işleyeceğiz. Şu anda da ilk bölümümüzde Özden Kübra Görkan'la birlikteyiz. Hoş geldiniz, nasılsınız?
3: Teşekkür ederim, hoş bulduk. Sizler nasılsınız?
2: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Şu an atölye programımızın aslında ilk bölümündeyiz. Aynı zamanda şundan da bahsetmek istiyorum. Eğer sorularınız olursa WhatsApp hattımızdan 0352 336 2598 hattı numaradan bizlere ulaşabilirsiniz. Bunun haricinde de sosyal medya hesaplarımızdan, mesaj kısmından sorularınızı bize iletebilirsiniz. Programımız bu şekilde başlıyor diyebiliriz. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
3: Tabii ki. İsmim Kübra Görkan. Özden Kübra Görkan olarak kullanıyorum. Kendim şu an için hali hazırda birçok sanatın dalıyla ilgileniyorum. Tiyatro, darbuka, bir de Türk Sanat Müziği Korosu'ndayım. Aktif olarak şu an darbuka çalıyorum. Öncesinde keman ve piyano geçmişim oldu. Bu şekilde.
2: Aslında sanatın her dalını barındırıyorsunuz. Yani birçok sanat dalını denemişsiniz. Piyanodan, darbukaya, darbukadan tiyatroya kadar. Aynı zamanda bildiğimiz üzere bir tiyatro yönetmenliği geçmişiniz de var diyebiliriz.
3: Evet, daha öncesinde Kadir Has'ta bir Yedi Kocalı Hürmüz'ü yönetmiştim. Hı hı. Şu an aktif olarak çalışmış olduğum bir tiyatrom yok. Fakat destek olarak öğrencilere bazen eğitimlere gidebiliyorum.
2: Çok güzel. Peki nereden geldi böyle darbukaya, böyle müzik aletlerine ilginiz? Hani küçüklükten gelen bir şey mi yoksa sonradan işte hobi olarak yapayım dediğiniz bir şey miydi?
3: Şöyle, daha önce hepimiz biliyoruz tabii, küçüklükken hepimiz şarkılar söylerdik, şiirler söylerdik, oynardık, dans ederdik falan derken. Yeni zamanda şu şekilde başladı. Kayseri'de bir etkinlikte, meydanda aslında bir sanat dalıyla ilgilenen bir hocamıza denk geldim. Aslında kendisi kemancıydı ve buraya konsere gelmişti. Nedim Nalbantoğlu, belki birçoğumuz biliriz, keman virtüözdür kendisi. Onu görünce keman çalma isteğim başladı. Daha sonra kemandan ilerledim. İlerleyen zamanlarda tabii hepimiz biliyoruz, televizyonlarda aksesuar olarak da çok kullanılan piyano. Oradan evet, görerek tabii hepimizin özenti olarak başladığı bir şey. Daha sonra piyanodan devam etmek istedim. Darbuka olayında da şöyle oldu. Piyano, keman, bunları denedikten sonra Kayseri'de benim eğitim alabileceğim bir yer ararken aslında darbukayı da öğrenebileceğimi düşündüm. Bu şekilde başladım. Zaten müziğin her anlamında varım. Dediğim gibi Türk Sanat Müziği Korosu'ndayım şu an hali hazırda. Aktif olarak görev almaktayım. Yani tabii müzik olunca müziğin her dalıyla ilgileniyorsunuz. Bu gerek koro oluyor, gerek enstrüman çalmak oluyor. Bu anlamda hepsini birlikte toplayarak en son darbukada ve Türk sanat müziğinde karar kılarak istikrar bir şekilde devam ediyorum.
2: Evet, müzik gerçekten ruhun gıdasıdır. Aynı zamanda ilgilendiğiniz bu hani enstrümanlar da beyni o kadar iyi çalıştırıyor ki, özellikle mesela piyano hem sağ lobunu çalıştırıyor hem sol lobunu çalıştırıyor. İnanılmaz bir katkısı var. Sadece ya işte ben müzik yapıyorum, bir şeyler çalıyorum, hoş ses geliyor gibisinden düşünmemek lazım. Evet. Hem insanın psikolojisine çok iyi geliyor hem de beynimizi de çalıştırıyor aynı zamanda. Yani buradan öğrenciler, aileler, hani eğer bir çocuk işte bir enstrümana yönelmek istiyorsa buna takviye verin, teşvik edin, onu yönlendirin. Hı hı. Küçük yaşlarda başlamak çünkü çok güzel, çok daha etkili. Böyle çocuk müzikle büyüyor, o kadar güzel bir şey ki tabii ki siz daha iyi bilirsiniz, müzik içindesiniz şu anda. Hani müziğe başladıktan sonra, enstrüman çalmaya başladıktan sonra böyle vücudunuzda, kendinizde ya da hayatınızda ne gibi değişiklikler oldu, buna da değinmek istiyorum aslında.
3: Yani şöyle söyleyeyim, şimdi müziği seven, sanatı seven her insan herhangi bir sıkıntı olduğunda ilk başvurucu adres tabii ki de onlar oluyor. Mesela bende de şu an hali hazırda bir şeye çok seviniyorum. Gidiyorum, canlı bir müzik çalıyorum darbukayla. Hareketli bir müzik çalıyorum ve neşeme neşe katıyorum. Ya da üzüldüğüm bir zaman oluyor. Gidiyorum, arabesk parçalarını çalıyorum darbukada. Yani aslında müzik ruhun gıdasıdır dedikleri şey kesinlikle ve doğru. Yani herhangi bir sıkıntınız olduğunda gidin, herhangi bir enstrüman çalın. Emin olun ki ruhunuzun gıdasını alacaksınız ve kesinlikle depresyona girme şansınız yok müzik çalarken.
2: Yani bence de öyle. Bir de şunu sormak istiyorum. Şimdi piyano dediniz, keman dediniz, bir de darbuka, hı-hı, dediniz. Şimdi şöyle bakıldığında dışarıdan aslında işte kemanla piyano biraz daha zordu, darbuka biraz daha kolay gibi görünüyor. İşin aslında siz tabii ki daha iyi biliyorsunuz. Hı-hı. Üçünü de deneyimlemiş biri olarak. Peki darbuka diğer böyle çalgılara göre daha mı kolay?
3: Ya şimdi hepsinin kolaylığı ve zorluğu tartışılır tabii. Bu hani çalan kişinin eliyle de alakalı, müzik yeteneğiyle alakalı, kulak duyumuyla alakalı bir şey. Kemanda ve piyanoda notalarımız var biliyorsunuz. Tuşlara basıyoruz ama darbukada da tamam yine notalarımız var. Düm, tek, ka var ama direkt bastığımız herhangi bir tuş takım yeri olmadığı için aslında darbuka biraz daha zor. Tam vuruşları yapabilmek için o koordinatları kendi gözünüzle ayarlamak zorundasınız. Ama piyanoda ya da kemanda gözünüzle ayarlayabileceğiniz bir yer yok. Direkt notalara bağlı kaldığınız için telleri basarak ya da herhangi bir tuşlara basarak ilerlediğiniz için darbukadan daha kolay. Basımı kolay, çalması daha kolay. Benim fikrim tabii bu. Darbuka aslında görünüş olarak çok kolay gözüküyor ama darbukanın da birden çok notaları var. Yani düm, tek, ka var, kesme hareketi var, tokat hareketi var. Hani bilinen aslında düm, tek olduğu için basit gibi gözüküyor hali hazırda ama kesinlikle öyle bir şey yok. Bana kalırsa darbuka çalabilmek diğer enstrümanlardan benim fikrimdir daha zor.
2: Ya aslında çok garip. Böyle hani şimdi yuvarlak bir onun bir şeyi var, görüntüsü var.
3: Tabii.
2: Nereye vursak farklı bir ses çıkıyor aslında. Hani evet. İşte köşesine vurduğumuzda belki biraz daha tiz, ince bir ses çıkıyor. Hı-hı. Ortasına vurduğumuzda biraz daha kalın bir ses çıkıyor. Hani çalma esnasında ufak bir elinizi belki bir tık aşağı kaydırsanız farklı bir ses tonuyla, farklı bir ritimle karşılaşacağız. Bu da aslında biraz daha zorlaştırıyor diyebiliriz. Yani izleyenler de buradan ya da bizi radyodan takip edenler de buradan öğrenmiş oldu. Biraz daha aslında görünenin ve bilinenin aksine daha zor bir çalgı aleti diyebiliriz. Peki keman, piyano ve Türk Sanat Müziği Korosu geçmişiniz var. Bu melodik altyapıdan sonra yeni bir darbukaya, yani sizi darbukaya yönlendiren şey ne oldu?
3: Ya açıkçası ben yeniliklere açık bir insan olduğum için sürekli olan şeylerin üzerine katarak ilerliyorum. Bu diğer sanat dalları için de geçerli şu an için. Benim dediğim gibi mesela örneğin tiyatroda normal oyuncu olarak başladım, yönetmenliğe yükseldim. Hani sanatın her dalının her şekliyle ilgilenmeyi seviyorum. Yeni aletleri öğrenmeyi istiyorum. Şimdi Kayseri'de de aslında belli başlı dediğim gibi baştan anlattığım gibi birçok sanat dalıyla ilgilenen yerler var ama bunların eğitimini veren yerler kısıtlı olduğu için seçebileceğim enstrümanlardan biri olduğunu düşündüğüm için aslında biraz da başladım.
2: Kayseri'de peki darbukaya ilgi nasıl? Yani vatandaşlar böyle darbuka çok yöneliyor mu? Çok böyle eğitim alıyor mu darbuka eğitimi?
3: Yani şöyle şu an için hali hazırda tabii siz de biliyorsunuzdur ritim grupları falan var. Oraya yoğun ilgi oluyor ama aktif olarak darbuka çalan hanımefendi sayısı çok nadir.
2: Genellikle yani erkeklerde görüyoruz aslında böyle işte düğünlerde olsun ya da herhangi bir programda olsun. Televizyonda bile aslında ekranda gördüğümüzde genellikle erkekleri görüyoruz. Kadınları çok fazla darbuka alanında görmeye alışkın değiliz. Bu manada aslında sizin darbuka enstrümanını çalmanız da çok değerli.
3: Yani şöyle Kayseri içerisinde artık şu an moda oldu artık biliyorsunuzdur. Kına gecelerinde bir darbuka çalma muhabbetleri oluyor şu an. O anlamda da bence çok fazla şu an eksik olduğunu düşünüyorum. Çok talep var ama karşılayacak kişi yok ya da karşılayacak kişinin çok fazla becerisi yok. Aslında tabii darbuka çalmak güzel bir şey. Talep de çok fazla. Ama dediğim gibi bunun eğitimini de iyi almadan bir yerlerde çıkmak da çok elzem değil bence. Hani gerekli de değil. Bunu yapan kişi sayısı da az olduğu için gerçekten talep çok fazla ve bu talebi karşılayacak hanımefendi sayısı az olduğu için genellikle erkek yoğunluğu da buradan geliyor.
2: Bir de aslında bildiğimiz üzere siz şu anda online bir eğitim alıyorsunuz. Hani yüz yüze değil. Daha önce evet yüz yüze aldığınız bir eğitim var. Peki şunu sormak istiyorum. Şimdi ben mesela bir darbuka eğitimi almak istiyorum. Online ve yüz yüze ikisi arasındayım. İkisi de aynı etkiyi veriyor mu?
3: Şimdi şöyle her konu için bir aşamalar vardır. Bunu öğretebilen kişilerle de alakalı bir şey. Şimdi online darbuka eğitimi aldınız daha iyi çalarsınız diyemem. Ya da bireysel aldınız daha iyi çalarsınız diyemem. Yani ben en başta başladığımda bu işe çaldığımda aslında çok iyi çaldığımı düşündüğüm bireysel eğitimde verim alamadım. Yanlış çalıyordum. Basımlarım yanlıştı. Şu an online darbuka eğitimine yöneldim. Profesyonelliğe yönelmek için. Şu an için aldığım eğitimlerin hepsinin aslında yanlış olduğunu fark ettim. Bu aslında online ya da bireysel olarak ayrılmamalı. Hocaya göre değişebilir bu. Öğretimle alakalı bir sistem. Yani siz bundan ne bekliyorsunuz? Mesela başlangıç seviyesi çalayım, düm tek tek çalayım çekileyim mi diyorsunuz? Profesyonellik mi istiyorsunuz? Bu çok önemli. Sizin isteğiniz ve hocanın size verebileceklerini bilmeniz lazım. Yani hepimiz her zaman her yerde mükemmeliyeti yaşayamayız tabii ki. Her alanda bu söz konusu değil. İyiler de olacak, kötüler de olacak, iyi hocalar da olacak, kötü hocalar da olacak. Hani isim ya da şahısla alakalı bir sistem değil. Dediğim gibi karşıdaki kişinin ne kadar yeterli olmasıyla alakalı bir şey. Ben ne kadar bilgili olursam karşıma o şekilde bilgi verebilirim. Bu anlamda online ya da bireyselin ayrımını yapmak çok mümkün değil yani.
2: Bir de şunu sormak istiyorum. Daha önce aslında bir grup çalışmasında da bulundunuz. Hı hı. Şu an bireyselde de çalışıyorsunuz. Evet. Peki arasındaki fark nedir? Hani hangisinde öğrenmek daha etkili?
3: Ya dediğim gibi bu biraz hem kişi hem de öğretmenle alakalı bir sistem. Tabii bireysel olduğunda müdahaleler daha kolay olabiliyor en nihayetinde. Vuruşlarımızı doğru vurmadığımızda hoca gelip mesela elimizi tutup buradan vuracaksın ya da şu şekilde düzelteceksin diyebiliyor. Bireysellik olarak yakınlık anlamında güzel bir şey. Ama hani uzaklıkta çok fazla da etkilemiyor. Çünkü vuruşların yerlerini ve hangi boğumlarından vuracağımızı bildiğimiz sürece de çok sorun olmuyor. Ya sıfırdan başlayan için tabii bireysel biraz daha kolay gelebilir.
2: Bir de dinleme açısından da aslında bakarsak şimdi grupla çalındığında bir kişi mesela yanlış ufak bir hata yaptığında belki o hani o an duyulmuyor, hı-hı, anlaşılmıyor. Ama bireyselde şimdi ritim tamamen size ait.
3: Tabii.
2: Direkt siz çalıyorsunuz, direkt sizin çaldığınız ritimler o vatandaşların, dinleyen kişilerin kulağına, hı-hı, ulaşıyor. O manada aslında biraz daha böyle dezavantajı da var diyebilir miyiz?
3: Ya tabii ki ister istemez dezavantajı oluyor. Yani bazen ritim kaçırdığımız en nihayetinde oluyor. İnsanız tabii her halükarda. O anlamda tabii grupta çalabilmek biraz daha kolay. Tabii ben konserlere de çıktım grup olarak. Çalamayan arkadaşlarımız da konsere geliyordu. En mükemmel çalan arkadaşlarımız da konsere geliyordu. Ama onun dağılımında nasıl oluyordu? Mesela başlara en iyi çalanlar ya da mikrofonlara iyi çalanlar oturuyordu. Ortalara normal hani biraz daha düşük seviyede çalanlar oturuyordu. O zaman çok dikkat çekmiyorsunuz. Ama bireysel yaptığınızda, bir ritim kaçırdığınızda linçlenme ihtimaliniz yüksek. Yani şarkıyı kaçırma ihtimaliniz yüksek ve o kaçırdığınız ritimden sonra tekrar onu devam ettirebilmek de gerçekten büyük bir meziyet. O anlamda gerçekten dediğiniz gibi bireysel olarak çalmak grup çalışmasından çok daha külfetli diyebiliyoruz.
2: Aslında çok güzel bir konuya da değindiniz. Linç dediniz. Yani şu an sosyal medya çağındayız. Yeni nesil çağındayız. Herkes sosyal medya kullanıyor. İşte müzik çalıyorlar. Şarkı yapıyorlar. Bunları ilk sosyal medya hesaplarından paylaşıyorlar ve evet, o şekilde

0: şunun yanında gerçekten kendini bilen insanlardan da yani şu şekilde yaparsan daha sağlıklı olur diyebileceğimiz kalitede insanlar ve hocalar da çıkıyor. Bu anlamda da aslında eleştirinin bazıları kötü olsa da bazıları gerçekten yapıcı olabiliyor.
1: Sosyal medyanın aslında iyi yanlarından birisi diyebiliriz. Yani dünyanın belki diğer ucundaki o sanatla ilgilenen, sizin hani böyle ilgi alanlarınızın ortak olduğu, hobilerinizin ortak olduğu insanlarla bir video aracılığıyla ya da bir fotoğraf aracılığıyla aslında iletişime
0: Evet.
1: geçebiliyorsunuz. Bu manada siz ona bilgilerinizi aktarıyorsunuz, o size bilgilerini aktarıyor, bir bilgi alışverişi oluyor. Hani belki hiç bilmediğiniz, belki burada hocanızdan öğrenemeyeceğiniz çok temel böyle çok niş şeyleri sizlere böyle anlatıyorlar, öğretiyorlar. Belki yorum yaparak ya da belki özelden mesaj atarak bu manada aslında sosyal medyada çok değerli diyebiliriz. Hani her zaman işte eleştirmemek gerekiyor.
0: Tabii.
1: Bir de şunu söylemek istiyorum. Yorum yaparken de yani biraz daha dikkat edin. Çünkü o yaptığınız yorum o kişiyi o meslekten ya da o yaptığı şeyden soğutabilir. Ya çünkü çocuklar da şu anda çalıyor. Ya yeni başlıyor. Örneğin gitar çalmaya başlıyor. Bunu sosyal medya hesabında paylaşıyor. İşte keman çalıyor. Belki saz çalıyor, belki başka bir müzik aleti çalıyor ya da şarkı söylüyor olabilir. Onun aldığı o kötü yorumlar hevesini kırıp tamamen sanattan, müzikten uzaklaşmasına yol açabilir. Siz bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz peki?
0: Yani şöyle anlatayım. Aynı konuda sizinle bir konuda hemfikirim. Bunu şöyle kendimden bir örnek verebilirim. Benim yeğenim elektro gitar çalıyor 10 yaşında.
1: Daha
0: Yani
1: çok
0: o da
1: güzel.
0: YouTube'a sürekli videolar falan yüklüyor. Yani şu an hali hazırda yeni öğrenmeye açık, hevesli. Yani gerçekten bunu kendisi internet üzerinden öğrenerek yapabilen kapasitede bir çocuk. Yani bu anlamda bu gençleri aslında yermek yerine desteklemek daha sağlıklı olacak. Kötü şeylere yönetmek yerine sanata yönetmek daha bence kıymetli. Çünkü ben şunun fikrindeyim, hani herkes aynı fikirde olur mu? Ben sanatçıdan zarar geleceğini düşünmüyorum. Sanatla ilgilenen insanın zaten kafası dolu sanatla olduğu için inanın kötülüklerle ilgilenmiyor. Bu anlamda ben hani herkesten düşüncem ve büyük bir talebim çocuklarını sanata yöneltmeleri. Çünkü sanat zarar vermez. Ama iyi beslenirse.
1: Evet. Ya kötü bir alışkanlıktansa o müzik aletini çalmayı öğrensin. Onunla
0: Tabii.
1: ilgilensin, bir şeyler çalsın. Belki arkadaş ortamında yani aynı zamanda bu şey de genişletir. Yani insanın sosyalliğini de genişletiyor. Örneğin bir parkta işte bir şeyler çalıyorsun. Siz de belki karşılaşmışsınız işte. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi var, parklar var. Böyle geniş alanlarımız var. Özellikle yaz aylarında böyle çok dolu oluyor. Bir ritim böyle tutulup çalındığında ya da sokakta bile o müziğe tanık olduğumuzda etrafına toplanıyoruz hemen. İşte bir çevremiz genişliyor, yeni insanlarla tanışıyoruz. Bu manada da aslında çok değerli. Hani çocuklar için de bu çok çok daha değerli. Çünkü şu anda artık insanlar asosyalleşmeye başladı. Bunu da görüyoruz.
0: Tabii.
1: Bu manada sanat, müzik çok değerli.
0: Yani ben de aynı fikirdeyim sizinle. Şöyle bir örnek verebilirim. Mesela biz arkadaş gruplarımızda millet bahçesine gidiyoruz, orada çalıyoruz yeri zaman. Gençlerin böyle ya abla ben bir kez çalabilir miyim rica etsem, bir alabilir miyim, bir deneyebilir miyim falan deyince açıkçası ben çok mutlu oluyorum. Hani enstrümanı bazı kişiler paylaşmak istemez ama ben yani bunu gururla veriyorum. Hatta gösteriyorum, öğretiyorum. Yani bu anlamda gerçekten benimle beraber enstrüman çalmaya başlayan arkadaşlarım da oldu. Bence etrafta ve Kayseri'de müziğe güzel bir ilgi var. Yani bunu konserlerde de zaten takdir edersiniz, görebiliyorsunuzdur. Çok yoğun bir talep oluyor. Herhangi bir yerde bir çaldığımızda millet bahçesinde, pikniklerde falan hemen herkes gelip bizle oynamak istiyor. Bu anlamda bence Kayseri'nin müziğe aç olduğunu düşünüyorum ben.
1: Evet zaten konserlerden de görüyoruz. Daha işte geçtiğimiz haftalarda birçok ücretsiz konser verildi.
0: Evet.
1: Tıklım tıklım aslında vatandaşlar o konser alanlarını doldurdular. Orada keyiflerince eğlendiler, şarkıları eşlik ettiler. Yani Fuar 38 olsun, Kültür Yolu Festivali olsun, işte daha sonrasında başka festivallerle de birçok sanatçı ücretsiz bir şekilde, halka açık bir şekilde o millet bahçesi gibi böyle alanlarda toplanıp şarkı söylediler. İnsanlar eşlik ettiler, ruhlarını beslediler, streslerini attılar. Yani çok değerli ve çok güzel aslında diyebiliriz. Ve ben şuna da değinmek istiyorum. Şimdi siz bunu işte belki hobi olarak yapıyorsunuz, öğreniyorsunuz. Bunu ilerleyen süreçte bir meslek haline dönüştürmeyi düşünüyor musunuz?
0: Şimdi sanatın meslek haline getirilmesi evet güzel bir icradır. Tabii kendimizi gösterebilmek, ünlü olabilmek çok keyifli tabii. Herkes tarafından takdir edilebilmek. Ama şu an hali hazırda zaten çalışmış olduğum bir işim olduğu için ben sanatı hobi olarak profesyonelleştirme taraftarındayım. Yani o anlamda şu an teklifler çok geliyor. Özellikle

0: Hodokya bölgesinden hani darbuka için çağırsak gelir misiniz ya da şehir dışlarından çağırsak gelir misiniz diye. Şu an için bu talepleri kabul etmiyorum. Ben kendi çapımda profesyonelleşmek istiyorum ama hani ileride bunu meslek olarak düşünür müyüm derseniz yani hobi olarak kalması biraz daha benim için yani daha değer kılıyor. O yüzden herhalde yapmam diye düşünüyorum şu anki aklımda. 3-5 sene sonra tabii hepimiz neyi düşünürüz, neyi değişir onu bilemem.
1: Evet. Peki darbukaya başladığınızda böyle ailenizden, çevrenizden nasıl tepkiler aldınız? Neler söylediler size?
0: Aslında şöyle, ben kemanla başlamıştım. Keman aldım, gayet güzeldi, her şey yolundaydı. Sonra piyanoya başladım, gayet güzeldi. Şimdi darbuka alınca direkt hemen roman kültürüne bir yönelme oluyor. Hani roman kültüründe herkes bunu daha fazla çaldığı için ailemin tepkisi, hani roman kızım olmayı düşünüyorsun. Neden bu alet, neden farklı bir şey çalmayı denemiyorsun falan oldu. Yani o anlamda benim ailem hiçbir zaman önüme ket vurmadı ve onların sayesinde zaten onların desteğiyle bu kadar gelişebildim. Ha, küçüklüğümüzde tabii ki bize herhangi bir alete yönlendirmediler, enstrüman çalalım ama şu anda çaldığım her enstrümanda zaten beni sürekli olarak destekliyorlar. Hatta şu anki kullandığım darbukayı bile bana doğum günü hediyesi olarak ailem aldı.
1: Aa, çok güzel. Ama gerçekten dediğiniz gibi işte roman havaları olsun, mezdeki olsun çok fazla darbukayla çalınıyor. Bir de böyle
0: Tabii.
1: hızlı bir ritmi var, böyle ona eşlik etmekte zorlanıyor
0: Hı
1: musunuz mesela? Yani çalmayı denediğiniz, sevdiğiniz bir parça var mı?
0: hı. Yani tabii ki ister istemez çalamadığımız şarkılarımız var. Profesyonel değiliz hepimiz. Yani profesyonellik dediğimiz mertebenin de aslında bir sonu yok. Yani öğreniyorsunuz, yeni ritimler ekliyorsunuz, onun üzerine yeni bir şeyler katıyorsunuz. Sınır olmayan bir yolda olduğumuz için tabii ki de elbette yapabilmemiz için ya da yapmamızı istediğimiz şeyler için daha çok çabalamamız gerekiyor. Yani şu şarkı zor, şu şarkı kolay diyemem. Ama tabii her ritmin bir zor çalışı, bir de profesyonel çalışı başkadır diyebilirim.
1: Evet. Bir de şey değinmiştiniz. Yani şimdi herkes mesela işte çalmak istiyor. Çalıyor falan demiştiniz. Darbuka ile ilgili doğru bilinen yanlışlar nelerdir? Yani birkaç örnek verebilir misiniz?
0: Ya şimdi herkes dediğim gibi başta da söylemiştim size darbukanın çok kolay bir alet olduğunu söylüyor. Yani aslına bakılırsa sonra verdiğimizde tamam buyurun çalın dediğimizde ya bundan ses çıkmıyor. Olayına dönüşüyoruz sürekli ve bunu hep yaşıyoruz. Yani tabii her enstrümanın kendine zorlukları, kolaylıkları vardır. Ama hani doğru bilinen yanlışlardan bence en büyüğü budur diyebilirim. Yani darbuka sanıldığı kadar kolay çalınabilen bir enstrüman çeşidi değil. Dediğim gibi vuruşları, işte dokunuşları, işte tam vurduğunuz nokta, her birinden binlerce ses çıkartabilebileceğiniz bir alet. O yüzden darbuka kolaydır. Sözü bence bilinen bir yanlış diyebilirim.
1: Peki darbukanın bir ayarı var mı diğer müzik aletlerinde olduğu gibi işte
0: Tabii.
1: gitarda, kemanda olduğu gibi?
0: Yani darbukayı da biz akort ediyoruz diğer cihazlar gibi. Akort etme yerleri alyan dediğimiz L şeklinde bir cihazla oluyor. Vidaları var hemen üst kısmında o cam ekranlı vuruşunu yaptığımız yerlerde. Orayı sıkılayarak ya da gevşeterek akort ediyoruz. Genellikle sıcaktan çok etkilendiği için ona göre vuruşlara baktıkça ayarlıyoruz.
1: Çok güzel. Peki Kayseri'de bir darbuka icracısı olarak sahnede veya etkinliklerde hani nasıl tepkilerle karşılaşıyorsunuz?
0: Sahne şöyle ücretli olarak herhangi bir sahneye çıkmadım. Arkadaşlarım için kına gecelerinde ve etkinliklerde falan bulundum. Yani güzel bir şey, güzel bir icat. Yani eğlenceli nasıl anlatayım? Yani bu gerçekten tarif edilemez bir şey. Yani kelimeler kifayetsiz. Darbuka benim için gerçekten şu anlamda çok kıymetli bir
1: Peki böyle
0: enstrüman.
1: genellikle şimdi biraz önce de değindik. Hani şimdi erkeklerle karşılaşıyoruz. Bir kadın olarak size bir darbuka sanatçısı olmak nasıl hissettiriyor?
0: Açıkçası gurur verici bir şey. Hani bazı algıları yıkabilmek bir hanımefendi olarak çok güzel bir şey. Hani bilinenin aksine biraz daha bizi güçlü kılıyor. Bir enstrüman çalabilmek ya da bir şeyler yapabilmek, biz de bunu yapıyoruz demek çok kıymetli bence. Bu anlamda arkadaşlarımızı özellikle hanımefendilerin bence darbuka çalmasını çok isterim. Şimdi cinsiyetçilik yapmak istemem ama bir hanımefendi de darbuka bir erkekten daha şık duruyor diyebilirim bence.
1: Peki Kayseri'de böyle işte düğün, kına organizasyonlarında kadın sanatçılara talep nasıl?
0: Yani kadın sanatçı tabii ki de bekliyorlar. Özellikle kına gecelerinde çok istiyorlar ve matinelerde çok istiyorlar. Benim grup kurmuştum, ben etkinlik kız grubu var benim şu an, arkadaşlarım var. Onlarla beraber etkinlikler yapıyoruz falan. Yani orada da tabii çalıyoruz, ediyoruz falan. Yani genel talep kadınların darbuka çalması üzerine. En son kadınlar matinesi için bir yere biz başvurmuştuk. Ben grup yöneticisi olarak başvurmuştum. Başvurduğum yerde bana şöyle bir talep geldi. Darbuka çalarsanız kadınlar matinesi sizin için ücretsiz olur. Yani başta da belirttiğim gibi gerçekten Kayseri'de kadınlar matinesi ve kınalarda gerçekten kadınlara çok büyük yoğun talep var. Bu her anlamda, bir sanatçı olarak, bir darbukatör olarak, yani ve eksik çok.
1: Peki sizce yeterince sahne imkanı sağlanıyor mu kadın sanatçılara bu manada?
0: Şimdi Türkiye genel olarak konuşursak kesinlikle sağlanıyor diyebilirim. Konserlerin birçoğuna gidemedim iş yoğunluğumdan dolayı, fakat Buray'ın konserine gitmiştim. Saksofon çalan bir hanımefendi gördüm ve gerçekten çok etkilendim. Yani ve solo performansı yaptırdılar. O kadar keyifli bir dinleti vardı ki. Ya ben açıkçası ülke genelinde artık kadın ya da erkek eşitsizliği diye bir şey söz konusu olduğunu düşünmüyorum. Kadınlarımız erkekler kadar güçlü, onların çaldıklarını çalabiliyorlar ya da etkinliklere onlar kadar performans gösterebiliyorlar. Yani ben bu anlamda kesinlikle kadın ve erkek eşitsizliği olduğunu düşünmüyorum. Gerçekten kadınlara da konserlerde yoğun ilgi var bence.
1: Evet, şimdi o kadar kadınlar dedik, darbuka dedik. Biraz da sizden böyle birkaç ritim dinleyebilir miyiz?
0: Tabii olur.
1: Sonrasında konuşmamıza devam edip sonunda tekrardan sizden böyle bir şeyler dinleyeceğim.
0: Tamam. Yani birkaç kısa bir şey çalayım. Hani biraz koltukla ilgili sıkıntımız var ama en başta bizim sürekli çaldığımız çok kısa bir ritim. Herkesin bildiği bir şey.

0: Ay çok güzel. Yani dinleyenlerde, radyodan, ekranlardan bizi takip edenlerde çok güzel bir müzik siyafetini, müzik şölenini tatmıştır diyebilirim yani. Çok keyifli aslında ya. İnsanın böyle oynayası geliyor, böyle çalınca bir dans edesi geliyor. Neşeli de oluyor insan. Peki, darbukayı hani ilk başlarda bir ustadan mı öğrendiniz yoksa kendi kendinize böyle pratik yaparak mı başladınız?
1: Şöyle ilk önce grup çalışmasıyla başlamıştım. Bir gruptaydım ben. Sonrasında biraz hocamızla iyi şeyler yaşamadık açıkçası. Ben hesap açtım kendime özel bir darbuka hesabı. İzlenmelerim, takipçilerim çok olunca açıkçası hocamız bunu istemedi. O süreçte çok yoğun bir eğitim alamadım. Bir senelik bir süreçte yani aktif olarak. Sonrasında kendi müzikler dinleyerek, izleyerek geliştirdim. Şu anda en sonunda dediğim gibi profesyonel olarak bir eğitim alıyorum. Bir hocamızdan online olarak. Başlangıcım biraz güzel olmadı ama inşallah sonu hepimiz için iyi olacak diye takdir ediyorum.
0: Umarım iyi olur. Evet, başlangıçta biraz daha böyle üzücü bir olay
1: Evet.
0: yaşamışsınız. İşte belki sevdiğiniz, sürekli çaldığınız bir gruptan ayrılmışsınız. Tek başınıza çalmaya başlamışsınız. Fakat mutlaka size bu bir şeyler katmıştır. Yani yanlış bildiğiniz doğrular vardır, doğru bildiğiniz yanlışlar vardır. Farklı alanlarda belki yönelmişsinizdir belli bir ismin dışından çıkıp. Yani
1: Bunun için önemli olan şu, herkese şunu söyleyebilirim. Bir enstrüman çalıyorsanız bunu aşka dönüştürün. Yani biri için küsmeyin ya da bir hoca için ya da bir şey için vazgeçmeyin. Vazgeçmediğiniz sürece gerçekten sonu daha keyifli oluyor. Yani biri için bir şey bırakmak yerine o kişi için daha çok hırslanın isterim.
0: evet, gerçekten eğer bir şey istiyorsanız, başarmak istiyorsanız, yapmak istiyorsanız, denemek istiyorsanız, ya acaba yapabilir miyim? Belki yapamazsam, belki rezil olursam, yanlış çalarsam, işte yanlış vuruş yaparsam diye düşünmeyin, deneyin. Yani ne olacak ki? Birinde belki kötü yaparsınız, ikisinde kötü yaparsınız, üçünde kötü yaparsınız ama dördüncüde mutlaka güzel bir şeyler ortaya çıkacaktır. Zaten bu çok güzel çalanlar, çok güzel yapanlar bir anda doğdukları gibi güzel çalmaya başlamıyorlar. Belli bir zamanı, belli bir süreci var. İnsan yapa yapa böyle pişiyor, öğreniyor ve güzel bir ritmi ortaya çıkarıyor. Daha sonraki süreçte de belki kendi notalarını yazmaya başlıyor, kendinden bir şeyler katmaya başlıyor. Bu şekilde devam edip gidiyor diyebiliriz. Peki size şunu da sormak istiyorum. Günde kaç saatlik bir antrenman yapıyorsunuz? Hani parmaklarınız için ya da böyle kullandığınız, korumak için özel bir yöntem var mı? Parmaklarınızı korumak
1: Şöyle
0: için.
1: antrenman olarak düşünmeyelim ama her gün en az 10 dakika mutlaka bir darbukayı elime alıyorum. Yani onsuz bir günüm geçmiyor. Herkes telefonunu eline alır, eve gideyim telefonla oynayayım. Ben eve giderim, darbukayı elime alırım, bir iki parça çalarım bırakırım. Yani belli bir sürem yok ama en aşağı bir 10 dakika muhakkak ki alırım.
0: Peki böyle komşularınızdan nasıl yorumlar alıyorsunuz? Sonuçta şimdi evde 10 dakikalık bir antrenman yapıyorsunuz. İşte çalıyorsunuz, belli bir ses de çıkarıyor. İşte alt komşu, üst komşu, ya yeter artık. Çalma gibi tepkilerle karşılaşıyor musunuz? Nasıl
1: O
0: yönetiyorsunuz ya
1: anlamda
0: da?
1: açıkçası benim apartmanım çok kıymetli bir apartman. Apartmandaki komşularım da çok kıymetli. Apartmanda zaten müziğe aşık bir apartmanız biz. Şöyle anlatayım size. Canımız sıkılır. Aşağıda kamelyanın yanında arabadan müzik açılır ve bütün apartman aşağı iner oynar. Öyle bir apartman olduğumuz için zaten benim herhangi bir darbuka ile ilgili sıkıntım çıkmıyor. Ben gece 2'de de çaldığımı bilirim, 1'de de çaldığımı bilirim. Hani bu anlamda komşularım kesinlikle rahatsız olmazlar. Herhangi bir şekilde bir şikayet gelmez. Ama tabii bunun yanı sıra da tedbirlerimiz de oluyor. Tabii görmüşsünüzdür az çok sosyal medyadan vesaire. Yani darbukanın içine havlu vesaire sıkıştırdığımızda sesi biraz daha azaltır. Yani gece vesaire çalmak istediğimizde onu biraz sıkıştırdığımızda o yeri kapattığımızda daha az ses çıkar. Ama dediğim gibi benim komşularım çok kıymetli olduğu için bu anlamda ne bir uyarı ne bir şikayet kesinlikle almadım.
0: Çok güzel. Aslında en güzel bir yöntem de bulmuşsunuz. Yani güzel bir yöntem. İçine havlu sıkıştırıyorsunuz ve sesi azalıyor. Hani çalmak isteyenler bu enstrümana başlamak isteyenler. Ya çok ses çıkıyor evde antrenman yapamam çalışamam diye düşünmesin. Bunun da mutlaka bir formülü, bir kolay yolu var diyoruz. Peki roman ritimleri, Arap ritimleri veya İç Anadolu havaları seni en çok zorlayan ve çalmaktan en keyif aldığın tarz hangisi?
1: Şimdi en çok zorlayan tabii ki Arap ritimleri oluyor. Ama en keyif aldığım da Arap ritimleri. Diyeceksiniz ki neden?
0: Neden?
1: Çünkü Şimdi küçükten beri biz mezdekeyle yetişmiş bir yaş itibariyle dönem olduğumuz için tabii onlara biraz daha meylimiz var.
0: Evet, dinliyorum.
1: Yani bu şekilde.
0: Peki böyle çalmaya başladınız mı? Çalabiliyor musunuz mezdeke?
1: Ya mezdeke tabii çalıyoruz ama mezdekenin dışında Ankara oyun havasını da çok seviyorum diyebilirim size. Benim annem Ankaralı olduğu için
0: evet.
1: Sürekli oyun havası evde çok çalınıyor.
0: Hadi bir Ankara oyun havası çal da bir dinleyelim, bir oynayalım. Peki şey oluyor mu mesela düğünlere falan gittiğinizde de ya işte darbukacı görüyorsunuz mesela ya da orada mesela sizin darbuka çaldığınız, bununla ilgilendiğiniz bilenler var. İşte hadi çık bir tane sen çal, bir şeyler senden dinleyelim dedikleri oluyor mu?
1: Ya öyle bir talep hiç gelmedi açıkçası. Öyle bir talebe de cevap vermek açıkçası benim skalama uygun değil. Şöyle hani orada zaten bir sanatçı var. Orada onun karşısına çıkabilmek sanatçıya biraz ayıp olur diye takdir ederim. Büyük bir ihtimal çıkmazdım herhalde diye düşünüyorum. Ya tabii hiç çalmayan biri olsa çıkarım ama bir sanatçı varken siz bırakın o çalsın gibi duruma düşürmemek için
0: ya
1: tabii.
0: Evet, bir de o oyun
1: sanatçı
0: var.
1: Sanatçıyı bu anlamda biraz koruyor diyebilirim.
0: Ya bu kişiden kişiye herhalde değişebilir bir şey. Hani kimisi ya işte çalsın, o da işte ondan da dinleyelim. Evet. Belki farklı bir şekilde çalar, farklı bir ritim tutturur. Yani benim bilmediğim belki bir şarkıyı biliyordur ya da benim bilmediğim bir ritmi tutuyordur. Daha keyifli olur diye. Kimisi işte davet ederken kimisi evet yani ayıp olur gibisinden ya da hani burada ben varım zaten gibisinden düşünebilir. Kişiden kişiye değişebilen bir algı diyebiliriz. Peki bir de şöyle bir şey var. Ben bu enstrümana başlamak istiyorum. Bunu çalmak istiyorum. Ritim kulağım yok diyen biri azimli iyi bir darbuka çalabilir mi? Yoksa doğuştan gelen bir yetenek şart mı?
1: Şimdi ritim kulağı bence önemli bir şey. Yani bir ritim kulağı olmazsa o aleti çalmanız çok zor. İmkansız demiyorum. Çok zor. Neden zor? Şimdi bir ritim kulağınız varsa en basiti şunu söyleyeyim. Bir şarkı söylediğimizde introyu geçtikten sonra o anda o şarkının başlangıcında girmediğinizde o şarkı zaten ölü bir şarkı. Bunun içinde bir ritim kulağınızın olması gerekiyor. Tabii biz bunu nasıl yapıyoruz? Özel derslerimiz var, ritim soloları falan var. Onları dinleyerek ritim kulağı oluşturulabiliyor. Bu anlamda tabii ki de herkes her şeyi yapabilir düşüncesinde bir insan olduğum için ve ben birçok sanat dalıyla bu şekilde uğraşabiliyorsam ki herkes bunu yapabilir. Önemli olan burada istek, azim, ne kadar istiyoruz. Tabii ama ritim kulağının olması büyük bir artı. Mesela ben keman çaldığım için piyanoyu daha kolay çalabildim. Piyanoyu kolay çaldığım için ritmi daha kolay tutabildim. Bunlar hepsi birbiriyle eşdeğer şeyler. Aslına bakılırsa farklı aletler ama içeriklerinde hepsi müzik kulağına dayalı. Yani bunu geliştirebildiğiniz sürece her şeyi çalarsınız. Ama tabii bunu geliştirmeniz için de mesela bir kişi çok çalışıyorsa ritim kulağı olmayan kişi daha da çok çalışması gerekiyor. Bu istek ve azimle olacak bir şey ve ben herkesin her şeyi yapabileceği kanaatindeyim.
0: Evet. Ya zaten şey belli bir yerden sonra bir tık böyle ezber de hani işte belli bir ton işte evet. İki es veriyorsunuz tekrar basıyorsunuz. İki es veriyorsunuz tekrar mesela vuruyorsunuz. Bunu da böyle mantığını kavradıktan sonra illa bir müzik kulağım yok demeyin. Belki de vardır fakat siz farkına varmıyorsunuzdur. Evet. Daha kendinizi keşfetmemişsinizdir. Denemekten zarar gelmez diyebiliriz. Peki Kayseri'de kalıp sanatınızı icra etmeye devam etmek size nasıl hissettiriyor?
1: Şimdi aktif olarak tabii bir yerde rol almış bir insan değilim ama halihazırda benim yönettiğim bir sayfam var. Kayseri'de tabii ki kalmak güzel bir şey. Memleketimde kalmak isterim. Mesela Ankara'da kalmak isterim. Orada icra etmek isterim ama işten dolayı maalesef burada icra ediyorum. Yani Kayseri ya da şu şehir bu şehir diye bunu ayırmak çok doğru değil bence. Kayseri de keyifli, İstanbul da keyifli. Ama en baştaki konuya yeniden dönecek olursak nerede ne istediğinizle alakalı. Yani Kayseri'de kalıp burada bu şekilde bu çatı altında mı devam etmek istersiniz? Yoksa siz bu müzik aletini ilerletip tabii biliyorsunuz bütün plak şirketleri vesaireler İstanbul'da olduğu için oraya gidip biraz daha kendinizi aşmak istersiniz. Bu aslında kişinin ne istediğiyle alakalı. Ben Kayseri'de kalmayı tercih ediyorum. Hem işimden dolayı hem hobi olarak yaptığım için bu anlamda devam ediyorum. Ama tabii giden arkadaşlarımız da oluyor. Onları da güzel yerlerde görüyoruz. Bunlar da çok keyif verici. İşte beklentilerle alakalı bir şey bence bu.
0: Evet. Peki ileride böyle kendi ritim atölyenizi açmak ya da böyle büyük projelerde yer almak gibi bir hayaliniz var mı?
1: Şöyle, müzik aleti olarak açıkçası onu düşünmüyorum. Enstrüman anlamında onu çok düşünemem. Çünkü ben ne kadar çabalasam da ya da ne kadar profesyonel olsam da bir müzik öğretmeni kadar kabiliyetli olamam tabii ki de. Onun için insanlar senelik eğitimler alıyorlar, 4 senelik, 2 senelik, keza konservatuarları bitiyorlar. O seviyeye gelip onu verebilmek için bence gerekli eğitimleri geçirmek gerekiyor. O gerekli eğitimleri geçirmeden alaylı olarak verilen eğitimler de zaten faydalı olmuyor. Bu anlamda ben tabii bu konuyla ilgili herhangi bir yer açayım ya da bir eğitim vereyim düşünmem. Ama tabii destek isteyen arkadaşlara destek verebilirim. Ama mesela tiyatro ile ilgili derseniz mesela tiyatroda bunu yapabilirim. Tiyatro benim zaten yıllardır ilgilendiğim bir alan. Yani orada eğitim verebilecek seviyedeyim. Ama müzik için bu biraz daha bence müzik öğretmenlerine kalmalı diye düşünüyorum.
0: Peki bir de şuna da değineceğim. Şimdi ritim sazlara ilgi duyan fakat tereddüt eden genç kızlara buradan neler söylemek istersiniz? Ne tavsiyeler verirsiniz?
1: Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, hanımefendiler hepinizi bir enstrüman çalmaya yöneltmeyi o kadar çok isterim ki üzülüp evde depresyona girmeyin. Enstrüman çalın, mutlu olun. Bence gayeniz bu olsun. Enstrüman çalmak kadar güzel bir şey yok. Bir hanımefendiye de gerçekten çok yakışıyor. Her genç kızın bence bir enstrüman çalması kesinlikle gerekiyor. Hem ruh sağlığı açısından, hem yani aktivite açısından, sosyal çevre açısından her anlamda gerçekten sizi doyuruyor. Yani o yüzden mutlaka herkes bence bir enstrüman çalmalı diye düşünüyorum.
0: Çok güzel. Ağzınıza sağlık. Yani çok güzel bir konuya değindiniz. Bir de size şunu soracağım. Şimdi bir darbukadaki temel, dum, tek ve ka seslerinin mantığını bize kısaca anlatabilir misiniz ya da gösterebilir misiniz?
1: Şimdi vuruşlarda düm tek ka dediğimiz zaten bizim şeydir. Sizin do re mi falan gibi bir buton şeyiniz oluyor. Hemen göstereyim. Mesela bu güm. Düm de diyorlar, güm de diyorlar. Tek, ka. Yani bunların hepsi bir ritme hazırlık aşaması. Nota gibi düşünün. Tokat sesi var diye. Mesela kesme sesimiz var. Bunların hepsi birer nota.
0: Evet, bırakmadan o zaman sizden böyle yavaş yavaş da programımızın sonuna geliyoruz. Sizden böyle bir ritim daha dinleyebilir miyiz? Böyle sevdiğiniz, çalmaktan zevk aldığınız bir solo olabilir.
1: Şimdi burada soloyu çalmak isterim fakat müzik olması gerekiyor.
0: O zaman sizden böyle sevdiğiniz bir ritmi dinleyelim.
1: Az önceki arabik ritmi çok seviyorum. Onu tekrar çalabilirim isterseniz.
0: Tabii.

0: En sevdiğim ritim bu, arabesk
1: Çok
0: ritmi.
1: güzel. Ya bir de böyle hızlı tonları falan var ya, diyorum acaba nasıl
0: Evet.
1: yetişiyorlar böyle. İşte aslında birçok parmağınızı kullanıyorsun.
0: Evet.
1: Sadece böyle işte düz vuruş, işte dediğiniz gibi dum, tek ve ka değil.
0: Değişiyor.
1: Ay değişiyor aynen. Mesela işte bir parmağı başka yere değerken diğer parmağı başka bir yere değiyor. Gerçekten dediğiniz kadar şöyle dikkatli incelendiğinde zor bir enstrüman diyebiliriz.
0: Ton tutturmak çok farklı. Yani dediğiniz gibi kapattığınızda farklı bir ses, açtığınızda bir ses. Hepsi çok farklı. Bu anlamda biraz profesyonellik istiyor darbuka.
1: Evet, programımızın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Buradan siz dinleyenlere, bu enstrümanı çalmak isteyenlere neler söylemek istersiniz?
0: Biraz önceki de belirttiğim gibi bence herkes bir enstrüman çalması gerekiyor. Bu kendi sağlığımız için çok önemli. Beni de takip etmek isteyenler olursa, yani benden bir destek almak isteyen olursa, Özden Official sayfam var. Oraya da beklerim insanları. Oradan da takip edebilirsiniz. Sorularınız olursa yardımcı olabilirim. Bir ritim grubuna dahil olmak ya da nerede eğitim alabilirim sanat anlamında. Zaten ben sanatın her dalıyla ilgileniyorum biliyorsunuz. Tiyatro, işte koro, Türk sanat müziği, piyano, keman. Yani bunlarla ilgili herhangi bir sorunuz olursa muhakkak iletişime geçebilirsiniz. Her konuda sizi destekleyebilirim. Dediğim gibi bu anlamda enstrüman çalmak çok kıymetli. Ruhumuzun gıdası, hepimize mutluluk veriyor. Mutluluğu bulmak için enstrüman çalın.
1: Çok teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz. Yeni sezonda yeni bir bölümle Darbuka'nın sesleri eşliğinde güzel bir program geçirdik. Az yani ellerinize sağlık diyebiliriz. Güzel, keyifli bir program oldu. Yavaş yavaş da kapatıyoruz. 91.8'den ve Kayseri'den ekranlarından bizleri takip etmeyi unutmayın. Programımız her Perşembe günü saat 4'te sizlerle birlikte olacak. Bir sonraki bölümde farklı bir konu ve farklı bir konukla görüşmek dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın.
2: Yayın tekrarı. Radyo Radar 91.8.
3: Hafız neden bizi bulur böyle şeyler her zaman? Yaptığımız adamlıklar uğramaz mı zor zaman? Genellikle bizi bulur söylemesi zor olan.

0: Alo hayatım. Geliyorum ben de, yoldayım. Hazırlan.
1: Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yaptı. Trafik hayattır. Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yapan birine takip mesafesini korumadığı için çarptı. Trafik hayattır. Az önce biri takip mesafesini korumadığı için önündeki araca çarpan birine çarptı ve kemer takmadığı için yaralandı. Küçük ihlaller peş peşe geldiğinde büyük kazalara neden olur. Unutmayın, trafik hayattır. Trafik Güvenliği Platformu.
2: Radyo Radar 91.8.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Beste ve Güfte programımızla bugün de karşınızdayız. Önemli Türk sanat müziği solistlerimizi, bestekarlarımızı ağırladığımız programımızda yine sanatçılarımızın hayatını ve bestelerini birlikte dinleyeceğiz. Bugün ilk sanatçımız büyük bestekar Yesari Asım Arsoy olacak. Yalnız hemen belirtelim ki sanatçımızın eserleri kendi seslendirdiği yıllarda plak ses kalitesi düşük olduğu için onun eserlerini çeşitli sanatçılardan birlikte dinleyeceğiz.

neşe. Sanatçı Konya'dan göç edip Drama'ya yerleşen bir ailenin çocuğu olarak orada 6 Ağustos 1896'da doğdu. Babası Bergofçalı Ömer Lütfi Efendi, annesi Zübeyde Hanım'ın 8. çocuğundan 6.'sı. Ağabeylerinden Remzi Arsoy'un oğlu, sinema oyuncusu Göksel Arsoy. Babasının dedesi Şeyh Ömer Efendi, sol eliyle yazan tanınmış bir hattattı. Asım ve ablası da sol ellerini kullandıkları için Yesari, yani Solak adını aldılar.

Asım Aksoy 1905'te Nazifi Mektebi'nden, daha sonra 1908'de Beykonar Üçliyesi'nden ve 1910 yılında da Yeni İdadiye'ye başlayarak oradan mezun oldu. Balkan Harbi sırasında 1912'de ailesiyle birlikte düşman işgaline uğrayan topraklardan göç ederek Adapazarı'na yerleşti. İlk müzik derslerini de Adapazarı'nda aldı. Önce bağlama, sonra ut çalıştı. Okuldaki hocalarından ve komşu müzisyenlerden eski eserleri öğrenerek kendini geliştirdi. Dindar babasının çok isteğine rağmen hafız olmak istemedi, ancak zaman zaman camilerde ezan okudu.

Sanatçı 1920'de Antalya'daki bir gemi acentesinde çalışmaya başlayarak iş hayatına atıldı. Daha sonra İstanbul ve İzmit'te değişik işlerde çalıştı. İzmit'te yaşarken Fehmi Tokay ve Zeki Arif Ataergin'den yardımlar gördü. Müzik çevrelerine girerek çok sayıda müzisyenle tanışma ve çalışma fırsatı buldu. 1930'larda beste yapmaya başlayan Ersoy, güftelerini de genellikle kendi yazdı. Yarın.

Sanatçı çeşitli işlerde çalışmasının ardından 1931'de ilk 3 eserini yaklaşık aynı zaman diliminde besteledi. Daha sonra ilham eseri olan ve bir dönemde Türkiye'yi sarsacak eserlerini peş peşe bestelemeye başladı. 1931 yılında Kolombiya Plak'la yapmış olduğu sözleşme sonucu şarkıları plağa okunmaya başladı. Önceleri anne tarafından gelen Büyük Türkoğulları lakabı nedeniyle plaklara adı Mustafa Asım Türkoğlu olarak geçti. Daha sonra soyadı kanunu çıkınca Arsoy soyadını aldı. Lakabı olan Yesari de nüfusa geçti.

Sanatçı 1938'de Romanya, Bükreş'e gitti. Özellikle çağın ve Batı müziği hakkında bilgilerini geliştirmek için uzun süre kaldı ve çalışmalar yaptı. Daha sonrasında Türkiye'ye döndüğünde 1949 yılında Fatih Millet Kütüphanesi'nde tanıştığı Zehra Altu ile evlendi. Özellikle sanat hayatında kısırlaşma ve bazı nedenlerden dolayı 1954 yılında çift boşandı. Yesari Asım Arsoy'un aslında Zehra Hanım'dan önce evlenmek istediği, ancak abisinin Yahudi olduğu için izin vermediği ve abisinin ölümüyle birlikte vasiyetinde izin vermesiyle sanatçı gençlik döneminden beri aşık olduğu Suzan Arsoy'la 1977 yılında 81 yaşında evlendi.

1954 yılında kısa süre İstanbul Radyosu'nda da çalışmaya başlayan bestecinin günümüze ulaşan eserleri yaklaşık 250 adettir. 1992 yılında hayata veda eden bestekarın unutulan ya da gün ışığına çıkmayan çok sayıda eserinin olduğu tahmin edilmektedir. Sanatçının mezarı Karacaahmet Mezarlığı'nda bulunmaktadır.

Şimdiki sanatçımız Suat Sayın. 1932 yılında Fatih'te doğan sanatçı, müziğe 12 yaşında ut çalarak başladı. Vefa Lisesi'nden mezun olduktan sonra 1952 yılında Ankara Radyosu'nda udi olarak görev yapmaya başladı. Daha sonra stajyer sanatçılara nota, usul ve makam dersleri verdi. O dönemin gençleri, bir sonraki neslin ise üstadları olan Ziya Taşkent, İsmet Nedim, Kutlu Payastı, Yıldırım Gürses ve Mustafa Seyran, ders verdiği öğrencilerinden sadece bazılarıdır. Ayrıca Sevim Çağlayan, Behiye Aksoy, Neşe Karaböcek ve Sevim Şengül de kendisinden özel ders almışlardır.

0: düştüğüm yollar gibi sonsuzdur benim tasam. Bekleyelim olsa da razıyım kavuşmasam. Senin de yolun biter, diner gözümde yaşlar. Benim talihsiz yolum bittiği yerde başlar.
1: ...1958-59 yıllarında beste çalışmalarına başlayan Suat Say'ın, 1960 yılında Ankara Radyosu'ndaki memuriyetinden istifa ederek ayrıldı. Bu dönemde ilk plak kaydı olan Postacı'yı seslendi. Sahneye ise ilk kez 1967 yılında Ankara Luna Park'ta çıktı. İlk bestesi Gözlerimin Yaşını Silemiyorum adlı parça oldu.

Bestelerinde 50'li yılların Arap müziğinden ve özellikle Mısır tarihindeki en büyük müzisyenlerden olan Muhammed Abdülvahap'tan etkiler yoğun bir şekilde görülen Say'ın ana tema olarak aşkı işledi. Yaylılar, Türk sanat müziğinde onun sayesinde önemli hale gelmiş, 60'larda Türkiye'de dinlenen ana akım müziğin arabesk ve fantezi formlara yaklaşmasına sebep olmuştur.

Suat Say'ın müziği, çok sesli ve dış kaynaklı müziğin öncülüğünü yapmasından dolayı müzik otoriteleri eserlerini arabesk olarak değerlendirmiş ve bu sebeple eserleri TRT kurulundan geçememiştir. Nitekim günümüzde TRT arşivinde Say'ın sadece 3 eserinin yer aldığı görülür. Halbuki dikkatli incelendiğinde eserlerinin piyasa olarak nitelendirilmesinin büyük bir haksızlık olduğu ve eserlerinin makam ve usul bakımından çok ince motiflerle işlendiğini görmek mümkündür. Şarkılarının çoğunu musikimizin kıymetli icracılarının plak ya da albüm yapmakta tercih ettikleri görülür. Onun şarkıları bazen bir tavernada dans müziği olarak, bazen de Türk sanat müziği repertuarlarında bulmak mümkündür.

Dört evlilik yapan müzisyen, hayatının son dönemlerini Almanya'da dördüncü eşiyle beraber münzevi bir biçimde geçirdi. Karaciğer rahatsızlığı yüzünden tedavi gördüğü İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hepatoloji Bölümünde 7 Aralık 2006 tarihinde hayatını kaybetti.

0: kerosun.
1: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye sona erdi.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Sevgili sürücüler, direksiyon başındayız, cep telefonu kapsama alanı dışındayız.
1: Radyo Radar 91.8.

yanarım aşk için, ben yanarım gül için. Bu ateş sönmesin diye ben yanarım kim için, ben yanarım sen için.

0: Sevgili sürücüler, trafikte anlık hatalar kalıcı izler bırakır.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Sevgili sürücüler, trafikte şerit ihlali yaşam ihmalidir.
1: Radyo Radar 91.8.